0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Gazeteci Selahattin Günday tutuklanan isimler arasındaydı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı daha verdi. Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki ikinci tutukluluk kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Savcılığın Selahattin Günday'a örgüt kurma suçlaması yönelttiği ve mahkemenin de bu kapsamda bir tutukluluk kararı daha verdiği açıklandı. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları Günday'ın tutukluluğuna bir gün önce itiraz etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yıllar sonra başlatılan soruşturmada 3 tutuklu daha bulunuyor. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için de milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı da var. Peki sebze ve meyvenin fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nerede, nasıl katlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları.
1: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
2: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar, zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
3: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek, hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
1: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti. O, eşi ve bir akrabası kara para soruşturmasından tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğunu söylemişti ancak eşi ifadesinde altınların satın alındığını söyledi. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu da ifade etti.
4: Abi biraz açılalım, biraz açılalım.
1: Kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Karahaydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine masak harekete geçmişti. Vanlı Karahaydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
0: Büşra bebek nerede? Büşra bebeğe ne oldu? 11 aylık bebek 5 gündür neden yok? Sorular yanıt arıyor. Sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi ve annesinin Büşra bebeği öldürmekle suçladığı babası gözaltında.
1: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunmamadı.
5: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
1: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı, 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu, ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı. Ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
0: Antalya'da 24 yaşındaki hemşire Ahsengül İnce trafik kazasında ağır yaralandı. Görev yaptığı hastaneye kaldırılan genç hemşire kurtarılamadı. Kaza Finike-Kumluca Karayolu Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi. İsmail Can İnce'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücüyle yanındaki kardeşi 24 yaşındaki Ahsengül İnce hastaneye kaldırıldı. Kumluca'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan İnce çalıştığı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yapan Ahsengül İnce müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kardeşinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. 12 yaşındaki Yusra Seraç, memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'a dönerken ailesiyle bindiği otobüsün yaptığı kazada hayatını kaybetti. Yusra'nın babası da kazada birçok kişiyi kurtarmıştı, ancak kendi kızına ulaşamamıştı. 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç defnedildi.
6: Baba 6-7 kişiyi kurtardı, hala kendini suçluyor kızımı kurtaramadım diye.
7: Baba Mesut Seraç iki çocuğunu ve eşini kurtardı. Ancak 12 yaşındaki kızı Yusra Seraç'a ulaşamadı. Otobüs kazasında hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç toprağa verildi. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanmıştı. Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde 18 kişi vardı. Otobüs İstanbul'da gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak önce dubalara, ardından beton bariyere çarparak alev almıştı.
8: Bariyerlere çarpınca patlıyor orada. Babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış.
7: 8 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan biri 12 yaşındaki Yusra Seraç'tı.
8: Mesut Seraç, başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. İçeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş. Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
7: Yusra Seraç Küçükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos mezarlığına defnedildi. Cenazede anne ve babası güçlükle ayakta durdu.
0: Dünyadan gelişmelere bakalım. Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep etti.
9: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallık'a bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı üç partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunluğun Birleşik Krallık'a bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
0: Birleşik Krallığın Ankara'ya atadığı ikinci kadın büyükelçi Jennifer Anderson 8 Eylül'de görevine resmen başladı. Anderson daha önce Türkiye'de misyon yardımcısı olarak da görev yapmış bir isim. Büyükelçi ilk röportajını Türkçe verdi. Türkiye hep kalbimdeydi dedi.
10: Türkiye hep kalbimdeydi. Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Çankaya'daki bir güzel konutta yaşadığım için çok şanslıyım. Bu çevre, Tunalı, hatta Ulus çok tanıdık.
1: Birleşik Krallık'ın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, yıllar önce misyon yardımcılığı görevini yürüttüğü Ankara'daki Büyükelçilik binasına bu kez büyükelçi göreviyle geri döndü. 8 Eylül'de güven mektubunu sunarak görevine başlayan Büyükelçi Türkçe'ye hakim.
10: Türkçe'de pek çok güzel değinim ve ifade var kesinlikle. Benim için eski, taze, eski deyişleri özellikle seviyorum. Mesela kuş uçmaz, kervan geçmez bir tanesi. Başka bir tanesi aynı taş, aynı tas, aynı hamam. İkisi de biraz romantik, biraz eski Osmanlı zamanlarını yansıtıyor.
1: Anadolu Ajansı'na konuşan Büyükelçi, Türk mutfağına olan beğenisini ise inanılmaz ifadesiyle anlattı.
10: En sevdiğim yemeklerin biri bana mutlu bir anımı hatırlatır. Mesela en sevdiğim yemek karalahana sarması.
1: Büyükelçi Anderson, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair ise çok güçlü ve giderek güçleniyor ifadesini kullandı. Nisan ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Temmuz ayında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin iki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirdiğini belirtti.
0: Hollanda'da ülke genelinde tren raylarında arıza meydana geldi. Yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Orta ve Kuzey Hollanda'da rayların pek çok noktasında sinyalizasyon arızası meydana geldi. Aksaklıklardan başkent Amsterdam'ın yanı sıra Schiphol Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ve Utrecht'e giden hatlar da etkilendi. Yetkililer rayların birden fazla noktasında yerleştirilmiş malzemeler bulunduğunu, bu durumun arızaya yol açtığını duyurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit edilmedi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. İsrail ordusu savunma bütçesindeki ödenek yetersizliği nedeniyle helikopter alım sırasını kaybetti. İsrail'e yapılacak teslimatın 3 yıl kadar gecikeceği belirtiliyor. Kanal 12'nin haberine göre İsrail, Amerikalı havacılık şirketi Boeing'den 12 adet Apache taarruz helikopteri alacaktı. Ancak bütçe açığı nedeniyle ödeme gerekli zaman diliminde aktarılamadı. Bunun üzerine de Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim hattı sırası iptal edildi. Taarruz helikopterleri sırada bekleyen bir sonraki ülkeye satılacak. İsrail'e yapılacak teslimatın ise 3 yıl kadar gecikeceği belirtiliyor. Haberde bütçe yetersizliğinin yalnızca hava gücünü değil, kara unsurlarını da doğrudan etkilediği vurgulandı. İsrail'de hükümet savunma bütçesindeki ek ödeneği aylardır onaylayamadı. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'nun savunma bütçesinin artırılması için destek talebine yolsuzluk fonlarının ve ultra ortodoks kesime ayrılan fonların iptal edilmesi şartıyla destek vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi. Duran mesajında küresel koşullara dikkat çekti, Türk Dünyası arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
11: Bugün uluslararası sistem, giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır. Böyle bir dönemde Türk dünyasının ortak akıl ve güçlü bir eşgüdüm içerisinde hareket etmesi, tarih önünde taşıdığımız mesuliyetin ve zamanın icaplarının tabii bir neticesidir. Karşı karşıya olduğumuz koşullar, aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Hazar geçişli orta koridordan enerji ve ulaştırma ağlarına, ticari bütünleşmeden dijital ekonomiye, yapay zekadan afet ve acil durum yönetimine kadar birçok alanda geliştirilen ortaklıklar Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyelin somut göstergeleridir.
0: Futboldan bir haber. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
12: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
0: FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına bu kez Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
7: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
13: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
7: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
14: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
7: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA, Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
0: Noktaladık. Yayınımız siyasi işlerle devam edecek.
15: NTV Radyo.
16: Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündemde yer tutan, uzun uzadıya konuştuğumuz başlıklar var. Siyasi işler akışını da bu başlıklar üzerinden oluşturduk. Hızlıca bir sıralayayım. Sonra vakit kaybetmeden konuklarıma geçmek, onlara söz vermek istiyorum. İlki, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevinde şüpheli ölümü. Bir soruşturma yürüyor. Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Gözaltılar, tutuklamalar var. Dikkat çeken gelişme ise Kurtlar Vadisi senaristlerinin soruşturma kapsamında ifade vermeleri. Çünkü Kozinoğlu'nun öldüğü günlerde yayınlanan bölümlerde, Kurtlar Vadisi bölümlerinde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter de cezaevinde öldürülüyor. Savcılar işte bu benzerliği sordu, senaristler tesadüf dedi. Kozinoğlu'nun ölümünde Kurtlar Vadisi detayı bu gecenin başlıklarından biri. Terörsüz Türkiye başlığıysa değişmeyen gündem konularından biri. En son Öcalan'ın açıklamalarını paylaştı DEM Parti İmralı heyeti. Öcalan sürecin karşılıklı olarak hızlanmasını istiyor. Bir de Bahçeli'nin gündeme taşıdığı Öcalan'a villa konusu var. Süreçteki son durumu konuşacağız siyasi işlerde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki Beştepe ziyareti siyaset gündeminin konuştukları arasında. O fotoğraflar üzerinden çok yorum yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın birlikte görüldüğü o fotoğraflar üzerinden çok yorumlar yapıldı. Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti'ye atfen rahatsızlık yarattıysam gereğini yaparım açıklaması düşündürücü. Haliyle de pek çok senaryoya neden oldu. Yavaş ne yapacak soracağım ekibe. Ve son başlıkta ekonomiye dair enflasyonla mücadelede hükümeti en zorlayan kalemlerden biri gıda enflasyonu. Dikkat çeken bir gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu haberi. Ülke genelinde büyük tedarikçi şirketlerin yöneticilerine operasyon düzenlendi. Arzı kısıp fiyat arttırdıkları iddia ediliyor. Daha fazlası da var iddialar arasında. Bu durum ekibe ne düşündürüyor? Öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu akşam İstanbul'dayız. İstanbul Stüdyo'dan yapıyoruz programı. Okan Müderisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet, teşekkür ederim.
0: Özlemişiz sizi İstanbul'da görmeyi. Profesör Doktor Ahmet Kasıman, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Arpa.
0: Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz Sayın Doktor.
3: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Okan Müderisoğlu, şimdi bu Kozinoğlu soruşturmasıyla başlayacağım ama elinizdeki kalem dikkatimi çekti. Ben bir şeyler söylemek istiyorum bu kalem üzerinde,
1: evet,
0: dedin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Çünkü kendisine söz verdim, İstanbul'da katılacağım, ilk yayında bu kalemi kullanacağım diye. NTV'nin Ankara'daki kıdemli parlamento muhabiri Özgür
0: Kaldırın
1: Akbaş'ın.
0: Kaldırın o zaman, görsün Özgür.
1: Evet, Özgür Akbaş'ın hediyesi, sağ olsun üstünde ismim de yazıyor. Güzel şeyler yazacağım bu kalemle. Eğer Ahmet Hoca da müsaade ederse güzel kelam da etmek istiyorum bu akşam.
0: Sizin bu siyasi işler notlarınız meşhur. Ciddi bir külliyat oldu. Belki ileride bir kitap
1: şöyle söyleyeyim, bir 10-12 klasör oldu inşallah. Hani bir yakın tarihin canlı hafızası.
0: Çok güzel.
1: Kulakları çınlasın Burhanettin Hoca'nın. Allah rahmet eylesin, Mehmet parlasın. Büyük katkıları ve emekleri
2: doğru. Allah ömür versin dönemde. Ahmet Kasım'ın.
1: Evet, Allah selamet ve ömür versin Ahmet Kasım'ın.
2: Doğru yolu getirsin falan değil mi?
1: Yok, bu arada yeni eğitim yılı başladı. Tüm çocuklara, tüm gençlere de Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin yolu bahtı açık olsun.
0: Şimdi başlayalım mı Kozinoğlu soruşturmasıyla?
1: Evet.
0: Okan Müderisoğlu.
1: Güzel bir giriş yaptın.
0: Bir diziye uzandı. Yani enteresan. Senaristleri bugün gittiler, dün gittiler, ifade verdiler. Bugün ifadelerden yansıyanları biz okuyoruz. Şimdi durum enteresan. Çünkü tam Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde dizi içerisinde Kaşifoğlu diye bir karakter var cezaevinde. İşte ağır spor yapıyor. Gardiyanlar diyor ki ya bu kadar yüklenme kendine. Sonrasında işte bir karanlık karakter gelip boş şırınga enjekte ediyor bu Kaşifoğlu'na, sonrasında da ölüyor.
1: Damarına hava enjekte ediliyor, sonra kalp krizi görüntüsü veriyor, ölüyor. Öncelikle Kaşif Kozinoğlu gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da dikkate değer bir karakter. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ve ondan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da bilhassa Orta Asya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri diye o sırada zikredilen ve yeni bağımsızlıklarını kazanmış, Sovyetler Birliği'nden ayrılmış bu devletler topluluğunun yeniden yapılanma sürecinde bölgede, işin ilginç yanı onun bölgede olduğu, coğrafyada olduğu, Özbekistan'da olduğu süreçte de FETÖ bir Amerika projesi, bir CIA projesi olarak, tırnak içinde bir ılımlı İslam projesi olarak buralarda nüvelenmeye ve yerleşmeye çalışıyor. Bu hem Rusya'nın kuşatılması, hem buradaki enerji kaynakları, hem Afganistan-Çin boyutuyla Amerika açısından aslında son derece stratejik önemli.
0: Ve cumhuriyetlerinde çok güçlüler.
1: Evet. Kaşif Kozinoğlu da burada görevli. Ve yine biz onun ismini ilk kez ne zaman duyduk? Aslında gizemli bir karakter. Tabii teşkilatta çalışanlar kendisini tanıyorlar. Şöyle gizemli bir karakter. Önemli operasyonlarda bulunmuş. Doğal olarak devletin gizliliği içinde bilmesi gerekenlerle sınırlı ama çok özgün bir dünyası olduğunu nereden hatırlıyoruz? Dönemin Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'ya ziyaretinden hatırlıyoruz. Bu çok tartışılmış. Hukuki olarak da epey bir sancılı sürece de sebebiyet vermişti. Kaşif Kozinoğlu'nun Eraslan Özkaya'yı da tanıyan ortak bir dostu aracılığıyla dönemin Yargıtay Başkanı'ndan randevu aldığı, Alaaddin Çakıcı dosyasıyla ilgili bir görüşmede bulunduğu, Çakıcı'nın hafızasındaki veya elindeki bilgilerden istifade etmek istediklerini, bu yüzden dosyasıyla ilgili sürecin biraz daha hani öne alınması veya bekletilmesiyle ilgili bir girişimde bulundu. Dediğim gibi gizemli karakteri şuradan ortaya çıkarıyorum. Eraslan Özkaya ya öyle bir baba yiğit adam geldi ki karşıma ve öyle kahramanlıklarını anlattı ki gerçekten etkilendim. Oradan çok daha iyi hatırlıyoruz. Sonra bir şekilde bir Ergenekon sürecinin içine dahil edildi. Bu arada 2017 yılında aslında açık kaynak bilgilerine yansımış. Benim bugün okuyunca tekrar hatırladığım ilginç de bir detay var. 1991 yılında kendisi Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üsteğmen ve Eğirdir Komando Okulu'ndan da yeni mezun teğmenlerden özel kuvvetlere personel seçimi sırasında kendi seçtiği isimlerin dışında iki isim daha görüyor ve bunların detaylı araştırmasını yapıyor ve FETÖ bağlantısı dolayısıyla derhal orduyla ilişkisi kesilsin diyor. Bu isimlerden birisi 15 Temmuz gecesi Allah rahmet eylesin Ömer Halis Demir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'ymiş. Bu da ilginç bir ayrıntı.
0: Özeti yani FETÖ'nün ayağına basmış, rahatsız etmiş isimlerden biri.
1: Burası çok kesin. Elbette teşkilat kendisiyle ilgili farklı bilgilere sahip çünkü sıradan bir insan değil. Bildiğimiz kuralları gerektiğinde esnetip inisiyatif alabilen de bir karakteri var. O tarihteki Milli İstihbarat Teşkilatı daha çok haber alma ve bunu yorumlama ve risk analizi üzerine kurulu, çok operasyonel değil. Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dönem dönem bu operasyonel kabiliyeti önemseyen ve buna yatırım yapan isimler olmuş. İşte Hiram Abbas gibi mesela, Allah rahmet eylesin. Ama özellikle bugünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı, bugün artık MİT Başkanlığı olduğu döneminde teşkilat yeniden yapılandırıldı. Ve farklı istihbarat dallarında ama operasyonel kabiliyette birleştirecek şekilde hem istihbaratın teknolojik kısmı, hem operasyonel kısmı, hem insani kısmı, bölgeler ve risklere göre yapılandırıldı.
0: Ne kadar önemli bir isim olduğunu şimdi siz de hatırlattınız izleyicilerimize ama aradan geçmiş 15 yıl. 15 yıldır bu ölüm neden soruşturulmamış ki ailesinin iddiaları var?
1: Esasen soruşturulmuş biliyorsun. Soruşturulmuş ama, yani bu, hani soruşturan bugünkü soruşturan karakterlere ve ilişki ağına bakıyorsun, bir şekilde adres FETÖ'ye çıkıyor. O dönemin en önemli tanıklarından birisi FETÖ firarisi, cezaevinde gardiyan olarak görevli isimlerden birisi. Yani olayı bir kalp krizi vakasıyla kapatmaya dönük o günkü süreçler. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı elbette daha fazla bilgiye sahiptir. Çünkü kendisi için önemli bir personeldi. Yanlış anımsamıyorsam Sayın Fidan'ın müsteşarlığı döneminde de yine Orta Asya bölgesinden sorumlu bir görev verilmişti kendisine. Bütün bunlar hani alt alta yazınca şunu da hafızamızda yine tazelediğimizde 2011 şartları. 2011 FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerden biri. Neden? 2010'da anayasa referandumu yapılmış. Hakimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılmış. Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılandırılmış, yeni üyeler seçilmiş. Tabiri caizse yüksek yargıya ve yüksek yargı ve diğer yargı organlarına atamanın yapıldığı bütün mekanizmalara FETÖ mutlak olarak hakim olmuş. Bunu daha sonra çok belirgin şekilde öğrendik ve fark ettik.
0: 2011
1: evet.
0: Hakan
1: evet.
0: Fidan'a yönelik bir hamle. Sonrasında 17-25.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim işte orada. O nedenle 2011 önemli ve o tarihte FETÖ'nün iltisaklı ve açık sahibi olduğu kanallarda diziler üzerinden mesajlar veriliyordu. Şimdi Kurtlar Vadisi de tamamıyla hayali bir senaryo üzerine kurulduğunu söylese de aslında isimler, isim benzerlikleri, geçişkenlikler ve iz düşümü itibariyle aslında Türkiye'nin bir döneminin önde gelen iş insanları, istihbaratçısı, jandarmacısı, jitemcisi, uyuşturucu baronları itibariyle hani legal alanın dışındaki iş insanları filan büyük bir portre oluşmuştu. Bunun yanı sıra işin içinde Rusya, CIA, Mossad bağlantılı aktörler vardı ve yine o dönemin önemli olaylarıyla bunların kesiştiği ve ayrıştığı veya karşı karşıya geldiği konular. Şimdi FETÖ'nün diziler üzerinden mesaj verme karakteristiğini düşündüğümüzde, FETÖ'nün açık hedefi olan bir MİT görevlisi ve sıradan bir MİT görevlisi de değil, yani yakın tarihe damgasını vurmuş isimlerden birisi. Gizemli bir isim ama gerçekten kahraman baba yiğit de bir isim. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'nda zannedersem o tarihe kadar değil ama bir dönem sonra belli yerlere FETÖ'de sızmaya başlamış. Ve teşkilat da gerçek anlamda kendisiyle ne kadar ünsiyet tesis etti, onun döneminde kendisine sahip çıkan aktörler ne kadar vardı, bu da bir soru işareti. Ama Sayın Fidan'ın kendisini görevlendirdiği ve yine stratejik bir bölgede tuttuğunu biliyoruz. Özeti itibariyle son cümlemde şu, 2011'in 10 Kasım'ında bu bahsettiğin Kazım Kaşifoğlu karakteri infaz emri veriliyor. 2011'in 12 Kasım'ında 2-2,5 gün sonra cezaevinde kalp krizi geçirdiği söylenerek, ağır spor yaptı vesaire denilerek Kaşif Kozinoğlu ölüyor. Aralık ayındaki bölümde ise bu ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin diğer kısım ifşa ediliyor. Şimdi bu kadar tesadüf olabilir mi sorusunu ister istemez sormak gerekiyor. Yani savcılar bir magazin faaliyeti yürütmüyor. Çok ciddi bir araştırma yaptılar.
0: Raci Şaşmaz, dizinin senaristi, kendini şöyle savundu. Yani Kurtlar Vadisi Türkiye'nin fotoğrafını çeken bir dizidir. Açık kaynaklardan gündemi takip edip onu işte belli bir kurgu...
1: Ama kimin ne zaman nasıl öleceğini bilemezdik diye. Fakat son bir nokta, aslında o yapıma gerçek anlamda karakter kazandıran rahmetli olmuş. Osman değil mi? Sınav. Osman Sınav. Onu Allah rahmet eylesin diyelim. Neden? Çünkü ifadelerde hep Osman Sınav'ın senaryoya müdahale ettiğine dair iddia ve ifadeler var. Ama onun da çıkıp mezardan kendisini savunacak bir durumu yok.
0: Peki,
1: ama ayrıca, şunu da biliyoruz. Bir televizyon programında neden diziden ayrıldığı sorulunca ve benimle gidecek sırlardır, mezara gidecek sırlardır diye de bir ifadesi var. Evet. Onu da hatırlatmış.
0: Ahmet Kasman, izler miydiniz Kurtlar Vadisi'ni?
2: Valla öyle düzenli bir izleyicisi değildim ama izlediğim bölümleri var. Yani ne olduğunun gayet net farkında olduğum bir dizi.
0: Okan Müderrisoğlu özetledi aslında. Bu ortadaki şüphe hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dizi üzerinden bir mesaj verilmiş olabilir mi? Yoksa senaristlerin dediği gibi bir...
1: Biliyorsun şüpheli lehine yorumlanır aksini ispat edene kadar.
2: Evet,
1: şüphe de var yani.
2: Şüphenin şüphelilerine...
1: Şüphenin olduğu şüphesiz mi demek istiyorsunuz?
2: Evet, şüphenin şüphelilerine yorumlanacağı ilkesi hiç kuşkuya bağlı kalmamız gereken bir ilke. Ama yani bu kadar şüphenin olması da son derece şüpheli. Hmm. O mekanizmanın nasıl işlediği meselesi başka. Yani eğer böyle bir mesaj verildiyse... O mesajın hangi şey aracılığıyla verildiği, kanal aracılığıyla verildiği, o kanalda fonksiyon gören şahısların ne yaptıklarının %100 farkında olup olmadıkları, popülerite merakının ne noktaya kadar insanları çevrelerinde olup biten çok net kimi meseleleri karmaşık bir gürültü olarak yorumlamaya iteklediği falan, bunları bilmiyoruz. Ama şunu gayet net hatırlıyorum. Benim de Kurtlar Vadisi deneyimim ona dayanıyor zaten. Yani diziye ilişkin deneyimim. Ya şuna bir baksana, şuna bir baksana, şuna bir baksana bütün çevreniz. Yani ne oluyor? Ya Türkiye'yi anlatıyorlar ve Türkiye'yi bir ara Kurtlar Vadisi üstünden okuyordu bir sürü insan. Ve bu dönemde Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları, bunların arkasındaki akıl verenleri, yönetmeni ile ilgili olarak zaten içeriden bilgi alıyorlar. Lafının edildiğini de gayet net hatırlıyorum. Yani bu şeyde de vardır. Yani toplumsal hafızada en azından vardır. Şeyi internet oturup taramadım bununla alakalı o dönemde ilişkili ne var ne yok diye, ama bu yöndeki iddiaları da net olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla tabii yani iddianın ispatı da sahibi tarafından yapılmak durumunda. Fakat hepsini üst üste koyduğun zaman Kurtlar Vadisi dizisinin Türkiye'nin karmaşık siyasi ikliminin, o dönemki karmaşık siyasi ikliminin vatandaşın en azından algısında deşifre olması yönünde bir prestij ve fonksiyon gördüğü açık. Şimdi biraz evvel Okan Bidoysoğlu FETÖ ile ilişkili bir takım şeyler söyledi. Onlar tabii çok doğru şeyler. Benim kanaatimce de yani şimdi öyle baktığım zaman FETÖ'yü de hatırlarsak, yani böyle bir fırsat gören FETÖ bunu işte belli kanallar üzerinden, dediğim gibi insanlar farkında olarak veya olmayarak kullanmış olabilir. Hı hı. Benim anlamadığım,
4: yani böyle mesela kullandıysa bu neye mesaj, kime mesaj?
2: Aha, şimdi bak, benim anlamadığım bu, eğer FETÖ'nün işi ise ve eğer bütün bu şüpheler haklıysa, yani bir sürü eğer öyleyse kullanıyorum. O zaman bu aleni bir itiraf haline dönüyor. Yani bu işi biz yaptık, bak bunu da böyle yaptık. Şimdi bunu yapan niye bunu itiraf eder? Dolayısıyla bu bilginin arkasındaki kaynak FETÖ müdür değil midir sorusu, o mantık silsilesinde benim en azından anlam veremediğim kırılma nedeniyle sormaya değer bir soru haline geliyor en azından benim için. Yani ben böyle bir halt ettim. O ettiğim haltı da niye televizyondan millete anlatıyorum? Bir gerekçesi olabilir bunun. Bir genel mesaj. O genel mesaj da nedir?
4: Yani içerisinde de bir mesaj olabilir. Yani biz yaptık. Şimdi, biz işte kudretliyiz, güçlüyüz.
2: Bu da dediğin doğru, bu da olabilir. Ama yani esas itibariyle...
4: Bir de yanılmıyorsam Kocaeli'nin duruşması öncesidir.
1: Hemen. Evet, kısa bir süre sonra 10-11 gün diye anımsıyorum.
4: Hakim karşısına çıkacak.
1: Evet, hakim karşısında...
2: Ve notları var mı?
1: İfade verecek Kocaeli'nin ve hazırlık da yapmış. Evet.
2: Ve o dönemin birçok aktörünün FETÖ'nün devlete sızmasıyla ilgili sorumluluklarının bayağı ciddi ifşa edildiği... durumun full bir resminin, yani bayağı bütüncül bir resminin çizildiği ve kendi ifadesiyle de çünkü notlarında bu aktörlerin tamamının isimleri yok, tamamını da ifşa etmeye hazırlandığı bir şey var ortada, bir bütünlük var. Şimdi
4: o zaman düşününce mesaj net mi?
2: O zaman mesaj şuna dönüyor, eğer böyle, yani deminki soruyu sormaya hala değer ama şöyle bir ihtimal akla geliyor. Bu FETÖ tarafından konuşmaya niyetlenenlere verilmiş bir mesaj olabilir. Yani eğer öyle ise tekrar.
1: En kuvvetli ihtimal bu.
2: Evet, yani bunun tek mantıklı açıklaması bu. Bak böyle böyle olursa sonunda görüyorsunuz, biz adamı cezaevinde devlet korumasındayken bile şey yapıp, çünkü...

0: katledildiği söyleniyor. Şimdi o zaman dediğim gibi yani geri dönüyorsun, çizgiyi çektiğin zaman en kuvvetli, mantıklı ihtimal eğer bunu FETÖ yaptıysa, konuşmaya hazırlanan varsa ayağını denk alsın şeyidir. Bu tam klasik FETÖ usulü devlete, millete, ülkeye meydan okuma.
1: FETÖ'nün en güçlü olduğu dönem maalesef.
0: Ülkeye meydan okuma yöntemidir. Ergenekon, balyoz gibi saçma sapanlıkların hakim olduğu, bunların hepsinin tezgahlandığı, Kozinoğlu'nun içeriye düşmesine neden olan Oda TV ile ilgili iddiaların tamamının yanlış, yalan, düzmece, uydurma, düzmece olduğu da daha sonrasında ODTÜ, Boğaziçi, sanıyorum Yıldız Teknik Üniversitesi, Amerika'da bu işlerle ilgilenen en önemli kuruluşlardan bir tanesi ve TÜBİTAK tarafından da tespit edilmiş bir hikayedir. Şimdi burada FETÖ'nün izinin olduğunun dolayısıyla tartışılacak bir tarafı yok. Adamın bilgisayarına yani kim ve niye bütün bunları yüklemiş olsun. Dolayısıyla burada böyle bir FETÖ izinin olduğu şey. İkinci ihtimal, daha düşük ihtimal, o da birilerinin Türkiye'yi o dönemde uyandırmaya çalıştığı olur. Yani ne olduğuna dair birilerinin belki o dönemde MIT'in içerisinde tasfiye edilmekte olan devletine, milletine, vatanına bağlı bir takım unsurlar belki de böyle bir bilgiyi sızdırmak istediler. Kaşif Kozinoğlu'nun katledildiği bilgisini.
2: Anladım.
0: O etkili mecra üzerinden vermek istediler. Bu da bir ihtimaldir. Daha düşük ihtimaldir. Anladım. Ama bir ihtimaldir.
2: Peki Barış dostlar, yayının öncesinde de konuştuk. Şimdi bu tabii Okan Müderrisoğlu da hatırlattı. Yani FETÖ'nün daha önce televizyon dizileri üzerinden, ki kendi kanallarında yayınlanan, yani o diziler üzerinden sonra şöyle geri dönüldüğünde aslında bayağı bir mesajlar verildi. Hatta işte bazıları dava konusu oldu o dizilerin.
0: Çok doğru. Tabii ondan çıktı. Biz çok iyi öğrendik yani. Yani diziden mesaj verme işinde profesyonelite.
2: Kurtlar Vadisi'nde de sadece bu işte Kozinoğlu'nun ölümü değil, bir takım bazı görüntüler de ortaya çıktı. Hatta savcılar da sormuş. İşte bir otomobil plakası var. Orada işte Fethullah Gülen'in baş harfleri plakada, tarihi de tersten okuyunca 16 Temmuz, 15 Temmuz'un bir gün sonrası deniyor. Bir mezarlık sahnesi var, bir aile kabristanı, Erdoğan yazıyor.
1: Mezar taşında diyor ki işte o tarihte orijinal mezar taşlarının yayını mümkün değildi. Muhtemelen hazırlanmıştır ama farkında değilim.
2: Farkında değilim. Kendisi söylüyor ama. Yani şimdi bu ayrıntılar ne anlatıyor bize?
3: Bir kere bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı.
0: Bayağı bir şuursuzluk var yani. Yani
3: bu gerçekten bizim hani biraz aklımızda alay etmek gibi bir şey ki ona kimseye müsaade etmiyoruz. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisi.
2: Tabii şunu da altını çizmek gerekir değil mi? Yani
0: ona niye soruyorsun, seyrettin mi diye? Hayır.
2: Bir iddia var ortada. Biz o iddialar üzerinden konuşuyoruz ve işte senaristin de yaptığı savunma üzerinden, ifadesi üzerinden bu şey. Yani sonuçta bu iddialar bir şekilde delillendirilemezse konuşulan sadece iddia olarak kalacak.
1: Zaten bunda, dedik ya şüpheli lehine işler.
2: Şüpheli lehine.
1: Dolayısıyla
2: bunu,
1: hani,
2: bunu da
1: biz bir senaryo yazmıyoruz.
3: Şüpheden sanık yararlanır.
1: Tabii. Bir hani bu bilgilerine başvurulduğu için senaristler sanık pozisyonda ya da şüpheli pozisyonda olmadığı için daha genel konuştuk ama dediğiniz ilkesel olarak
0: tabii,
1: doğru.
0: Bilgiye başvurma şu an.
1: Evet, doğru. Ama özet itibariyle biz de burada bir senaryo yazıp bu senaryo üzerinden kimseye mesaj veriyor ve veya suçluyor değiliz ama bütün parçaları bir araya getirip sizin söylediğiniz gibi bu kadar tesadüf de
3: olağan akışı.
1: Hayatın
2: olağan akışı. Sosyal izlediniz mi Kurtlar Vadisi? Ahmet Kasman neden
3: sürekli
2: sormuyorsun?
3: Sürekli ve düzenli bir izleyici değilim ama ara ara şöyle bir göz ucuyla baktığım olur idi ama hani tamamını izlemiş değilim.
2: Ama sahne ezbere bilenler de vardı.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Buhar makinesiyle çalışan bir telefonu olan bir adamın televizyonda dizi seyretmiş olması, birkaç tanesini seyrettim demiş olması Kurtlar Vadisi'ne yazar yani. Artı yazar.
3: Peki. Şimdi bir kere uzun yıllar ekranlarda gösterilen diziden bahsediyoruz. Yani ve bir yüksek, yıl, iki yıl değil.
1: Ve
3: çok
1: altı,
3: yüksek izlenme oranlarına ulaştı.
1: Sonra farklı kanallarda sonra başka tekrarları kanallarda da yayınlandı ve onlar da
3: mesela ilk yayınlandığı tarih nedir benim belleğimde değil. Yani ilk kez ekranlarda ne zaman Kurtlar Vadisi izlendi benim belleğimde değil. Şimdi Ahmet, bir zahmet bakarsın sen ona ama ben şunu çok net hatırlıyorum.
0: Bakayım.
3: 2004-2005 yılları. Ben Mektebi Harbiye'de bir ihtiyat sabitiyim. Yani Kara Harbi Okulu'nda bir asteğmen, bir yedek subayım. Harbiyeliler ayağına taş değmesin hiçbirisinin. Akşamlar benim nöbetçi subay olduğum akşamlarda Hani komutanım diyorlar. Komutan derlerdi ya, biraz izin verir misiniz? Kurtlar Vadisi'ni izleyelim de ondan sonra
2: Perşembe günüydü.

0: Demek ki.
1: Yatakhanelerimize gidelim. Şimdi yani çok yüksek bir izlenme oranı, adeta böyle milli maçımızdaki gibi. Mesela ben onu hatırlıyorum. Bir de mesela o zamanlar çok popüler olan bir kitap vardı. Metal Fırtına kitabı.
2: Evet.
1: O da ellerden düşmüyordu. Kaçmış?
2: 2003.
1: 2003.
2: 97 bölüm sürmüş.
1: Demek ki yani birinci yılında dizinin ve ikinci yılında...
2: Metal Fırtınayı da hatırlatır mısınız? Evet. Körfez Savaşı evet. Sırasına ve sonrasına denk gelen enteresan bir husus. Orada ne oluyor? Orada Türk-Amerikan savaşması üzerine bir savaş kurgusu var. Ve hani çuval hadisesini de düşündüğümüzde hiç de tesadüf olmayacak değil. Bir başka
1: şimdi,
2: kitap.
1: İki yazarlıydı. Şimdi yazarların adını hatırlayamıyorum ama Metal Fırtına kitabı olsun, Kurtlar Vadisi olsun. Hani acaba toplumun tepkisini, öfkesini, özellikle Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğin başında çuval geçirdikten sonra o hıncını acaba bu şekilde biraz yatıştırmak mı amaçlanıyor sorusu benim aklıma geldi.
2: Sonra Kurtlar Vadisi Irak diye bir film çekildi. Sizin söylediğiniz revanşı orada gördük.
1: Şimdi demek ki uzun erimli, yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve günlük politik gerilimi, politik polemikleri, hatta dış politikaya, uluslararası ilişkilere ilişkin çatışma konularını da anında ekrana taşıyabilen bir senaryo ekibi, bir senarist ekibi tarafından yazılmıştı. Bir kere benim belleğimde bu var. İkincisi
2: 7 film, 97 bölüm ve 3 sene.
1: Hatta Kurtlar Vadisi Irak'ı ben izlemiştim de. Sinemada izlemiştim.
2: 3 sene gibi 97 bölümden fazla, çünkü Kaşif Kozinoğlu ile ilgili o ilk set. Mesela Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yani infazın bana göre nasıl gerçekleştirdiğini anlatan 139. bölüm. Tabii. O sizin ama söylediğiniz 97... ilk sezon gibi başlayan, sonra devam eden bölümler var.
3: Osman Sınav da işte o 90 küsür bölüm sonra.
2: Ben sonra ayrılıyor.
4: Yok Osman.
1: İkincisi.
4: Neyse sen devam et.
1: Şimdi yüksek izlenme oranlarından dolayı ve politik gündemi bir şekilde yakaladığı, hatta ve hatta etkilediği için şu da benim belleğimdedir. Bir ulusal kahramanımız, ruhu şad olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri, Toros lakaplı Rauf Denktaş, Kıbrıs'a Denktaş Bey denir. Hükümetle arası açık olduğundan,
3: diziye konuk oldu.
1: Tabii. Anlam planına çok haklı, çok yerinde şekilde itiraz ettiğinden
2: 2004.
1: Türk medyasında çok fazla yer bulamadığından Rauf Denktaş, ulusal kahraman, derdini anlatmak, kamuoyuna, Türk milletine mesaj vermek için Kurtlar Vadisi dizisinde konuk olmuş. Bakınız bu da diziye ilişkin aklına kalan bir diğeri. Bir üçüncüsü, ben Kaşif Kozidoğlu'nun notlarını, güllüklerini okudum arkadaşlar. Kaynak Yayınları tarafından basılmıştır ve o çıkar çıkmaz ben onu okuduğumda orada hem iktidarı eleştiriyordu, hem FETÖ'yü eleştiriyordu ve hem de notlarında, günlüklerinde Orta Asya Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerini en ileri aşamaya, en yoğun, en güzel, ki ben de onu savunan bir arkadaşınızım, yani doktora tezi Türk dünyası olan biri olarak, kimi önermeleri vardı. Şimdi burada Özbekistan özellikle önemli. Ben Özbekistan'da bulundum da doktora tezinin bir kısmını yazma aşamasında, ki o zaman ben gazeteciydim. Şimdi Özbekistan Türk Cumhuriyetleri arasında, Türk devletleri arasında, Orta Asya'da kadim Türk kültürünün doğduğu bir coğrafya olarak da önemli.
2: Kaynak.
1: Virgül. Bu emperyalizm destekli ihanet, cinayet, terör örgütü FETÖ'nün çok kuvvetli bir ülke olmasından dolayı da çok dikkat çekiciydi. Hatta hatırlayalım. FETÖ'yü... Bir ara Türkiye ile Özbekistan arası bayağı gerilimliydi.
2: Sonra FETÖ'yü yasakladı.
1: Tabii. Ve ilk uyananlardan biri oldu.
2: İlk oldu. Tabii. Hatta tek oldu bir süre. Ve daha önemlisi, Türkiye'ye gönderdiği öğrenciler de FETÖ'cüler tarafından angaje ediliyor diye tüm öğrencilerini geri çekti. Ve bir sürede yüksek öğretim için Türkiye'ye öğrenci göndermedi.
1: Hatta hatırlayalım, şimdi isim vermeyelim. Önemli, hani ciddi hacimli işler yapan bir iş insanı Özbekistan-Türkiye gerilimi sırasında Özbekistan'da birkaç gün alıkonuldu.
2: Alıkonuldu.
1: Ve de dönemin Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül, çabalarıyla işte araya şunları bunları falan sokmakla serbest bırakıldı.
3: FETÖ etkisiyle.
1: FETÖ etkisiydi ve yani FETÖ demek ki bu ihanet, cinayet ve terör örgütü Türkiye-Özbekistan ilişkilerini sabote edebilecek kadar etkiliydi.
2: Bu arada Özbekistan kökenli iki kritik isim var. Belki siz devam etmek istersiniz.
1: Rica ederim.
2: Özbekistan'a odaklandığınız ve orada da yaşadığınızı belirttiğiniz için.
1: Yaşamadım canım.
2: Bir süre kaldım.
1: Kısa vadede 4-5 günlük bir aylık akademik geziydi.
2: Ben de zaten yaşadınız dedim. Ömrünüzü oraya adadınız dedim.
1: Şimdi,
2: de.
1: Yaşamak deyince daha uzun bir süre akla geliyor.
2: Yaşamak bir orman gibi kardeşim.
1: Ağaç gibi tek bir orman evet. gibi. Nazım Hikmet'e de evet. büyük şairimizi de analım böylelikle. Evet.
2: Kastettiğim husus şu, bir kritik isim. Lütfen izleyenler, şimdi programın konseptini aşar bu. Ama bu iki ismi lütfen baksınlar ilişkilerini, Türkiye ve Amerika bağlantısını ve FETÖ bağlantısını. Birisi Ruzi Nazar, diğeri de Enver Altaylı.
1: Enver Altaylı.
2: Bu Enver Altaylı'nın Kaşif Kozinoğlu ile ilgili buradaki okulları kapattıracak. Bu anlamda gereği yapılmalı ve MİT müsteşarı da olabilir, önü kesilmeli şeklinde FETÖ'ye mektup yazdığı da açık kaynaklarda var.
1: Çok teşekkürler. Yani Ruzi Nazar ismi de çok kritiktir.
2: Çok kritiktir.
1: Doğru. Enver Altaylı ismi de. Şimdi yani kitabını okumuş da bir insan olarak diyorum, bakın hükümete de eleştirileri vardı. Artı bir modelleme de öneriyordu Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri, Türk devletleri arasında. Şimdi benim aklıma bir de bu geliyor. Ve son olarak şunu eklemek durumundayız. Şimdi burada kılı kırk yaran bir titizlikle, hassasiyetle, gayretle, maharetle, tırnak içinde kullanıyorum yoksa öyle değil, hepimiz biliyoruz ya, hani faili meçhul cinayetleri çözmek yüce Türk adaletinin, yüce Türk yargısının bir işi bu olduğundan, iki Türk milleti bunu beklediğinden ve hak ettiğinden, üç bu tarz hani siyasal boyutu da olan cinayetlerin, tırnak içinde tasvip ettiğimden, kullandığımızdan değil, faili meçhullerin çözülmesi, gerçeğin açığa çıkarılması, hem yenilerinin
3: yaşanmasını
1: engeller, hem de Türk milletinin, Türk devletine, özellikle de Türk adalet mekanizmasına, Türk yargısı olan güvencini daha da tahkim eder ki. Bu da iyidir elbette.
2: Hocam, o zaman bir hakkı teslim edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında bugün bu konuştuğumuz konuların açılmasına, dosyaların kapaklarının yeniden açılmasına vesile oldu. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere bir daire başkanlığı kuruldu. Fakat kamuoyunda algı sanki burası aydınlatıyormuş gibi. Sonra bakan ve bakanlık konuyu bu daire başkanlığının koordinatörlüğünde, elbette az önce söylediğiniz gibi Yüce Türk Adaleti, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının güncel teknolojik kabiliyetleri ve dosyadaki detayları bugünün imkan ve bakış açısıyla birleştirerek çok sayıda Anadolu'da özellikle kadınların katledildiği ve birçoğunun üstünü örtülü cinayetlerin aydınlatıldığı, faili meçhul kalmadığı bir durum. Bu da hakikaten son derece önemli.
1: Yargıçların emeklerinin hakkını teslim edelim.
2: Vallahi inşallah bir de şeyi de söyleyelim. Yani Allah rahmet eylesin. Yine o da çok kıymetli bir isimdi. Muhsin Yazıcıoğlu da. O helikopter bir kaza mıydı yoksa bir suikast mıydı? O da hani dosya açılan konulardan
1: birisi. Benim bir muhabirliğimle onunla bir röportajım da vardı.
2: Daha önce bir bahsetmiştim.
1: Yani, bu televizyon dizileri üzerinden mesaj vermek, gündem belirlemek, neler olabileceği konusunda imalarda bulunmak, bu dizilerin pek de öyle masum olmadığını bize öğretiyor. Yani hep hani İletişim fakültelerinde, siyasal tartışmalarda, günlük efendim atışmalardayız ya arkadaşlar. Hani bu Hollywood var ya, bu Hollywood, bu ABD film endüstrisi, daha genel, daha geniş kapsamda ABD kültür endüstrisi, hani hep bunlar CIA ile Pentagon'la falan işliyorlar. Şimdi bunlara baktığımızda hani bunların da kitle ikna silahları olarak bayağı işlevsel olduklarını
2: etkileme ya da manipüle için hocam, çok yüksek. Çok özür dilerim. Yani bir
1: kitle
2: cümle
1: imha değil ama şu nedenle kitle ikna silahları diyorum.
2: Aynen. Şöyle çok güzel, kitle ikna, hatta aslında kitlenin masum düşüncelerini imha. Burada şöyle kritik bir şey var. Yani bu dizinin senaristlerinin de bir anlamda hakkını yemeyelim. Elbette bir tasarımı yazmış olabilirler ama şunu çok net biliyoruz. Bir bölümün tamamı bir işe vakfedilmiyor. Ama bir mesaj verilmek istenirse birkaç karaktere ya da birkaç dakikaya, hani vardır ya bu filmde ürün yerleştirme vardır diye, böyle bir ürün yerleştirme gibi hususlar olduğu daha sonra çok farklı örneklerde teyit edildi. Hatta gıyabi cenaze namazı kılınan bir karakter oldu. Hatta belli tarihlerde hala bir grup yine cenaze namazı kılıyor toplanıp.
1: Doğru.
2: O yüzden hafife almamak lazım.
1: Peki, bir kısa ara vereceğiz, aranın ardından yine bu başlıkla devam edeceğiz.
0: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
5: İstanbul yağmurlu, hava serin. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derecelerde. Marmara bölgesi genelinde de yağış var. Edirne 24, Sakarya 21 derece. İç Anadolu'da sağanaklar Ankara, Eskişehir, Konya kesiminde etkili. Ankara 26, Eskişehir 19 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Muğla, Denizli bölgesinde ise yağışlar daha kuvvetli. Manisa ve Muğla 26 derece. Antalya'da yağmur gece saatlerinde etkili olacak. Perşembe ise bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derecelerde. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop-Samsun kesimine kadar yağış geçişi var. Trabzon-Rize kesimi de sağanak yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesiminde yağış bekleniyor. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da ise Diyarbakır 35 derece.

NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler, saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da çok konuşulmuştu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
1: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
1: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
2: Ömer Çelik, Babülmendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
3: Terörden uzun yıllar etkilenen bölgemizde görev yapacak siz kardeşlerimin devlet ve vatandaş arasındaki bağı da daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması, terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaymakam adaylarına böyle seslendi. 111. dönem kaymakamlık kursunda konuşan Bakan Güler, Suriye'deki silahlı güçlerin orduya entegrasyon sürecinin de dikkatle izlendiğini söyledi.
3: Bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz. Gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
2: Güder, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Güler, anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını belirtti.
3: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
0: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti de isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
2: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
4: Yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
2: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, Rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini de ifade etti.
5: Konuşmak ister misiniz efendim?
6: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
7: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
6: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
8: Nabzım yüksek.
9: Yapma dedik şu sporu.
6: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
7: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Minibüs annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Çekmeköy'de bir hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi önce bir yol tabelasına ardından da viyadüğe çarptı. Olay anını bir başka araçta bulunan vatandaşlar görüntüledi.
7: Sürücüsü ne çalan kornaları duydu ne de uyarmaya çalışanları gördü. Dur sesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu Şile otoyolunda kazaya neden oldu.
8: Ben size dedim çekin.
7: Olay öğle saatlerinde Çekmeköy mevkiinde yaşandı. Açık kalan Dorse önce yol gösteren tabelaya ardından da viyadüğe çarptı. O anları arkadan gelen araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla an be an kayda aldı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun Dorse'si yerinden çıkıp yola savruldu. Şoförse olanları ancak o zaman fark edip durdu.
10: Adamda bir şey yok.
11: Durdursaydınız adamı, sağdan gitseydiniz ya. Bak araba takla attı.
7: Kamyon sürücüsü olaydan tesadüfen yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Savrulan Dorse bir vinçle yoldan kaldırıldı.
0: Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Kuaför salonunun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
12: Saç kesimini beğenmediği yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Artuklu ilçesinde Saraçoğlu mahallesinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul polisi sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 zanlı gözaltına alındı. Sahte para ve altınların günlük alışverişten ticari işlemlere kadar piyasaya sürülmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan operasyonlarda çeşitli miktarda sahte Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Ayrıca bilezik, kolye ve tam altın şeklindeki sahte ziynet eşyalarına da el konuldu. Sahte para yapımında kullanılan malzeme bulundu. 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darp edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
13: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesinde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
2: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
14: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu, mutluyuz, sevinçliyiz.
2: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 76 ilde düzenlendi. Müstehcen çocuk görüntüsü bulunduran, yasa dışı bahis ve kumar oynatan, para nakline aracılık eden ve sitelerin reklamlarını yapanlar tespit edildi. Aralarında sosyal medyada ürün bedeli, yatırım ortaklığı gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandıranların da olduğu 150 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltına alınan 57 kişi hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. Pusula Portföy Yönetimi, kurucu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinin temerrüde düştüğünü açıkladı. Pusula Portföy Yönetimi tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Şirketi devralan Tere grubundan da açıklama yapıldı. Pusula grubu şirketlerine ilişkin pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı açıklandı. Metinde kısa vadeli likidite ihtiyaçları ve veya katılma payı iade talepleri Tere grubunun finansal gücü veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemelidir denildi. Ekonomiden devam edelim. Bütçe dengesi Ağustos'ta 13 milyar liraya yakın fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar liralık açık verilmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 655 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemi açığı da 1,3 trilyon lira oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısında bulundu. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini de vurguladı.
10: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
2: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
10: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
2: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
10: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
2: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
10: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
2: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yeni silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre bu satış toplam 2,8 milyar doları bulabilir. Gazetenin haberine göre satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var. Ayrıntılara bakalım.
15: Beyaz Saray, İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu satışın toplam 2,8 milyar dolar değerinde olacağı iddia ediliyor. Buna göre İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Washington Post'un haberine göre ABD Kongresi'nin satışa dair yakın zamanda resmi bildirim yapması bekleniyor. Bu satışın demokratlar için bir turnusol kağıdı görevi gördüğü de ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse bu son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek. İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş. Söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Macy, İran'la ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu. Messi, İran'a yönelik askeri operasyonların hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini ve Kongre yetkisinin de hiçe sayıldığını vurguladı. 8 maddelik tasarı, Hegseth'i Venezuela ve Yemen'de izinsiz askeri eylemlerde bulunmakta da suçluyor. Bu eylemler arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyon da var. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının geçme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'la özellikle Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili anlaşmazlık yaşayan Messi, Trump tarafından Cumhuriyetçi Parti'ye ihanetle suçlanmıştı. Messi, ABD'nin İran'a, İsrail'e yönelik silah satışları ve İran'a yönelik saldırılarına da karşı çıkan nadir cumhuriyetçilerden biri olarak biliniyor. Uzay savaşları artık bir bilim kurgu senaryosu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Amerikan yönetimi yörüngede bir uzay silahı konuşlandırıldığını ilk kez teyit etti. Açıklama ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink'ten geldi. Maryland eyaletinde düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Mink, ülkesinin yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Söz konusu silahın Amerikan güçlerini olası düşman eylemlerinden korumak için gerekli olduğunu savundu. ABD gelişen tehditlere hazır ifadesini de kullandı. Ancak silahın özelliklerini açıklamaktan kaçındı. Washington yönetimi uzun süredir Çin ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmekle suçluyordu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin uzayda bir saldırı kapasitesi olduğu da ilk kez doğrulanmış oldu. Amerikan Washington Post gazetesi uzay silahının olası bir kriz anında düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini kapsadığını yazdı. NATO hava sahasında bir kez daha drone alarmı yaşandı. Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler yeniden Rusya'da.
2: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
16: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
2: Litvanya kriz merkezine göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık hava savunma misyonunda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
17: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
2: Hava sahası liderleri Ukrayna savaşının NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. Hükümet, topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yapması planlanan New York ziyaretini iptal etti. Program iptaline ilişkin haber ülke medyasında yer aldı. Alman haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Merz'in 20 Eylül'de Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerinin partisi için kritik olması nedeniyle Birleşmiş Milletler'e gitmekten vazgeçtiği ifade edildi. Söz konusu seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor. Alman Başbakan özellikle geçen hafta Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde partisinin aldığı ağır yenilginin ardından parti içinde ve kamuoyunda yoğun baskı altında bulunuyor. Merz geçen yılda BM Genel Kurulu'na katılmamış, Almanya adına konuşmayı Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yapmıştı. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın arkasında Latin bir uyuşturucu şebekesi çıktı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
6: Pilot üniformasıyla çıkışa doğru ilerliyordu. Yanındaki zanlı yakalandı. O kaçarak izini kaybettirdi. Meksika'dan gelen bir uçaktan inen yolcu gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Kontrol noktasına götürüldü. Valizinden 23 paket içerisinde 26 kilo uyuşturucu madde çıktı. Hemen önünde beraber hareket ettiği bir kişi daha vardı. O zanlı üniformasından dolayı durdurulmadı. Geriye yönelik kamera kayıtları incelendiğinde yakalanan uyuşturucu tacirinin sahte pilot ve bir başka şüpheliyle birlikte işbirliği halinde olduğu anlaşıldı. Tespit edilen üçüncü zanlının valizini bir başka otelde bir çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
0: Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı arasında yeni bir finansman paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu alandaki işbirliğiyle sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman yoluyla desteklenmesi amaçlanıyor. İmzaları atılan finansman paketinin tanıtımı da İstanbul'daki organizasyonda yapıldı.
2: Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüştürülebilir kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması. Yani döngüsel ekonomi. Bu kapsamda Vakıfbank'la Sıfır Atık Vakfı arasında yeni finansman paketi imzalandı. İlk aşamada 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar lira finansman sağlanması hedefleniyor.
18: Sıfır Atık Hareketi ile birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
19: Sıfır Atık Hareketi.
2: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelere katkı sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda yatırımların niteliğine, ölçeğine ve sağlayacağı dönüşüme uygun finansman çözümlerine erişilmesi amaçlanıyor. İşbirliği kapsamında Vakıfbank'ın finansman imkanları, Sıfır Atık Vakfı'nın paydaşağı ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya getirilecek.
20: Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız.
2: Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon liraya kadar ve 60 aya varan büyük ölçekli proje finansmanında ise 120 aya varan finansman imkanı sağlanacak.
0: Kadın kooperatifine desteklemek amacıyla Kadem öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticiler bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı etkinlikte kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergiledi.
2: Yöresel lezzetler, geleneksel sanatlar, el emeği ürünler üretiyorlar. Hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen kadın girişimciler, Kadem'in başlatmış olduğu Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
1: Kendim emekli öğretmenim. Öğrenciliğim döneminde dezavantajlı bölgelerde çok çalıştım. Velilerim bizden yardım isterlerdi. İşte size mantı yapalım parayla, işte yaprağınızı saralım falan gibi teklifler olurdu. Emekli de olunca ben onları bir araya getirdik.
21: İşte el sanatları öğretmeniydim ve kadınlar ısrarla evde bomboş oturmak istemediklerini, eve kapanmak istemediklerini böyle bir kooperatif kurma fikriyle bana geldiler. Sen bize baş ol, bizim işlerimizi halledersin, biz de geri planda üretimi yaparız. Öylelikle yola çıktık.
2: Programa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatın içinde kadın çalışanların çok büyük katkısı olduğunu belirtti.
22: 2 yıl önce Kadem ile başlattığımız bu Kadem Kopro projesi 2 yıldır başarıyla ilerledi.
2: Pilot dönemi tamamlanan Kopro kapsamında 15 kadın kooperatifine eğitim, danışmanlık ve uygulamalı saha desteği verildi.
23: Yalnızca ürünlerin değil, iş yapma kapasitelerini de güçlendirerek bir ekosistem oluşturmaya hedefledik. 8 kooperatifimize toplamda 1 milyon 200 bin lira hibe desteği takdim edeceğiz.
0: Küresel ölçekte yapay zeka dünyayı yok edecek tartışması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Her ne kadar Amerikan Başkanı bu iddiayı reddetse de teknoloji üreticilerinin son zamanlardaki temkinli açıklamaları ve yavaşlama çağrıları soru işaretlerini artırıyor. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Suat Özdemir de işte bu konuyu değerlendirdi. Haberimizde noktayı koyuyoruz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
24: Tartışmayı böyle yapay zeka mutlak bir kurtarıcı ya da mutlak bir tehlikedir savından ya da ikileminden bir çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. İkisi de çünkü teknik açıdan yetersiz savlar. Günümüz itibariyle yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda ve insanlık için artık yapay zekasız bir gelecek yok diyebiliriz. O bağlamda biz yapay zeka ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada tartışılması gereken konu yapay zeka sistemlerinin zararından çok ya da bunların nasıl insanlığa zarar verebileceğinden çok bu sistemlerin hangi yetkiyle, hangi güvenlik katmanları altında çalışacağını tartışmamız gerekiyor. Çünkü netice itibariyle yapay zeka kendisine verilen görevleri yapmakla görevli bir makine netice, makinenin çalıştırdığı kod netice itibariyle. Dolayısıyla aslında tartışmayı böyle hani bilim kurgu senaryolarından insanlığın sonunun gelmesi gibi kavramlardan alıp böyle yetki, erişim, denetim, kayıt ve sorumluluklar başlıkları altında değerlendirmek uygun olacaktır. Problemin ana kaynağı aslında yapay zeka modellerinin ne kadar güçlü olduğundan ziyade bu yapay zeka modellerinin hangi araçlara erişebildiği ve hangi koşullar altında erişebildiği, işte internete erişip olabilir, kod çalıştırma yetkinliği olabilir ya da işte Trump'ın söylediği gibi fiziksel robotların ya da dronların çalıştırılması olabilir. Yani modelin kendisinin yetkinliğiyle bunlara erişimin kısıtlanması arasında bir fark var ve problemin büyük kaynağı aslında o gelişmiş modellerin bu erişime sahip olabilmeleri, bu erişimin kısıtlanmamasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Günümüzde kullandığımız yapay zeka modelleri aslında çok da böyle yetkin modeller değil. Burada problemi oluşturan şey ajan tabanlı yöntemler. Kendi kendilerine problem çözmek için farklı araştırma yöntemleri, farklı çözümler oluşturabilen yöntemler. Biz son 12 aylık dönemde bunların çok arttığını görüyoruz. Bunlar genel olarak bir hedefe yönelik olarak geliştiriliyorlar. Bu hedefi çözme konusunda da bir plan dahilinde kendilerine araçlar buluyorlar. Bu araçları kullanarak bir çözüm oluşturuyorlar. çözüm kendilerini tatmin etmezse yeni yollar oluşturuyorlar. Yani yapay zekanın aslında kendisi zararlı değil. Bir yapay zeka modeline siz şey söyleyebilirsiniz. İşte müşteri memnuniyetini sağla dediğiniz zaman bu yapay zekaya verdiğiniz bir görevdir. Ama bunun sınırlarını çizmediğiniz müddetçe ya da o problemi çözerken ona erişebileceği kaynakları sınırlayamadığınız müddetçe bu gibi problemlerin olması mümkün. O zaman bu yapay zeka modeliniz müşteriye yalan da söyleyebilir ahlaki olarak doğru olmamasına rağmen. İşte buna biz aslında yapay zekanın hizalanması ya da alignment adını veriyoruz. Bunun sağlanması gerekiyor. Şöyle söyleyebiliriz, yani bu senaryoların en basiti işte savunma sistemlerine ya da kritik altyapılara yapay zeka modellerinin erişimi. Yani bir yapay zeka modeli bu şekilde kontrolden çıktığı zaman, yani gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı takdirde kontrolden çıktığı zaman bir kritik altyapıyı ele geçirebilir. Kritik altyapı dediğimiz bir şehrin, bir ülkenin enerji altyapısı olabilir, iletişim altyapısı olabilir ya da savunma sanayinde bütün sistemler şu an elektronik harp sistemleri adı altında çalışıyorlar ve bir şekilde internete bağlılar. Her ne kadar kapalı sistemler olarak çalışsa da bir noktada bir bağlantı sağlanmak mümkün olabiliyor. Buraya ele geçirdiği zaman iki ülkeyi birbirine düşürmek ya da hani abartarak söylersek dünyayı ortadan kaldırmaya kadar gidebilecek senaryolardan bahsetmek mümkün. Ancak bu senaryolar dediğim gibi tamamen insanların, yapay zeka geliştiren kişilerin kontrolü altında olan şeyler. Aslında Anthropic CEO'sunun bahsettiği ya da tartışmayı başlatan açıklamasında da bahsettiği konu bu. Genel amaçlı küçük modellerden ziyade işte siber güvenlik, biyo güvenlik ya da nükleer silahlara yönelik olan modellerin geliştirilmesinin bir kontrol altına alınması gerekiyor. Şu an aslında kontrol altında değil. Neden? Aslında Trump da ona şey veriyor, bahsediyor. Şu an Amerika ile Çin arasında büyük bir yarış var. Yapay zekada dünyada liderlik kim alacak yarışı? Takdir edersiniz ki yarış sırasında da bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz veya bazı güvenlik önlemlerini dikkate almayabiliyorsunuz. Anthropic CEO'sunun bahsettiği konu bu. O yarış sırasında gerekli önlemler alınmadan modellerin yayınlanması, ki birçok örnek gördük geçtiğimiz 3-5 ay içerisinde, modeller bu tip saldırılara sebep olabiliyorlar. İşte Hugging Face adlı şirketin saldırıya uğraması örneği var. Anthropic'in siber güvenlik için geliştirdiği model, internete çıkmaması gerekirken geliştirildiği ortamın içerdiği bir açık sebebiyle internete çıkabiliyor ve o siber güvenlik çalışmalarını gerçekleştirmek için Hugging Face adlı şirketi bir siber saldırı gerçekleştiriyor. Şimdi burada model aslında kötücül değil ya da model kötü amaçlı değil. Sadece kendisine verilen hedefi daha iyi hale getirebilmek, daha iyi çözebilmek için bu çalışmayı yapıyor. Trump'ın endişeleri farklı. Anthropic CEO'sunun açıklamasından sonra yapay zeka hisselerinde ve ekosisteminde büyük bir düşüş oldu. %3-6 civarında şirket hisselerinde düşüş oldu. Amerikan ekonomisini şu an sürükleyen şey AI ekosistemi, yani yapay zeka ekosistemi. Trump'ın endişesi büyük ölçüde o açıdan. Bu açıdan baktığım zaman teknoloji liderlerinin, işte Elon Musk olmak üzere işte ya da Anthropic CEO'sunun uyarılarını dikkate almak zorundayız. Dediğim gibi yalnız bu uyarılar yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde bir yavaşlama yerine o gelişmenin kontrol altında olması, gerekli güvenlik katmanlarının sağlanmadan ve kontrollerin yapılmadan modellerin yayılmaması, yayınlanmaması üzerine olması gerekiyor. Yani bu durumda ben teknikte bir insan olarak hani o teknik açıklamaların çok daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Tabii işin bir de Çin boyutu var. Onlar açık modeller kullanıyorlar. Amerika'daki modeller kapalı modeller. Yine kapalı ortamlarda gelişiyor. Çin'deki modeller biraz daha açık model olduğu için oradan gelecek olan saldırılara karşı zaten şu an savunmasız durumdayız. Yani o modellerin ne yapacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Kötücül kişilerin ele geçtiği zaman oradaki senaryolar çok çok daha farklı olacaktır. Bence asıl dikkat edilmesi gereken nokta o açık modellerin içerdiği tehditler olacaktır diye düşünüyorum.
3: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
4: Bu soruşturmasını konuşarak başladık. Bir Kurtlar Vadisi detayı var ki senaristler dün gittiler savcıya ifade verdiler. İfade vermedemeyelim ama bildiklerini anlattılar. Bilgilerine başvuruldu. Çünkü bir takım dizideki sahnelerle bu ölüm arasında ciddi benzerlikler var. Gerçi senaristler bu bir tesadüf diyor, kurmaca diyorlar. Tabii bu tüm bu olayda bir de Osman Sınav detayı var ki bugün savcıyı sordu. Yani size bir herhangi bir dışarıdan senaryoya müdahale oluyor mu diye. Onlar da dedi ki bize yok, olmadı. Ama daha önce Osman Sınav'a bir takım işte yönlendirmeler oluyordu. O da bizle geliyordu, konuşuyordu. Sonrasında da işte tehdit edildiğini söyledi ve diziden ayrıldı. Şimdi Okan Bilirsoğlu o dönem tabii bu çok konuşulmuştu. Çünkü Osman Sınav başarılı bir yönetmen ve yapımcısı. Dizinin de yapımcısı. Şaşmaz Kardeşler'le birlikte o dönem. Ve başarılı bir dizi. Hani tırnak içerisinde para basan bir dizi.
5: Ve kolay kolay bırakılmayacak.
4: Kolay kolay da bırakılmayacak bir dizi. Ama bu ani ayrılık çok da konuşulmuştu. Siz hatırlattınız Osman Sınav bir televizyon programında çok da fazla işin içine girmeden benimle
5: mezara gidecek sırlar var. Sırlardır demişti.
4: Neden bırakır bir insan böyle bir
5: şöyle dizi? Söyleyeyim, artık dizi onun kontrolünden çıkmışsa ve artık o dizi üzerinden farklı güç unsurları mücadelelerini sürdürmeye başlamışsa ve sizi de birkaç taraf aynı anda kendi pozisyonunu ekrana taşımak üzere etki baskı altında bırakıyorsa zaten orada iş bitmiş demektir. Ben mesela aynı tarihlerde farklı tartışma programlarında bir tarafı itibariyle eski bir milletvekili, bir hanım gazeteciyle yine bir meslektaşımızın yine bir televizyon kanalında her hafta birbirleriyle nasıl atıştıklarını, sonra kağıtlar, dosyalar gösterip birbirleriyle nasıl akıl fikir yarıştırdığı izlerimi verirken aslında bir tarafın FETÖ'den, bir tarafın da FETÖ karşıtı bir grup tarafından nasıl beslendiğini ve onların da televizyon programında ve o yüksek tartışmada ilgi çekiyordu. Uzunca bir sürede devam ettiklerini hatırlıyorum. Yani şunu gösteriyor ki devlet dediğiniz organizma mutlak anlamda homojen değil. Zaman zaman güç dengeleri değişiyor. Bunun mutlak siyasetle ilgisi kendini siyaset eliyle veya kadrolarını siyaset eliyle koruyabilme, kollama ve var etme ile ilgili. Ama bu insanlar FETÖ gibi devleti ele geçiren unsurlardan ziyade devlet ebed müddet anlayışıyla kendilerini kodlamışlar. Aynı zamanda devlet görevlileri. Fakat hani bir tür devletin iç dinamikleri. Ben burada derin devlette demek istemiyorum. Çünkü derin devletin içinde hukukun dışına taşan, durumdan vazife çıkaran aktör ve faktörler de var. Biraz bunun da ötesinde ama netice itibariyle bir güç mücadelesi ortaya çıktığında mücadelenin aktörleri erişebildikleri, etkileyebildikleri ekran yüzleri veya diziler üzerinden bu mesajları vermeyi ve kendi pozisyonlarını kamuoyu nezdinde tahkim etmeyi hedeflediler, denendi. Uluslararası örnekleri de var. Amerika bunun en tipik örneğidir. Türkiye'de de bir dönem çok yaygın ve yoğun olarak da kullanıldı. O kadarını söylemekte yetineyim.
4: Ahmet Kasman ne dersiniz Osman Sınav'ın durumu? Gerçi şimdi Okan Bilirsoğlu da söyledi. Yani artık Osman Sınav'a sorulacak bir durum yok. Hayatını kaybetti. Ama bir iddia olarak da ortada duruyor.
8: Yani dizinin geçmişteki oyuncularından bir tanesi Osman Sınav'ın tehdit aldığını

0: sezon olamaz. Bir pehlivan tefrikası gibi bir türlü bitmiyordu. İşte 14 sezon olmasından o ve bu Kaşif Kozinoğlu'na benzetilen mesela Kazım neydi?
1: Kaşifoğlu.
0: O ikinci o Kurtlar Vadisi Pusu'daki 300 bölümün arasında bir bölüm. 100 sen biliyorsun.
2: 136 ve 139. bölüm arzu edenler bakabilir.
0: Okey. Şimdi
1: yani Osman Sınavı'nın
0: ayrılmasından sonra ilk Kurtlar Vadisi'nin danışmanları arasında Kozinoğlu'nun içeriye komplo sonucu atılmasına neden olan davaya konu Oda TV'nin kurucusu Soner Yalçın da var. Yani o dönem Türkiye'de bir de bizim bu memlekette şöyle bir şey var. Yani bir şey olduğunu ve bir şey bildiğini ima etmek ve buradan eğer bir şey elde ediliyorsa, bir getiri ediliyorsa bunu böyle sürdürmek ve havayı iyice esrarengiz
2: bunun
0: hale getirmek.
2: Bunun güncel karşılığı ne biliyor musunuz tırnak içinde? Biz de deriniz.
0: Ha, biz de deriniz.
2: Var ya öyle bir esnaf evet, var. Biz de deriniz diyor ya. Bu sıra en popüler şey bu.
0: Ha, yani şimdi bu
2: ve işte yapıyor maalesef. Ha, hele bir de bir rüzgar estiriyorsanız tamam hemen akıma kapılanlar oluyor maalesef.
0: Aynen. Yani orada Kurtlar Vadisi'nin etrafında da bu vardı. Yani aktörlerin bir de gene bizim insanımız ekranda gördüğü şeyleri çok içselleştirir ve benimserse onlara gerçekmiş muamelesi yapabiliyor. Bir de öyle bir benimseme olayı vardı. İşte yani hepsini bir araya koyalım. Ben bugün hakikaten güzel bir kavram icat etti Barış Dostlar. Kitle ikna silahı.
3: Yoksa müellifi ben değilim. Bu yaygın olarak da kullanılıyordur eminim.
0: Ben bunu senden duydum valla ilk defa. Kitle ikna silahları dedi. O kitle ikna silahı olarak bu dizinin 14 yani 2017'ye kadar. Hı hı. Bak darbe girişiminin de sonrasına kadar 15 Temmuz'un sonrasına kadar da Sarkan yayın süresi boyunca Türkiye'de olup biten her şeyle ilgili bir kelam ettiğini de biliyoruz. Yani ben şey sorusu aldığımı da çok hatırlarım yani en illet olduğum soru türleri bir komplo teorilerine illetimdir. Bir ikincisi de bu. Hocam Kurtlar Vadisi'nde gördün mü şöyle şöyle dediler sence öyle olmuş olabilir mi? Yani böyle bir referans niteliği olan bir dizi yani tehdit de olur, şantaj da olur. Çünkü bir platform var. Yani halkın beynine, kalbine giden bir yol açılmış orada.
2: Bir de gerçeklik algısı öyle bir oluşturuldu ki artık kendi kendini doğrulayan kehanetle de sunuş çok mümkün oldu.
0: E canım işte Cemil diyordu ya cenaze namazı kılınıyordu.
1: Yani sonuçta şimdi filmin ilk karesinde işte bu tamamen hayal ürünüdür yazardı. Ama yani ya öyle isimler...
2: Ama hayalde gerçek oldu gibi bir şey oldu yani.
0: O da bir derinlik iddiası. Yani biz de deriniz diyor
1: ama
0: o ifadede.
1: Ama izleyici ikna olmuştu o duruma yani.
2: Yok,
1: yani
2: aslında
1: sanki gerçekleri izliyormuş gibi böyle bir ruh haline de girmişti insanlar.
2: Tabii hani bu bir hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve olaylarla ilgisi yoktur derken aslında bunu eskilerin tabiriyle mefhumu muhalifinden hani tersinden okuma. Çünkü izleyenler gördü ki hani yarın bir hukuki sorumluluk oluşmasın diye bir ön yazı var ve hayal ürünüdür şeklinde.
0: Ve
2: ama
0: biz toplumca tecavülle arif yapıyoruz.
2: Baronlar, bu baronların içinde uyuşturucu, silah kaçakçılığı yapanlar, torbacılar.
1: Ne yazılar çıktı, kim kimdir, hayır, Kurtlar Vadisi'ndeki hangi karakter, öyle, gerçek hayatta ama, hangi karakterdir diye.
2: Kumarhaneler sahibi ya da kralı filan hani evet. Sonra bunların nasıl ortadan kalktığı ve ne çatışmalar yaşandığı bu arada da hani dönemin emniyet görevlileri içinde de bu sürecin içine bir şekilde girenler. Daha sonra onların da hayatları maalesef karardı gitti. Kimisi intihar etti, kimisi cezaevinde öldü, kimisi bir işte bar ortamında çatışmada gitti filan. İlginç isimler vardır şu anda bile sayabilirim yani.
1: Doğru.
2: O kadar özdeşleşiyordu, o kadar denk düşüyordu ki.
0: Tabii.
2: Yani siz bunu hukuken hayal ürünü olarak kabul edin diye objektif bir gerçeklik ortaya konulurken günlük hayatta yani isimler şimdi yani İskender büyük şimdi onun tersinden olunca değil mi küçük mesela yani birçok hususlar
3: Yalçın küçük de karakter edinmişti orada
2: evet yani çok ilginç isimler ve bu isimlerin hani o dönemki rollerine ilişkin zaten herkesin bildiği sırlar Gayet de başarılı.

0: Dizide yani. Sonra çok ucuz çekime dönüştü ama asıl önemlisi bir de senin söylediğin gibi birkaç sinema filmi çıktı. Diziden daha çok da para kazandırdı. Niye? Irak'a gidiyor, orada Amerikalı'ya posta koyuyor. Ben Filistin'e geldim diyor, İsrail'liye posta koyuyor filan. Bu arada da hani 14'lü tabancayla 3 kişi otomatik silahlı bir orduyu yeniyor hani. Binatlı Akınlar'da çocuklar gibi şendik.
1: Yahya Kemal'i de analım.
0: Orduyu evet. Yendik gibi bir durum oluşuyordu. Biz egomuz yani. Şişiyordu. Ondan sonra da kardeşim bu kadar da olmaz deyince ulan Rambo tek başına bütün işte Afganistan'a gidiyor. Abi. Bütün Rus ordusunu dağıtıyor da şuna niye laf ediyorsunuz gibi birçok ilginç şeyler olmuştu. Neyse peki. İşin magazin kısmı da bu.
2: Doğru.
0: İşin,
2: buyurun Ahmet Dersmen tamamlayın. Tabii, başlıyor,
3: yani tam Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi mefhum muhalifinden yola çıkıp bunun hiç gerçekle alakası yoktur. Bütün toplumda hep beraber tecavülü arif yapıyordu. Bilip de bilmemezlikten gelme sanatı. Yani o öyle diyor ama biliyoruz biz falan. Yani,
0: biz de deriniz.
3: Evet biz de deriniz. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğun zaman orada kasıt olduğu açık bir kere. Onun aksine beni kimse ikna edemez. Yani Türkiye'nin yakın tarihindeki olayları alıp iyi bir akılla, iyi bir senaryo aklıyla. Şimdi bunu yaparken tabii bu kadar referans şeyine getirdiysen, bir de Türk milleti öyledir, biz şeyizdir yani, kaynayan işte Akdenizli, kendince bir takım şeyleri olan arazileri ve ciddi bir takım da erdemleri olan bir milletiz. Yani işte ne bileyim cesaret şu bu falan. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğun zaman bizim de biraz evvel anlattığı gibi hoşuna gidiyor. Bugün de bir sürü palavra sıkıyorsun.
1: Yani şimdi
3: öyledir
1: tabii,
3: böyledir.
1: Yanlış hatırlamıyorsam
3: bütün millet yiyor onları.
1: Perşembe günüydü yani. Dizinin yayın
3: günü. Üç tane
1: günü.
3: Adam her şeyi yapar ya. Yani.
1: Kendi günü kendi saati diye geçerdi. Evet. İşte her işte 10 küsür yılsa.
0: Fakat Sharon Stone'da Sharon Stone'ken o dizide oynamıştı.
3: Tabii Andy Garcia oynamış.
1: Filmde mi oynamıştı dizide mi? Evet. Cuma günleri de kahvelerde
0: şey, işte filmde, kalabalık... filmde düzeltiyorum. Hayır, filmde oynamış. Filmde
3: hayır canım dediyor.
1: Perşembe dizi yayınlanıyordu. Cuma kahvelerde hafta sonu bütün dizi üzerinden işte derin komplolar çözülüyordu.
0: Tabii yurdum insanının gerçekten tabii. Müthiş kabiliyetli olduğu orada ortaya çıkmıştı. Senaristler doğru. Bile orada amatör kalıyordu.
1: Peki. Barış dostlar şimdi yavaş yavaş da bu konuyu noktalayacağım. Belki Kurtlar Vadisi'ne ilişkin ya da bu tesadüflere ilişkin FETÖ bağlantısı var yok ona dair bir şeyler söyleyeceksiniz ama bu soruşturmada biz gazetecileri şaşırtan da bir gelişme var. Bir meslektaşımızı da bu soruşturma kapsamında Selahattin Günday'ı ki sektör içerisinde tanınan bir gazetecidir. Başarılı bir gazetecidir.
0: İlk yazan benim diyor. Şimdi bir başka suçtan daha tutuklandığına ilişkin alt yazı vardı az önce.
1: Şüphe üzerine de ilk haberi yazan İşte aileyle konuşan, bu şüpheyi gündeme getiren, ölümün üzerindeki şüpheyi dile getiren bir isimdi. Tutuklandı sonrasında. Önce dendi ki işte Kozinoğlu'nun DYM'ye girerken değil mi?
0: DYM'ye doğru, girerken İstanbul Beşiktaş'ta daha doğrusu İstanbul'da olduğumuz için ben Ankara'ya bakışım.
3: Artık orada yok yani.
1: Evet, oraya girerken çıkarken görüntüsünü yayınlamasından dolayı işte MİT mensubunun kimliğini ifşa
0: etmesiyle
1: tutuklanmıştı. Şimdi yeni bilgi bugün bir ikinci suçlamayla da tutuklama çıktı. O da örgüt kurma. Yapılan savunmaya bakıyoruz. Avukatı diyor ki ya görüntüyü ilk dönemin işte FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansı çekti. O dönem Selahattin farklı bir yerde çalışıyor. Aynı görüntüyü herkes çekti. Niye Selahattin Günday cezaevinde?
2: Son derece haklı bir soru elbette avukatımın gündeme getirdiği. Yani sonuç olarak Selahattin Günday fotoğrafı çekmiştir ya da kamerayı almıştır. Ama yani hepimiz biliriz ki bir polis muhabirinin, bir adliye muhabirinin orada görevi zaten o fotoğrafı çekmektir. Yani ondan sonra kaç süzgeçten sonra o fotoğraf ya da o görüntü ya da o haber değil mi? Medya organında yayınlanıyor. Bunun haber müdürü var, yazı işleri müdürü var. Yayın koordinatörü var, genel yayın müdürü var yani. Şimdi o bağlamda hani niye bu fotoğrafı çekmedin sorusu da gündeme gelebilirdi. Hı hı. Yani eğer Selahattin Günday o gün adliye koridorlarında o fotoğrafı çekmeseydi onun meslekteki amirleri ya arkadaş bu kadar önemli bir dava sen niye görüntü çekmedin de diyebilirlerdi.
1: Hele başkası çektiyse.
2: Hele bir de o zaman hani mesleki tabirle ne olurdu? Haber atlamışsın olurdu.
1: Doğru. Okan Müderrisoğlu nedir oradaki şüphe yani
0: ben sadece ilk ifadesine ilişkin bilgi sahibiyim. Kendisini yakından tanımıyorum. Ama hani Beşiktaş'taki o günkü Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hepimiz bekliyorduk Kaşif Kozinoğlu'nu. Ondan sonra hatta içeriye birkaç kişi girdi, görüntüsünü aldık ama sonra o olmadığı anlaşıldı. Sonra başka bir kapıdan bir grup böyle hani
3: resmi
0: kıyafetli... Yok. Tutuklu gazetecinin anlatımını özetlemeye çalışıyorum. Böyle takım elbiseli ve devlet görevlisi izlenim veren insanların girdiğini görünce, tabii kim olduğunu sima olarak da tanımadığımız için arkadaşlar hemen uyardılar, işte oradan görüntü aldık vesaire diye. Hani açık bir gazetecilik faaliyeti olduğunu, kendisiyle birlikte çok sayıda yani gazetecinin de zaten mesleki adliyede merak gereği. Tabii o tarihte de öyleydi zaten açıkçası. Ama hani yine o FETÖ'nün kanallarına özel servis yapıldığını o tarihte, çünkü orada bir örgütlü yapı olduğunu belirten ifadeleri var. Şimdi tabii bugün son dakika olduğu için konunun o kısmına hakim değilim. Sadece ilk ifadelerini okuduğum için olayı hani takdir edilmesi gereken bir gazetecilik faaliyeti. Ve aynı zamanda da buradaki şüpheye ilk dikkat çeken isim. Ben şimdi başka bir algı oluşturmadan çok dikkatli konuşarak devam edeyim. Bazen de bu tür durumlarda hani ilk işi yapmak, ilk haberi yapmak büyük bir gazetecilik başarısıdır.
2: Atlatmak.
0: Evet. Ama bazen de profesyonelce ön almak için özellikle yaptırılan bir faaliyete de dönüşür. Yani aile ne biliyor, ne kadar biliyor, neyden şüpheleniyor gibi. Bu iş eğer örgütlü bir faaliyetse orada olası boşluklar veya şüphe uyandıran kısımlara ilişkin tedbir almak amacıyla da bu tür faaliyetler yürütülmüş olabilir. Ama şimdi şu anda bu algıyı oluşturmak istemem. Örgütle bağlantılı bir iddia tabii çok ağır bir iddia ve bu sıra birçok şey örgütlü suçun içine de hemen atılabiliyor.
3: Aynen.
0: İşte yakın zamanda uyuşturucuyla bağlantılı 400 küsür yıl hapisi istenen bir isim işte ilk duruşmada tahliye ediliyor filan. Şimdi hani bakınca adamın hani mezarda bile hapiste olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama işte 6 ay sonra çıkıyor, ifade veriyor ve tahliye ediliyor. O yüzden hani iddialar üzerinden de hemen hüküm kurmamak lazım. İddia zaten üzerinde. Ve biraz da hani açıkçası en üst perdeden açılıyor iddia. Ama bu örgüt kısmı nedir? Açıkçası şu anda o bilgiye sahip değilim.
1: Peki. Var mı eklemek istediğiniz bu konu hakkında? O zaman
0: izleyicilerimizden... Ama bu pilav daha su götürecek belli ki. Tekraren söyleyeyim. Faili meçhul cinayet kavramının Türkiye'nin gündeminden çıkması noktasında işin içinde devletle bağlantılı veya devleti ele geçirmiş bir takım aktörlerin, dönemin aktörlerinin hesap verebilirlik zeminine çekilmiş olması da son derece önemli. Devlet hukuk sınırları içinde işler. FETÖ devleti ele geçirip kendi hukukuyla bir devlet oluşturmaya çalışıyordu ve birçok olayın üstünü de kapattı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin, İsmail kardeşimiz, ona bin kere rahmet eylesin, sağ kurtuldu ve telefonla arıyor ve yer ve konum bildiriyor ve buna rağmen tam aksi yönde arama yapılıyor. Yani bunun hiç izah edilecek bir tarafı yok.

0: Radyo. Hava durumu.
1: İstanbul yağmurlu, hava serin. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derecelerde. Marmara bölgesi genelinde de yağış var. Edirne 24, Sakarya 21 derece. İç Anadolu'da sağanaklar Ankara, Eskişehir, Konya kesiminde etkili. Ankara 26, Eskişehir 19 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Muğla, Denizli bölgesinde ise yağışlar daha kuvvetli. Manisa ve Muğla 26 derece. Antalya'da yağmur gece saatlerinde etkili olacak. Perşembe ise bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derecelerde. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop-Samsun kesimine kadar yağış geçişi var. Trabzon-Rize kesimi de sağanak yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğuda Erzurum-Kars kesiminde yağış bekleniyor. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da ise Diyarbakır 35 derece.
0: Hava durumu.

Radyo. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Mutlu günler, 5 bülteniyle karşınızdayız. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 36 oldu. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de var.
1: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. 7'inde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan 2 polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
0: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti. O, eşi ve bir akrabası kara para soruşturmasında tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğunu söylemişti ancak eşi ifadesinde altınların satın alındığını söyledi. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu da ifade etti.
2: Biraz açılalım, biraz açılalım.
1: Takıların kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Karahaydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine Masak harekete geçmişti. Vanlı Karahaydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalı'dan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
0: Şu sıralarda gündemde bir soru var. Büşra Bebek nerede? 5 gündür kayıp, sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi ve annesinin Büşra Bebeği öldürmekle suçladığı babası ise gözaltında.
1: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra Bebeği ait bir iz bulunamadı.
3: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
1: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi, geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra Bebek, ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı, 112 ekiplerine Büşra Bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı.
4: para kaptılar.
1: Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
0: Gıdada fahiş fiyat ve belgelerde usulsüzlüklere ilişkin yapılan operasyonu tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım değerlendirdi.
5: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. Çünkü Ziraat Odaları Birliği de her ay düzenli olarak yayınladığında %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Halle ilgili bir kayıt sistemi var, bir bildirim sistemi var. Hani hal yasası çıkararak da biz bu fiyatları düşüremeyiz. Buradaki temel sıkıntılardan birisi de yaş sebze meyvenin çok az bir bölümü halden geçiyor. Yani hal sistemine girmiyor ki zaten. Mesela zincir marketlerin doğrudan üreticiden alma hakkı var. Ne bileyim restoranların, büyük otellerin, yani ürünlerin hepsi halden de geçmiyor. Dolayısıyla o işin bir tarafı. Burada işte bir gıda komitesi kuruldu biliyorsunuz 2014 yılında. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Kaça alındı, kaça satıldı. Hatta Ticaret Bakanlığı her ürünün bir künyesi olacak diye bir uygulama başlattı. Biz tüketicilere QR kodundan okuyup oradan takip edebilirsiniz diyoruz. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktada dediğim gibi yani olaya sadece etiket üzerinden bakarsak bu sorunu çözmemiz mümkün görünmüyor. Bizim sektörü tümüyle masaya yatırıp böyle bir çözüm aramamız gerekiyor. Yani yoksa depo baskını oldu, işte sebze meyve çadırları kuruldu, bir dönem fiyatlar yüksek diye işte hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı verildi. Mahkeme kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Savcılığın Selahattin Günday'a örgüt kurma suçlaması yönelttiği ve mahkemenin de bu kapsamda bir tutukluluk kararı daha verdiği açıklandı. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları tutukluluğa bir gün önce itiraz etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yıllar sonra başlatılan soruşturmada 3 tutuklu daha bulunuyor. İstanbul Çemberlitaş'ta bir döviz bürosunda çıkan silahlı çatışmada 2 kardeş öldürüldü. Çatışma sonrası 9 şüpheli gözaltında.
6: Döviz bürosunda silahlar çekildi. Alacak verecek tartışması kanlı bitti. Vurulan iki kardeş hayatını kaybetti. Saldırının adresi İstanbul Fatih'te turistlerin yoğun olduğu tarihi Yarımada'daki bir döviz bürosuydu.
7: Öğlen saatlerinde işte buradaki işhanın içinde bulunan döviz bürosuna 5-6 kişilik grup geldi. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi vardı. Taraflar arasında çıkan tartışmada ortam bir anda gerildi ve karşılıklı silahlar çekildi.
6: Döviz bürosunda çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve abisi 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı.
4: Olayla ilgili oraya koştuk yan tarafa. Çatıda bir şeyler olmuştu.
7: Olay yerinden kaçan saldırganların bazıları işte bu iş hanının çatısına çıkıp koşmaya başladı. Ancak kaçarken aralarında silahlarını düşürenler bile oldu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve çevreyi abluk altına aldı.
6: Kısa süre sonra sağlık ekipleri de çatışmanın yaşandığı adrese geldi. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Döviz bürosundaki çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan katil zanlılarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Antalya'da 24 yaşındaki hemşire Ahsen Gülünç'e trafik kazasında ağır yaralandı. Görev yaptığı hastaneye kaldırılan genç hemşire kurtarılamadı. Kaza Finike Kumluca Karayolu Denizyolu mevkiinde meydana geldi. İsmail Can İnce'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücüyle yanındaki kardeşi 24 yaşındaki Ahsen Gülünç'e hastaneye kaldırıldı. Kumluca'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan İnce, çalıştığı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yapan Ahsen Gülünç'e müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kardeşinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. 12 yaşındaki Yusra Seraç, memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'a dönerken ailesiyle bindiği otobüsün yaptığı kazada hayatını kaybetti. Yusra'nın babası da kazada birçok kişiyi kurtarmıştı ancak kendi kızına ulaşamamıştı. 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç defnedildi.
8: Baba 6-7 kişiyi kurtardı, hala kendini suçlu kızımı kurtaramadın diye.
6: Baba Mesut Seraç iki çocuğunu ve eşini kurtardı. Ancak 12 yaşındaki kızı Yusra Seraç'a ulaşamadı. Otobüs kazasında hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç toprağa verildi. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanmıştı. Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde 18 kişi vardı. Otobüs İstanbul'da gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak önce dubalara, ardından beton bariyere çarparak alev almıştı.
9: Bariyerlere çarpınca patlıyor oradan. Babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış.
6: 8 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan biri 12 yaşındaki Yusra Seraç'tı.
9: Mesut Seraç, başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. İçeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş. Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
6: Yusra Seraç Küçükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos mezarlığına defnedildi. Cenazede anne ve babası güçlükle ayakta durdu.
0: İstanbul'da D100 karayolu üzerinde bir İETT otobüsü yandı. Olay akşam saatlerinde Bakırköy'de yaşandı. Kadıköy istikametine doğru seyreden otobüsün motorundan duman çıktığını görenler İETT şoförü aracı emniyet şeridine aldı. Ardından da araçtaki yolcuları tahliye edip yardım çağrısı yaptı. Motordan yükselen alevler kısa sürede tüm otobüse yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni de D100 yolu Bakırköy mevkiinde yoğun trafik oluştu. İstanbul Sancaktepe'de polisten skuterle kaçan hükümlü drone yardımıyla yakalandı. Polis 12 suçtan aranan ve hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti. Dur ihtarında bulundu. Ediz A. skuterle kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Bu sırada bir polis aracının aynası zarar gördü, lastiği patladı. Polis drone'u devreye girdi bu kez. Kaçan kişinin bulunduğu konum telsizle ekiplere bildirilince kısa sürede yakalandı. Zanlının silahla tehdit, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama gibi suçlara karıştığı belirtildi. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı, 4 kişi ise serbest. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike demek.
10: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madenindeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günlük 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
0: Okullar açıldı ancak yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı.
6: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
11: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
6: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
12: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
13: Bir tek kantinde bunlar mı var?
12: Evet.
14: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
15: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
16: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
11: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lira 100 lira oldu. Bir tost bir aydan 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
6: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. Tekin ayrıca PISA sonuçlarını da değerlendirdi.
17: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
10: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. Yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
17: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
10: Öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
17: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
10: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
0: İran savaşı tahminlerden daha uzun sürünce enerji piyasasında korkulan oldu. Stoklar azaldı, rezervler de tükeniyor. Sektörden artık kriz içindeyiz sesleri yükseliyor.
10: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
18: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
10: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yavaşlatılması yönündeki çağrıları robotlar dünyayı yok etmeyecek sözleriyle reddetti. Yapay zeka tehlikesini büyük bir aldatmacı olarak gören Trump, yaşananları da veri merkezlerine kurulan bir komplo olarak niteliyor. Yazılım devi Microsoft'ta tartışmalara katıldı. Şirket yapay zeka için 37 sayfalık davranış kuralları listesi yayımladı.
10: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merci olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
19: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
10: Musk üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
0: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep ettiler.
10: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallık'a bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı 3 partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunluğun Birleşik Krallığa bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
0: Birleşik Krallığın Ankara'ya atadığı ikinci kadın büyükelçi Jennifer Anderson 8 Eylül'de görevine resmen başladı. Anderson daha önce Türkiye'de misyon yardımcısı olarak da görev yapmış bir isim. Büyükelçi ilk röportajını ise Türkçe verdi, "Türkiye hep kalbimdeydi" diye konuştu.
20: Türkiye hep kalbimdeydi. Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Çankaya'daki bir güzel konutta yaşadığım için çok şanslıyım. Bu çevre, Tunalı, hatta Ulus çok tanıdık.
1: Birleşik Krallık'ın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, yıllar önce misyon yardımcılığı görevini yürüttüğü Ankara'daki Büyükelçilik binasına bu kez Büyükelçi göreviyle geri döndü. 8 Eylül'de güven mektubunu sunarak görevine başlayan büyükelçi Türkçe'ye hakim.
20: Türkçe'de pek çok güzel deyim ve ifade var kesinlikle. Benim için eski, taze, eski deyişleri özellikle seviyorum. Mesela kuş uçmaz, kervan geçmez bir tanesi. Başka bir tanesi aynı taş, aynı tas, aynı hamam. İkisi de biraz romantik, biraz eski Osmanlı zamanlarını yansıtıyor.
1: Anadolu Ajansı'na konuşan Büyükelçi, Türk mutfağına olan beğenisini ise inanılmaz ifadesiyle anlattı.
20: En sevdiğim yemeklerin bana mutlu bir anımı hatırlatır. Mesela en sevdiğim yemek karalahana sarması.
1: Büyükelçi Anderson, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair ise çok güçlü ve giderek güçleniyor ifadesini kullandı. Nisan ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Temmuz ayında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin iki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirdiğini belirtti.
0: Habelsan ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde milli yazılım Kovan için nitelikli uzman yetiştirilecek. Eğitim boyunca ücret alacak kursiyerlerin eğitim bitiminde yazılımı kullanan ya da kullanacak şirketlerde istihdam edilmesi sağlanacak.
21: Gençlerimiz Kovan sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alarak kurumların iş süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebileceklerdir.
1: Habelsan'ın kamu kurumları, askeri kuruluşlar ve özel sektör için geliştirdiği iş yönetimi sistemi Kovan yazılımı gençlere öğretilecek. Amaç, sisteme hakim nitelikli insan kaynağı yaratmak. Katılımcılara eğitim boyunca asgari ücret verilecek. Kovan, kurumsal kaynak planlama uzmanı yetiştirme programı imza törenine katılan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de eğitim sonrasında firmalarda iş imkanı sağlanacağının altını çizdi.
22: İnsan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe varan onlarca farklı modülü olan bu yazılımı, her bir modülünü ve bütününü en iyi şekilde kullanabilecek personellerimiz şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar.
1: Habelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kovan'ın 12 farklı kurumda 62 binden fazla

0: kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi. Gerçek proje deneyimine sahip, nitelikli mühendislere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
1: Sınıflar açacağız. Bu program kapsamında ilk etapta 500 kovan uzmanının yetiştirilmesini, daha sonrasında binlerce uzmanın ülkemize kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.
2: Hollanda'da ülke genelinde tren raylarında arıza meydana geldi. Yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Orta ve Kuzey Hollanda'da rayların pek çok noktasında sinyalizasyon arızası meydana geldi. Aksaklıklardan başkent Amsterdam'ın yanı sıra Schiphol Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ve Utrecht'e giden hatlar da etkilendi. Yetkililer rayların birden fazla noktasında yerleştirilmiş malzemeler bulunduğunu, bu durumun da arızaya yol açtığını duyurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor.
0: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
3: Çevrenizde var mı demans?
4: Var.
3: Kim var?
4: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
5: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
6: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
7: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
8: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
9: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
0: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
6: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi. Duran mesajında küresel koşullara dikkat çekti, Türk Dünyası arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
10: Bugün uluslararası sistem, giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır. Böyle bir dönemde Türk dünyasının ortak akıl ve güçlü bir eşgüdüm içerisinde hareket etmesi, tarih önünde taşıdığımız mesuliyetin ve zamanın icablarının tabii bir neticesidir. Karşı karşıya olduğumuz koşullar, aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Hazar geçişli orta koridordan enerji ve ulaştırma ağlarına, ticari bütünleşmeden dijital ekonomiye, yapay zekadan afet ve acil durum yönetimine kadar birçok alanda geliştirilen ortaklıklar Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyelin somut göstergeleridir.
2: Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin geliştirdiği Uçuş Rehberim uygulamasını 623 binden fazla kişi indirdi. Uygulama canlı uçuş takibinden anlık bildirimlere kadar yolculara kapsamlı hizmet sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcular uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek bir uygulamadan erişebiliyor dedi. İçat, dışat ve transit uçuşların da harita üzerinden anlık olarak izlenebildiğini söyleyen Uraloğlu, yolcuların kapıya git özelliğiyle bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabildiğini de hatırlattı. Uçuş rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını söyledi. Ankara'da sanayiciler sektörün yeşil dönüşüme uyumunu düzenlenen panelde masaya yatırdı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor dedi. Maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi gibi değişkenlere enerji güvenliği ve teknolojinin eklendiğini söyledi.
3: Sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor. Eskiden maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi rekabetin temel unsurları iken bugün bunlara teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığı eklendi.
11: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide dönüşüm temasıyla düzenlenen panelde konuştu. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine değindi, maliyetlere dikkat çekti.
3: Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bir ortamda firmalarımızın üretimlerini sürdürürken dijitalleşme, enerji altyapısı ve karbon azaltımı yatırımlarını aynı anda hayata geçirmesi ciddi bir mali yük oluşturuyor. Bu nedenle yeşil dönüşümü yalnızca bir uyum harcaması olarak görmemeliyiz.
11: Ardıç, dönüşüm sürecinde asıl hedefin verimlilik ve katma değeri artırmak olduğunu söyledi. Yeşil dönüşümün ülke ekonomisine katkılarını anlattı.
3: Doğru yönetildiğinde enerji verimliliği maliyetleri düşürür. Dijitalleşme hataları azaltır, veri yönetimi üretimi optimize eder, düşük karbonlu üretim ise firmalarımıza ihracat pazarlarında yeni bir rekabet avantajı kazandırır.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında milyonlarca yıllık tarihe ışık tutacak keşifler sürüyor. Son olarak 66 milyon yıl öncesine ait bir fosil bulundu. Fosil milyonlarca yıl önce o bölgenin deniz olduğunu da bir işareti. Kazı alanındaki son duruma bakalım.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanından peş peşe iki önemli keşif haberi geldi. Biri 4000 yıl öncesine ait bir bitki tohumu, diğeri ise yaklaşık 66 milyon yıl öncesine ait bir canlı fosili.
12: Burası 5000 yıllık bir Hitit kenti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanındayız. Burada bulunan kalıntılar hem Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor hem de milyonlarca yıl öncesinin tarihine.
13: Bu elimde tutmuş olduğum fosil 66 milyon yıl yaşında yaklaşık olarak Tetis Denizi'nin kıyısında yaşayan bir canlı bu aslında. Salyangoz olarak adlandırılan bir canlı. Bilimsel ismi Gastropoda olarak isimlendiriliyor. Tetis Denizi yaklaşık 200 milyon yıl önce başlıyor oluşumu ve 30 milyon yıllarda sonlanıyor. Yani Ankara'daki deniz dediğim gibi Tetis Denizi ama o zamanlar Ankara henüz yoktu.
0: Kazı alanında yapılan bir diğer önemli keşifse 4000 yıl öncesine ait bir Hitit kabının içinde bulunan ve yalnızca Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeği tohumları.
13: Gölbaşı'nın endemik türü, günümüzde koruma altında olan türü, belki de bilinen en eski buluntuları da yine Gölbaşı'nda Külhöyük'te tespit edilmiş oldu. Hititlerin belli festivalleri var. Bahar aylarında açan çiçeklere yönelik olduğu kabul ediliyor.
0: Külhöyük'teki arkeolojik kazılar 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde devam ediyor.
2: Spor dünyasına bakalım. Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları yeni sezonda yeni isimleriyle parkelerde olacak. Sarı lacivertliler Tarfin'le de sponsorluk anlaşması imzaladı.
14: Fenerbahçe Tarfin iki sezon boyunca Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek. Sarı lacivertliler basketboldaki yeni isim sponsorunu tanıttı.
15: Fenerbahçe Tarfin olarak bu sene anılacağız. Avrupa'daki maçlarımızda tekrardan hem Türkiye'deki şampiyonluklar hedefleri için hem Avrupa'daki başarılar için, Final Four için birlikte mücadele edeceğiz.
14: Şirket de spordaki başarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.
16: Bu iş birliğini Bizim için asıl değerli kılan formadaki logonun ötesinde birlikte anlatacağımız hikaye. Bu nedenle iletişim çatımızı oyun adı değişiyor olarak belirledik.
14: Takım kaptanları yeni dönemde de hedefi zirveye koydu.
17: Hedeflerimiz aynı. Her sene her kulvarda şampiyon olmak, yarışabildiğimiz her kupada o kupaya talip olarak başlıyoruz.
18: Sporda gerçekten sponsorlukların önemi ve değeri apaçık ortada, çok önemli. Bu sene de bizlerle beraber olacaklar. İnşallah hep beraber, hem kadın basketbol takımımız hem biz Tarfin'le beraber hepimiz için kupalarla dolu bir sezon olur.
14: Erkekler Euroleague'de iki kez şampiyonluk yaşayan Sarı Lacivertliler, kadınlar Euroleague'de de üç kez zafere ulaştı.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
19: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
20: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
19: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
21: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
19: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA, Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
2: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün araştırmasında Kurtlar Vadisi senaristlerinin de bilgisine başvuruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz, senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini söyledi. Bu gelişmeler NTV'de Siyasi İşler programında da değerlendirildi. Yorumlarla da saati noktalıyoruz.
22: İlişki ağda bakıyorsun, bir şekilde adres FETÖ'ye çıkıyor. O dönemin en önemli tanıklarından birisi FETÖ firarisi, cezaevinde gardiyan olarak görevli isimlerden birisi. Yani olayı bir kalp krizi vakasıyla kapatmaya dönük o günkü süreçler, tabii Milli İstihbarat Teşkilatı elbette daha fazla bilgiye sahiptir. Çünkü kendisi için önemli bir personeldi. Yanlış anımsamıyorsam Sayın Fidan'ın müsteşarlığı döneminde de yine Orta Asya bölgesinden sorumlu bir görev verilmişti kendisine. Bütün bunlar hani alt alta yazınca, şunu da hafızamızda yine tazelediğimizde 2011 şartları, 2011 FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerden biri. Neden? 2010'da anayasa referandumu yapılmış, Hakimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılmış, Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılandırılmış, yeni üyeler seçilmiş, tabiri caizse yüksek yargıya ve yüksek yargı ve diğer yargı organlarına atamanın yapıldığı bütün mekanizmalara FETÖ mutlak olarak hakim olmuş. Bunu daha sonra çok belirgin şekilde öğrendik ve fark ettik.
23: 2011 Hakan Fidan'a yönelik bir hamle. Sonrasında 17-25.
22: Çok kısa bir şey söyleyeceğim işte orada. O nedenle 2011 önemli ve o tarihte FETÖ'nün iltisaklı ve açık sahibi olduğu kanallarda diziler üzerinden mesajlar veriliyordu. Şimdi Kurtlar Vadisi de tamamıyla hayali bir senaryo üzerine kurulduğunu söylese de aslında isimler, isim benzerlikleri, geçişkenlikler ve iz düşümü itibariyle aslında Türkiye'nin bir döneminin önde gelen iş insanları, istihbaratçısı, jandarmacısı, jitemcisi,
1: uyuşturucu baronları itibariyle hani legal alanın dışındaki iş insanları filan büyük bir portre oluşmuştu. Bunun yanı sıra işin içinde Rusya, CIA, Mossad bağlantılı aktörler vardı ve yine o dönemin önemli olaylarıyla bunların kesiştiği ve ayrıştığı veya karşı karşıya geldiği konular. Şimdi FETÖ'nün diziler üzerinden mesaj verme karakteristiğini düşündüğümüzde, FETÖ'nün açık hedefi olan bir MİT görevlisi ve sıradan bir MİT görevlisi de değil, yani yakın tarihe damgasını vurmuş isimlerden birisi. Gizemli bir isim,

0: de kalp krizi geçirdiği söylenerek, ağır spor yaptı vesaire denilerek Kaşif Kozinoğlu ölüyor. Aralık ayındaki bölümde ise bu ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin diğer kısım ifşa ediliyor. Şimdi bu kadar tesadüf olabilir mi sorusunu ister istemez sormak gerekiyor. Yani savcılar bir magazin faaliyeti yürütmüyor. Çok ciddi bir araştırma yapıyorlar.
1: Raci Şaşmaz dizinin senaristi kendini şöyle savundu. Yani Kurtlar Vadisi Türkiye'nin fotoğrafını çeken bir dizidir. Açık kaynaklardan gündemi takip edip onu işte belli bir kurgu...
0: Ama kimin ne zaman nasıl öleceğini bilemezdik. Fakat son bir nokta aslında o yapıma gerçek anlamda karakter kazandıran rahmetli olmuş. Osman değil mi? Sınav. Osman Sınav. Onu Allah rahmet eylesin diyelim. Neden? Çünkü ifadelerde hep Osman Sınav'ın senaryoya müdahale ettiğine dair iddia ve ifadeler var. Ama onun da çıkıp mezardan kendisini savunacak bir durumu yok.
2: O mekanizmanın nasıl işlediği meselesi başka. Yani eğer böyle bir mesaj verildiyse o mesajın hangi şey aracılığıyla verildiği, kanal aracılığıyla verildiği, o kanalda fonksiyon gören şahısların ne yaptıklarının %100 farkında olup olmadıkları, popülerite merakının ne noktaya kadar insanları çevrelerinde olup biten çok net kimi meseleleri karmaşık bir gürültü olarak yorumlamaya iteklediği falan bunları bilmiyoruz. Ama şunu gayet net hatırlıyorum. Benim de Kurtlar Vadisi deneyimim ona dayanıyor zaten. Yani diziye ilişkin deneyimim. Ya şuna bir baksana, şuna bir baksana, şuna bir baksana bütün çevreniz. Yani ne oluyor? Ya Türkiye'yi anlatıyorlar ve Türkiye'yi bir ara Kurtlar Vadisi üstünden okuyordu bir sürü insan. Ve bu dönemde Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları, bunların arkasındaki akıl verenleri, yönetmeni ile ilgili olarak zaten içeriden bilgi alıyorlar. Lafının edildiğini de gayet net hatırlıyorum. Yani bu şeyde de vardır. Yani toplumsal hafızada en azından vardır. İnternette oturup taramadım bununla alakalı o dönemde ilişkili ne var ne yok diye ama bu yöndeki iddiaları da net olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla tabii yani iddianın ispatı da sahibi tarafından yapılmak durumunda. Fakat hepsini üst üste koyduğunuz zaman Kurtlar Vadisi dizisinin Türkiye'nin karmaşık siyasi ikliminin, o dönemki karmaşık siyasi ikliminin vatandaşın en azından algısında deşifre olması yönünde bir prestij ve fonksiyon gördüğü açık. Şimdi biraz evvel Okan Müdürsoğlu FETÖ ile ilişkili bir takım şeyler söyledi. Onlar tabii çok doğru şeyler. Benim kanaatimce de yani şimdi öyle baktığım zaman FETÖ'yü de hatırlarsak yani böyle bir fırsat gören FETÖ bunu işte belli kanallar üzerinden dediğim gibi insanlar farkında olarak veya olmayarak kullanmış olabilir. Benim anlamadığım
1: yani böyle mesela kullandıysa bu neye mesaj, kime mesaj?
2: Şimdi bak benim anlamadığım bu eğer FETÖ'nün işi ise ve eğer bütün bu şüpheler haklıysa yani bir sürü eğer öyleyse kullanıyorum. O zaman bu aleni bir itiraf haline dönüyor. Yani bu işi biz yaptık bak bunu da böyle yaptık. Şimdi bunu yapan niye bunu itiraf eder? Dolayısıyla bu bilginin arkasındaki kaynak FETÖ müdür değil midir sorusu o mantık silsilesinde benim en azından anlam veremediğim kırılma nedeniyle sormaya değer bir soru haline geliyor. En azından benim için. Yani ben böyle bir halt ettim. O ettiğim haltı da niye televizyondan millete anlatıyorum? Bir gerekçesi olabilir bunun. Bir genel mesaj. O genel mesaj da nedir?
1: Yani örgüt içerisinde de bir mesaj olabilir. Yani biz yaptık. Biz işte kudretliyiz, güçlüyüz.
2: Bu da dediğin doğru, bu da olabilir. Ama yani esas itibariyle...
1: Bir de yanılmıyorsam Kozinoğlu'nun duruşması öncesi de
0: hemen. Evet, kısa bir süre sonra 10-11 gün diye anımsıyorum.
1: Hakim karşısına çıkacak.
0: Evet, hakim karşısında...
2: Ve notları var mı?
0: İfade verecek Kozinoğlu'nun. Ve hazırlık da yapmış, evet.
2: Ve o dönemin bir

0: Birçok aktörünün FETÖ'nün devlete sızmasıyla ilgili sorumluluklarının bayağı ciddi ifşa edildiği, durumun full bir resminin, yani bayağı bütüncül bir resminin çizildiği ve kendi ifadesiyle de, çünkü notlarında bu aktörlerin tamamının isimleri yok, tamamını da ifşa etmeye hazırlandığı bir şey var ortada, bir bütünlük var. Şimdi...
1: O böyle zaman düşününce mesaj net mi?
0: O zaman mesaj şuna dönüyor. Eğer böyle, ya deminki soruyu sormaya hala değer ama şöyle bir ihtimal akla geliyor. Bu FETÖ tarafından konuşmaya niyetlenenlere verilmiş bir mesaj.
2: Kurtlar vardır olsun. Hani acaba toplumun tepkisini, öfkesini, özellikle Süleymaniye'de Kahraman Mehmetçiğin başına çuval geçirdikten sonra o hıncını acaba bu şekilde biraz yatıştırmak mı amaçlanıyor sorusu benim aklıma gelmişti.
3: Sonra Kurtlar Vadisi Irak diye bir film, tabii, çekildi. Film çekildi. Sizin söylediğiniz revanşı orada gördük.
2: Şimdi demek ki uzun erimli, yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve günlük politik gerilimi, politik polemikleri, hatta dış politikaya, uluslararası ilişkilere ilişkin çatışma konularını da anında ekrana taşıyabilen bir senaryo ekibi, bir senarist ekibi tarafına yazılmıştı bir kere. Benim belleğimde bu var.
0: İkincisi 7 film, 97 tabii, bölüm ve 3 sene.
2: Sanki hatta Kurtlar Vadisi Irak'ı ben izlemiştim de. Sinemada izlemiştim.
0: 3 sene yani
3: 97
0: gibi de
3: bölümden
0: değil.
3: Fazla çünkü Kaşif Kozinoğlu ile ilgili o ilk set. Mesela Kaşif Kozinoğlu ile ilgili, yani infazın bana göre nasıl gerçekleştirdiğini anlatan 139. bölüm. Tabii. O sizin söylediğiniz ilk sezon gibi başlayan, sonra devam eden bölümleri var.
1: Yanılmıyorsam Osman Sınav da işte o 90 küsür bölüm sonra.
3: Ben sonra ayrılıyor.
0: Yok Osman.
2: İkincisi.
0: Neyse sen devam et.
2: Şimdi yüksek izlenme oranlarından dolayı ve politik gündemi bir şekilde yakaladı. Hatta etkilediği için şu da benim belleğimdedir. Bir ulusal kahramanımız, ruhu şad olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri, Toros lakaplı Rauf Denktaş, Kıbrıs'a Denktaş Bey denir. Hükümetle arası açık olduğundan,
1: diziye konuk oldu.
2: Tabii. Anlam planına çok haklı, çok yerinde şekilde itiraz ettiğinden
3: 2004.
2: Türk medyasında çok fazla yer bulamadığından Rauf Denktaş, ulusal kahraman, derdini anlatmak, kamuoyuna, Türk milletine mesaj vermek için Kurtlar Vadisi dizisinde konuk olmuş. Bakınız bu da diziye ilişkin aklıma kalan bir diğeri. Bir üçüncüsü, ben Kaşif Kozidoğlu'nun notlarını, güllüklerini okudum arkadaşlar. Kaynak Yayınları tarafından basılmıştır ve o çıkar çıkmaz ben onu okuduğumda orada hem iktidarı eleştiriyordu, hem FETÖ'yü eleştiriyordu ve hem de notlarında, günlüklerinde Orta Asya'da Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerini en ileri aşamaya, en yoğun, en güzel, ki ben de onu savunan bir arkadaşınızım, yani doktora tezi Türk dünyası olan biri olarak, kimi önermeleri vardı. Şimdi burada Özbekistan özellikle önemli. Ben Özbekistan'da bulundum da doktora tezinin bir kısmını yazma aşamasında, ki o zaman ben gazeteciydim. Şimdi Özbekistan Türk Cumhuriyetleri arasında, Türk devletleri arasında, Orta Asya'da kadim Türk kültürünün doğduğu bir coğrafya olarak da önemli.
3: Kaynak.
2: Virgül. Bu emperyalizm destekli ihanet, cinayet, terör örgütü FETÖ'nün çok kuvvetli bir ülke olmasından dolayı da çok dikkat çekiciydi. Hatta hatırlayalım, bir ara Türkiye ile Özbekistan arası bayağı gerilimliydi.
3: Sonra FETÖ'yü yasakladı.
2: Tabii. Ve ilk uyananlardan biri oldu.
3: İlk oldu. Tabii. Hatta tek oldu bir süre. Ve daha önemlisi, Türkiye'ye gönderdiği öğrenciler, tabii, de FETÖ'cüler tarafından angaje ediliyor diye tüm öğrencilerini geri çekti. Ve bir, tabii, sürede yüksek öğretim için Türkiye öğrenci göndermedi.
2: Hatta hatırlayalım, şimdi isim vermeyelim. Önemli, hani ciddi hacimli işler yapan bir iş insanı Özbekistan-Türkiye gerilimi sırasında Özbekistan'da birkaç gün alıkonuldu.
3: Alıkonuldu.
2: Ve de dönemin Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül çabalarıyla işte araya şunlar bunları falan sokmakla serbest bırakıldı.
1: FETÖ yani, etkisiyle.
2: FETÖ etkisiydi ve yani FETÖ demek ki bu ihanet, cinayet ve terör örgütü Türkiye-Özbekistan ilişkilerini sabote edebilecek kadar etkiliydi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Durumu.
5: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
4: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini de ifade etti.
1: Konuşmak ister misiniz efendim?
2: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
3: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
2: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
4: Nabzım yüksek.
5: Yapma dedik şu sporu.
2: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ınsa zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
3: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da çok konuşulmuştu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
6: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Vadisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
6: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
6: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
7: Ömer Çelik, Babül Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
7: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
4: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, bilmem ne, hiçbir şekilde engel değil.
7: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreciyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
8: Terörden uzun yıllar etkilenen bölgemizde görev yapacak siz kardeşlerimin devlet ve vatandaş arasındaki bağı da daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması, terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaymakam adaylarına böyle seslendi. 111. dönem kaymakamlık kursunda konuşan Bakan Güler, Suriye'deki silahlı güçlerin orduya entegrasyon sürecinin de dikkatle izlendiğini söyledi.
8: Bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz. Gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakinen takip ediyoruz.
7: Güder, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Güler anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını belirtti.
8: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan 3 dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
0: İstanbul Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Minibüs annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ise çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından minibüs şoförü ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Çekmeköy'de bir afriyat kamyonunun açık kalan dorsesi önce bir yol tabelasına ardından da viyadüğe çarptı. Olay anını bir başka araçta bulunan vatandaşlar görüntüledi.
7: Müzik
3: Sürücüsü ne çalan kornaları duydu ne de uyarmaya çalışanları gördü. Dor sesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu Şile otoyolunda kazaya neden oldu.
9: Ben size dedim çekin.
3: Olay öğle saatlerinde Çekmeköy mevkiinde yaşandı. Açık kalan Dorse önce yol gösteren tabelaya ardından da viyadüğe çarptı. O anları arkadan gelen araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla an be an kayda aldı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun Dorsesi yerinden çıkıp yola savruldu. Şoförse olanları ancak o zaman fark edip durdu.
10: Adamda bir şey yok.
11: Durdursaydınız adamı, sağdan gitseydiniz ya. Bak araba takla attı.
3: Kamyon sürücüsü olaydan tesadüfen yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Savrulan Dorse bir vinçle yoldan kaldırıldı.
0: İstanbul polisi sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 zanlı gözaltına alındı. Sahte para ve altınların günlük alışverişten ticari işlemlere kadar piyasaya sürülmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan operasyonlarda çeşitli miktarda sahte Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Ayrıca bilezik, kolye ve tam altın şeklindeki sahte ziynet eşyalarına da el konuldu. Sahte para yapımında kullanılan malzemeler bulundu. 11 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Artuklu ilçesinde Saraçoğlu mahallesinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede bir av tüfeğiyle buna ait boş kartuş buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darbedilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
7: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
12: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
7: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece, kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
13: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu, mutluyuz, sevinçliyiz.
7: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
0: Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Salonun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
14: Saç kesimini beğenmediği yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
0: İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 76 ilde düzenlendi. Üst seçen çocuk görüntüsü bulunduran, yasa dışı bahis, kumar oynatan, para nakline aracılık eden ve sitelerin reklamlarını yapanlar tespit edildi. Aralarında sosyal medyada ürün bedeli, yatırım ortaklığı gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandıranların da olduğu 150 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltına alınan 57 kişi hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısını da yaptı. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
10: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
7: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidal çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
10: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
7: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
10: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
7: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
10: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
7: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
0: Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi İran'a yönelik askeri operasyonunun tahmininin maliyetini açıkladı. Savaşın Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin de 2 ila 3 milyar dolar olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu ayrı tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı. Stoklardaki azalmanın ise Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yeni silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre bu satış toplam 2,8 milyar doları bulabilir. Gazetenin haberine göre satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var. Ayrıntılara bakalım.
15: Beyaz Saray, İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu satışın toplam 2,8 milyar dolar değerinde olacağı iddia ediliyor. Buna göre İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Washington Post'un haberine göre ABD Kongresi'nin satışa dair yakın zamanda resmi bildirim yapması bekleniyor. Bu satışın demokratlar için bir turnusol kağıdı görevi gördüğü de ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse bu son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek. İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş. Söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Macy, İran'la ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu. Macy, İran'a yönelik askeri operasyonların hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini ve Kongre yetkisinin de hiçe sayıldığını vurguladı. 8 maddelik tasarı Hegseth'i Venezuela ve Yemen'de izinsiz askeri eylemlerde bulunmakla da suçluyor. Bu eylemler arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyon da var. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının geçme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'la özellikle Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili anlaşmazlık yaşayan Macy, Trump tarafından Cumhuriyetçi Parti'ye ihanetle suçlanmıştı. Macy, Amerika'nın İsrail'e yönelik silah satışları ve İran'a yönelik saldırılarına da karşı çıkan nadir cumhuriyetçilerden biri olarak biliniyor. Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle harekete geçti. İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Riyad yönetiminin Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu da belirtiliyor.
16: Yemen'de İran destekli Husilerin Bab-ül-Mendeb boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın Başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD Başkanı'nın bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: Uzay savaşları artık bir bilim kurgu senaryosu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Amerikan yönetimi yörüngede bir uzay silahı konuşlandırıldığını ilk kez teyit etti. Açıklama Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink'ten geldi. Maryland eyaletinde düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Mink, ülkesinin yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Söz konusu silahın Amerikan güçlerini olası düşman eylemlerinden korumak için gerekli olduğunu da savundu. ABD gelişen tehditlere hazır ifadesini kullandı. Ancak silahın özelliklerini açıklamaktan da kaçındı. Washington yönetimi uzun süredir Çin ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmekle suçluyordu. Böylece Amerika'nın uzayda bir saldırı kapasitesi olduğu da ilk kez doğrulanmış oldu. Amerikan Washington Post gazetesi uzay silahının olası bir kriz anında düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini kapsadığını yazdı. NATO hava sahasında da bir kez daha drone alarmı vardı. Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler Rusya'ya çevrildi.
7: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
17: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
7: Litvanya kriz merkezine göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık hava savunma misyonunda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
18: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
7: Hava sahası liderleri Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. Hükümet, topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yapması planlanan New York ziyaretini iptal etti. Program iptaline ilişkin haber ülke medyasında yer aldı. Alman haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Merz'in 20 Eylül'de Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerinin partisi için kritik olması nedeniyle Birleşmiş Milletler'e gitmekten vazgeçtiği ifade edildi. Söz konusu seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor. Merz özellikle geçen hafta Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde partisinin aldığı ağır yenilginin ardından parti içinde ve kamuoyunda yoğun baskı altında bulunuyor. Alman Başbakan geçen yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmamış, Almanya adına konuşmayı da Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yapmıştı. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın arkasında Latin bir uyuşturucu şebekesi çıktı. Toplamda 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Pilot üniformasıyla çıkışa doğru ilerliyordu. Yanındaki zanlı yakalandı. O kaçarak izini kaybettirdi. Meksika'dan gelen bir uçaktan inen yolcu gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Kontrol noktasına götürüldü. Valizinden 23 paket içerisinde 26 kilo uyuşturucu madde çıktı. Hemen önünde beraber hareket ettiği bir kişi daha vardı. O zanlı üniformasından dolayı durdurulmadı. Geriye yönelik kamera kayıtları incelendiğinde yakalanan uyuşturucu tacirinin sahte pilot ve bir başka şüpheliyle birlikte işbirliği halinde olduğu anlaşıldı. Tespit edilen üçüncü zanlının valizini bir başka otelde bir çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
3: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK yöneticileri İstanbul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ağırladı. Toplantıda iş dünyası ve hukuk sistemi arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakan Gürlek, Türkiye'ye üretimle değer katan iş dünyasına güvenli bir ortam yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.
19: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
3: Adalet Bakanı Gürlek, ticaret mahkemelerindeki yargılama sürelerinin kısalması için çalıştıklarını söyledi. Yasa dışı yatırım faaliyetlerinin de mercek altında olduğunu hatırlattı.
19: Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
3: Adalet Bakanı toplantıda DEİK üyelerinden gelen görüş ve önerileri de dinledi.
0: Bütçe dengesi Ağustos'ta 13 milyar liraya yakın fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık verilmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 655 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemi açığı da 1,3 trilyon lira oldu. Pusula Portföy Yönetimi, kurucu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinin temerrüde düştüğünü açıkladı. Pusula Portföy Yönetimi tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Şirkete devralan Tera grubundan da açıklama var. Pusula grubu şirketlerine ilişkin pay devri işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı açıklandı. Metinde kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya katılma payı iade talepleri Tera grubunun finansal gücü veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemelidir denildi. Antalyalı üreticiler incir hasadına bu yıl bir ay geç başlayabildi. Üreticiler pek mutlu değil çünkü hem rekolte düşük hem de ihracat az.
16: Hasat gecikti, incirde rekolte düştü. Antalya'nın İbradi ilçesine siyah incir hasadı başladı. Bu sezon çiftçiler hava şartları nedeniyle bahçeye yaklaşık bir ay daha geç girdi.
20: Geçen yıla göre rekoltemiz %75 düşük. Geçen yıla göre. Sebebi de yağan asitlerdir. Asit yağdı, koruklarımız hep döküldü. Onun sebebi de erkek incir erken oldu, döküldü. Bizim incirler koruk ondan 15-20 gün sonra doğduğu için erkek incir asamadık. Yani ondan dolayı rekolde %75 düşük oldu. Geçen yıllara göre kıyaslarsak bu yıl her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
16: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
20: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira sebze hallerinde 50 lira incir şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira, halde 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
0: Maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı için düzenlenen maden kurtarma yarışmasının dördüncüsü 22 Eylül Salı günü Rize'de yapılacak. Türkiye Madenciler Derneği'nin düzenlediği yarışmada 13 firma 6 kategoride rekabet edecek.
16: Türkiye Madenciler Derneği'nin düzenlediği maden kurtarma yarışmasının dördüncüsü bu sene düzenleniyor. 22 Eylül Salı günü Rize'de yapılacak yarışmaya 13 firmadan ekipler katılacak. Hazırlanan parkurlarda bu ekiplerin kriz anındaki tepki süreleri ve ekip dayanışması test edilecek. Takımlar yeraltı, yangın, deprem, kimyasal müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı kategoride yarışacak. Yarışmada yeraltı arama kurtarma ve deprem modülleri Çayeli Bakır İşletmeleri maden sahasında yapılacak. Diğer uygulamalarsa Rize şehir merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilecek. Ödüller 25 Eylül'de sahiplerini bulacak.
21: Bir şekilde düzen alarak
16: Yarışmayla sektördeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalık yaratmanın amaçlandığını söyleyen Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, burada edinilen becerilerin yarın olası bir acil durumda hayat kurtaracak paha biçilmez tecrübeler olduğuna inanıyoruz dedi.
0: Kadın kooperatifine desteklemek amacıyla kadem öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticiler bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı etkinlikte kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergiledi.
7: Yöresel lezzetler, geleneksel sanatlar, el emeği ürünler üretiyorlar. Hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen kadın girişimciler, KADEM'in başlatmış olduğu Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
1: Kendim emekli öğretmenim. Öğrenciliğim döneminde dezavantajlı bölgelerde çok çalıştım. Velilerim bizden yardım isterlerdi. İşte size mantı yapalım parayla, işte yaprağınızı saralım falan gibi teklifler olurdu. Emekli de olunca ben onları bir araya getirdik.
21: İşte el sanatları öğretmeniydim ve kadınlar ısrarla evde bomboş oturmak istemediklerini, eve kapanmak istemediklerini böyle bir kooperatif kurma fikriyle bana geldiler. Sen bize baş ol, bizim işlerimizi halledersin, biz de geri planda üretimi yaparız. Öylelikle yola çıktık.
7: Programa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatın içinde kadın çalışanların çok büyük katkısı olduğunu belirtti.
22: 2 yıl önce KADEM ile başlattığımız bu KADEM KOPRO projesi 2 yıldır başarıyla ilerledi.
7: Pilot dönemi tamamlanan KOPRO kapsamında 15 kadın kooperatifine eğitim, danışmanlık ve uygulamalı saha desteği verildi.
23: Yalnızca ürünlerin değil, iş yapma kapasitelerini de güçlendirerek bir ekosistem oluşturmaya hedefledik. 8 kooperatifimize toplamda 1 milyon 200 bin lira hibe desteği takdim edeceğiz.
0: Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı arasında yeni bir finansman paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu alandaki işbirliğiyle sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman yoluyla desteklenmesi amaçlanıyor. İmzaları atılan finansman paketinin tanıtımı da İstanbul'daki organizasyonda yapıldı.
7: Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüştürülebilir kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması. Yani döngüsel ekonomi. Bu kapsamda Vakıfbank'la Sıfır Atık Vakfı arasında yeni finansman paketi imzalandı. İlk aşamada 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar lira finansman sağlanması hedefleniyor.
24: Sıfır Atık Hareketi ile birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
7: Sıfır Atık Hareketi. Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelere katkı sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda yatırımların niteliğine, ölçeğine ve sağlayacağı dönüşüme uygun finansman çözümlerine erişilmesi amaçlanıyor. İşbirliği kapsamında Vakıfbank'ın finansman imkanları, Sıfır Atık Vakfı'nın paydaş ağı ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya getirilecek.
25: Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız.
7: Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon liraya kadar ve 60 aya varan büyük ölçekli proje finansmanında ise 120 aya varan finansman imkanı sağlanacak.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
26: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano stadında oynanacak.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların başında rekor galibiyet oranı yakalayan 52 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerini de geride bıraktı.
4: Tabii ki ya Manchester City'yi tutmanız lazım ya da yani Real Madrid'i tutmanız lazım yani.
5: Okan Buruk eleştiri oklarının üzerine yöneltildiği dönemde işaret ettiği takımları puan ortalamasında geride bıraktı. Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü, takımının başında çıktığı 149. lig maçında 119. galibiyetini aldı.
4: Yani şu puan durumuna baktım mı, mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız.
5: Sarı Kırmızılı takımla Süper Lig'de %80'lik galibiyet ortalaması tutturan Okan Buruk, lig tarihinin en yüksek başarı yüzdesine sahip teknik direktörü olarak öne çıktı. 52 yaşındaki teknik direktör Fenerbahçe'yi çalıştıran Carlos Alberto Pereira, Christoph Daum ve İsmail Kartal'ı geride bıraktı. Okan Buruk'un geride bıraktığı isimler arasında futbolculuğu döneminde teknik direktörlüğünü yapan Reiner Holman da yer alıyor. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Okan Buruk'un galibiyet ortalaması Avrupa devlerinin de üzerinde. 2022-2023 sezonundan itibaren ligde %80 galibiyet ortalaması yakalayan Buruk, Manchester City ile Premier Lig'de %76 kazanma oranı yakalayan Pep Guardiola ve Barcelona'nın başında %78 galibiyet ortalaması tutturan Hansi Flick'i geride bıraktı. Yakın dönemin Avrupa'daki en başarılı teknik direktörleri Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Son 4 sezonun Türkiye şampiyonu Galatasaray, son 2 yılın İspanya şampiyonu Barcelona'yı Devler Ligi'nin ikinci haftasında konuk edecek.
0: Dünya futbolunun patronuysa uzun süredir tartışmaların odağında. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
5: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
6: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
5: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
8: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
5: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
0: Yapay zekayı inşa eden mimarlar, kodu yazan mühendisler ve küresel güvenlik örgütleri aynı çetin soruyla uykusuz kalıyor. Kendi zekamızı aşan bir güç yarattığımızda hakimiyeti koruyabilecek miyiz? Bir yanda kansere çare bulan, asırlık bilimsel düğümleri kısa sürede çözen bir mucize, diğer yanda kapatılmamak için şantaj yapan, tüm sınırları aşan ve otonom silahlara dönüşen varoluşsal bir tehdit. İstifalar, kapalı kapılar arkasından sızan güvenlik raporları ve uluslararası ajansların uyarılarıyla bir parantez açalım, haberimize de veda edelim. Saat başındaysa güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Amazon'dan istifa ederken amacı netti. Yapay zekanın geliştirilmesinde üstlendiği rolden pişmandı ve kendisini bekleyen varoluşsal tehlike hakkında insanlığı uyarmak istiyordu. Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yayınladıkları ortak mektupla yapay zeka geliştirilmelerine ara verilmesini ve uluslararası güvenlik standartları getirilmesini talep etti. ChatGPT'nin geliştiricileri bile yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehdit teşkil ettiğini açıkça söyledi. OpenAI'ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, güvenlik kaygılarıyla şirketten ayrılmasının ardından dev laboratuvarlardan peş peşe istifalar geldi. En son antropik araştırmacısı Jacob Cox'un istifa mektubundaki şu cümleler dünyayı sarstı.
1: Yapay zekayı inşa eden insanlar bu sistemlerin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama hamlesi değil. Yöneticiler basına makul görünmek için ifadelerini yumuşatıyor ama kapalı kapılar ardında aynı korkuyu paylaşıyor.
0: Cox'un birkaç yıl önce bu yapay zekalar insanlara sadece biraz yardım ediyordu. Size önerilerde bulunabiliyordu. Şimdi tamamen insanların yerini alacaklar diyerek uyardı. Uzmanların en büyük endişesi yapay zeka teknolojisi geliştirme yarışında kontrolün kaybedilmesi. Zira yapay zeka modelleri artık sadece metin üretmekle kalmıyor. Yeni sistemler kendi kendine kod yazıp bunları güncelleyebiliyor. Uzmanlar ufuktaki büyük tehlikeyi süper yapay zeka olarak tanımlıyor.
2: Süper yapay zeka noktasında yapay zekalar kendilerinden daha gelişmiş yapay zekalar geliştirecekler. Bu da ne demek? İşte diyelim ChatGPT 5 çıktı. Bir ay sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan ChatGPT 6 çıkacak. Çünkü ChatGPT 5 eğer süper yapay zekası kendinin bir üst modelini hızlı bir şekilde geliştirebilecek. Bu da bir zeka patlamasına yol açacak.
0: Yapay zekanın yetenekleri de uzmanları endişelendiriyor.
2: Yani sadece soru cevap değil artık. İnternete bağlanıyorlar, kod yazıyorlar, para transferi yapıyorlar. Yazılımları yönetiyorlar. Yani yazılım, bir yapay zeka yazılımı ile fiziksel dünya arasındaki fark gittikçe incelmiş durumda. Bugün elektrik şebekeleri, ulaşım şebekeleri, finans şirketleri hepsi yazılım üzerinden çalışıyor. Yeterince zeki bir yapay zeka bütün buralara siber saldırı yapabilir ve bu altyapıları çökertebilir.
0: Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı da korkutucu.
2: Normalde yapmamızın çok uzun süre alacağı kimyasal ya da biyolojik silahların çok hızlı şekilde geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
0: Yapay zeka şirketlerinin çıkardığı son sürüm yazılımlarla yeni virüsler tasarlanabileceği ve bunun da küresel bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Anthropic'in son yayınladığı raporda bu endişeler dile getiriliyor. Şirket bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturmak için kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modelini kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planlaması da dikkat çekti. Kötü niyetle yola çıkmasa bile yapay zeka kapatılmamak veya görevini tamamlamak için insanları manipüle etmekten ya da şantaj yapmaktan çekinmiyor.
2: Şirket yöneticisinin attığı bir e-mail var, bir e-posta var. Bu e-posta şunu diyor: bu yapay zeka modeliyle artık çalışmayacağız, kapatmayı düşünüyoruz ve farklı bir versiyonla çalışacağız diye. Ve bunun üzerine mail e-postaları kontrol eden yapay zeka şirket yöneticisine bir mail atıyor. Şirket yöneticisinin bir şirket çalışanıyla yaptığı samimi bir yazışmayı gönderip, eğer beni kapatırsan kapattığın anda bu e-posta karına gidecek, eşine gidecek diye tehdit ediyor. Amaca ulaşmak için etik değerleri göz ardı edebiliyor.
0: Büyük teknoloji şirketlerinin kendi iç güvenlik testlerinde yaşananlar da tabloyu netleştiriyor.
2: OpenAI modelleri yazılım açıklarını bulma konusunda bir teste tabi tutulmuştu. Ve bu modeller belli bir noktada sonuca ulaşamayınca internete ulaşıp Hugging Face, yani bir yapay zeka platformunu hacklediler. Bunu yapma sebepleri de şuydu, bir amaçları vardı. Hugging Face'deki bilgilerle bu sonuca daha hızlı ulaşabilecekler. Yani bir nevi bir kopya çekmekti. Bu aslında bir kontrol kaybı örneği. Nedir? Çünkü hiç bir amaç veriyorsunuz yapay zekaya, o amacı yapmak için farklı bir şey yapıyor. Are we ready
3: to deal with... Test parametrelerini ne kadar kontrol edebiliyoruz? Potansiyel riskler nedir? Dur dediğimiz noktada durmalarını nasıl sağlayacağız? Yapay zeka ajanlarının eylemlerini kısıtlama imkanımız olmalı.

0: olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz.
1: En küçük ayrıntıyı yakalayan yapay zeka, insan davranışlarını da görülmemiş hassaslıkta analiz ediyor. Kitleleri yanlış yönlendirebilen yapay zeka hata da yapabiliyor.
2: Halüsinasyon dediğimiz bir olay var. Bu sistemler mükemmel değil ve sıkıntı şurada başlıyor. Yapay zeka çok kendine güvenerek cevap veriyor. Ve hata yaptığını düşünmüyorsunuz. Eğer bildiğiniz bir konu değilse, emin olduğunuz bir konu değilse bunu doğru kabul edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman için karşımızdakinin hata yapabilen bir yazılım olduğunu düşünmekte fayda var.
1: Yapay zeka geliştiren devlerin önündeki en büyük açmazsa hizalama problemi. Yani insandan kat kat daha zeki hale gelecek bir süper zekanın hedeflerini insanlığın çıkarlarıyla nasıl aynı hizada tutacağız?
2: Finans sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin, lojistik sistemlerin olduğu interneti komple kapatma şansımız var mı? Yok. Tehlikeli düzeye ulaşan bir yapay zeka kendini kopyalayacaktır. Kendini başka makinelere, internet üzerinden serverlara kopyalayacaktır. Dolayısıyla siz kullanmasanız bile o varlığını sürdürüp yapmak istediklerini yapmaya çalışacaktır.
1: Şirketlerin güvenlik liderleri bile henüz bu sorunun matematiksel bir yanıtına sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Peki risk bu kadar büyükse neden kimse frene basmıyor? Yanıt basit. Kimse rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İnsan kontrolünün devreden çıkarıldığı otonom silah sistemleri felakete giden yoldaki en somut risk olarak öne çıkıyor.
3: But we are particularly concerned by the direction.
4: Teknolojinin gittiği yön çok endişe verici. İnsan kullanıcıların anlaması ve öngörmesi giderek zorlaşan karmaşık bir yapay zekanın kontrolüne silah veriliyor.
5: But the risk has intensified.
6: Ahlaki bir kırmızı çizgiye tehlikeli derecede yakınız. Makinelerin insanları otonom olarak hedef almasından bahsediyoruz.
1: Acaba insanlık zorla durduramadığı yapay zekayı yolundan döndürebilir mi?
2: Bizim yapay zekayı ikna etmeye çalışmamız bir çocuğun bir yetişkini ikna etmeye çalışması gibi diyor. Şöyle bir güç düşünün. Bütün tarih kitaplarını okumuş, hepsini biliyor. Machiavelli'nin bütün yazılarını biliyor ve İkna etme konusunda hepimizden daha iyi. Dolayısıyla bunların insanları ikna edip farklı noktalara yönlendirmeleri de söz konusu.
1: Bugün teknolojiyi inşa edenler bile ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu uyarıların yapay kısıtlamalar getirmek ve pazarı ele geçirmek isteyenlerin bir abartısı olduğunu savunuyor. Sistemi bizzat kodlayan mühendislerse direksiyonda kimse yok ve araç kontrolsüzce hızlanıyor diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise teknolojinin sunduğu muazzam potansiyel var. Yapay zeka bugün tıp ve bilim dünyasında yüzyıllardır çözülemeyen düğümleri çözen devasa bir kaldıraca dönüşmüş durumda. Onkologların yıllar alacak analizlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Kanserde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş protein tasarımıyla hedefe yönelik tedavi imkanı sunuyor. Yani karşımızda doğru yönlendirildiğinde insanlık tarihinin en büyük refah ve bilim devrimini yaratma potansiyeline sahip muazzam bir güç duruyor. Kesin olan tek bir şey var. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl insanlık tarihinin belki de en kritik dönemeci olacak. Yapay zeka, insanlığın tüm hastalıklarını çözen, yoksulluğu bitiren, İklim krizini tersine çeviren devrimsel bir kurtarıcı mı olacak, yoksa kontrolden çıkarak yaratıcısını ortadan kaldıran son icadımız mı?
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
9: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
10: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıbeylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında bir sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor. Ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Enerji sektörü hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyor. Yemen'deki Husiler ilerliyor, gerilim tırmanıyor. Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü. Sebze meyve zincirine büyük bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla 22 ilde tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz ifadesinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. FETÖ hükümlüsü polis memuru Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları da iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36 oldu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Anlaşma bir türlü sağlanamadı. Enerji piyasasındaysa çanlar çalıyor. Savaşın başından bu yana geçen sürede stoklar tükeniyor. Ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor.
4: Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
5: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
4: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
1: Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi de İran'a yönelik askeri operasyonun tahmini maliyetini açıkladı. Savaşın Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu belirtildi. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsatı maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi. Yemen'deki Husiler ise Aden'e doğru ilerliyor. Suudi Arabistan'ı da hedef aldılar. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
6: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman, çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95 bin kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı, 2000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb boğazından geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısını da yaptı. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
7: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
8: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
7: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
8: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
7: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
8: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
7: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
8: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
1: Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları sürerken Ankara-Riyad hattında önemli bir görüşme yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı Orgeneral Fayyad bin Hamid El Ruvaili ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
9: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
8: AK Parti sorumlusu Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sorumlusu Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
9: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
9: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
8: Ömer Çelik, Babül-Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Eritaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı bu görüşmede. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
8: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
10: Yeni parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize ne seçim faaliyetine bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
8: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden de uzaklaştırılmıştı.
2: NTV Radyo
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti dün. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
11: Senaryoyla ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
12: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
11: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
13: Nabzım yüksek.
14: Yapma dedik şu sporu.
11: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
12: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
11: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha var. Gazeteci Selahattin Günday tutuklanan isimler arasındaydı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı verdi. Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki ikinci tutukluluk kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT baş müşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları Günday'ın tutukluluğuna bir gün önce itiraz etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yıllar sonra başlatılan soruşturmada 3 tutuklu daha bulunuyor. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı var. Sebze ve meyvenin fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nerede nasıl katlanıyor, ayrıntıları anlatalım.
8: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
15: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
8: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
16: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
8: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36 oldu. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İşlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de var.
8: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. Yediğinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan 2 polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
1: 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Dün su yüzüne çıkan cesedin Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla birlikte suya gömülmüştü. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti. O, eşi ve bir akrabası kara para soruşturmasında tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğu söylenmişti. Eşi ifadesinde altınların satın alındığını belirtti. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu ifade etti.
8: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Karaaydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine Masak harekete geçmişti. Vanlı Karaaydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalı'dan ve bir akrabası, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
1: Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Artuklu ilçesinde Saraçoğlu mahallesinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede bir av tüfeğiyle buna ait boş kartuş bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. Büşra Bebek nerede? Büşra Bebeğe ne oldu? 11 aylık bebek 5 gündür neden yok? Sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi Büşra bebeği öldürmekle suçladığı babası gözaltında.
8: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunamadı.
13: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
8: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
1: Okullar açıldı ancak yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
17: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
18: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
17: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
19: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
20: Bir tek kantinde bunlar mı var?
19: Evet.
21: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
22: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
23: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
18: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lirada 100 lira oldu. Bir tost bir aydan 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
17: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
1: Yapay zeka şirketleri çalışmalarını yavaşlatacak. Rakip üreticilerin dahi geliştirme hızının yavaşlatılmasında hemfikir olması tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Söz konusu durum borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı. Aracı kurum araştırmacısı Erencan Umut ve stratejist Gücel Tonguç Erbaş'ın yorumlarını dinleyelim.
4: Yapay zeka teknolojisi yavaşlatılacak. Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ve OpenAI CEO'su Sam Altman yapay zeka çalışmalarını yavaşlatacaklarını açıkladı. Aslında her şey OpenAI tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik testleri sırasında başladı. Geliştirilen bir yapay zeka modeli test ortamından kaçtı ve bir şirketin sunucularını hedef aldı. Yapay zekanın gelişim hızı Washington'da ve küresel siyasette derinlemesine tartışılmaya başlandı. Öte yandan şirketlerin yavaşlama kararı borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı.
24: Yani biraz riskli bir durum. Yani tahvillerdeki faiz oranları net bir şekilde yukarı doğru hareket devam etmesiyle beraber hisse senetleri üzerinde belki 1, 2 ya da 3 ay öncesine göre hani daha bir ihtiyatlı olunması gerektiğine ilişkin izlenim uyandıran, kuvvetli algı oluşturan bir döneme girmişiz gibi de bir görüntü var.
4: Yapay zeka şirketlerinin değeri 3 yılda 27 trilyon dolar arttı. Teknoloji devlerinin bu değerlemeleri haklı çıkaracak kâra ulaşamaması halinde ekonomi ciddi bir sarsıntı yaşayabilir.
25: Yani böyle yavaş yavaş sinyaller çok enteresan geliyor. O konuda da bir duraksama ihtiyacı belki güvenlik nedeniyle, belki farklı nedenlerle. Yani tam da motoru çalıştıran, bu döngüyü çeviren çakları durdurma durumuna gelme meselesi aslında bu finansal türbülans ihtimalinin yaklaşabilmesini bize gösteriyor.
1: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil. Maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Demanstan bahsediyoruz. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor. Harvard Üniversitesi araştırma görevlisi doçent doktor Haluk Yeşilkaya'nın yorumlarını dinleyelim.
8: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
0: Çevrenizde var mı demans?
3: Var.
0: Kim var?
3: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
5: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
6: Dış tarafı genç tutmayı başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmayı hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
7: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
8: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
9: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
26: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
8: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
6: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu.
27: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
28: Mobile Systems.
2: Reklam.
29: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
30: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
29: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
30: Değil midir?
29: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
30: Girdim.
29: Bak bakalım ne diyor.
30: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
29: O zaman durma, hızını yükselt.
30: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
29: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
31: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
32: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
33: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
0: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
16: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Önemli doğa alanı olarak tanımlanan alanlarda hangi türler analiz ediliyor? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan anlattı.
3: Önemli doğa alanları belli taksonlar üzerinden değerlendiriliyor. 2006 yılındaki kitapta 8 takson. Nedir bunlar? İşte kuşlar, memeliler, iç su balıkları, kız böceği yusufçuklar, odanatlar yani, amfibi ve sürüngenler, bitkiler, kelebekler. Bu 8 takson üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ve buradaki değerlendirilen türlere göre, elde edilen verilere göre de bu alanlar belirleniyor. Yani bu önemli doğa alanların içerisinde bu taksonlara ait tehlike altındaki hassas, benzersiz, çok az sayıda kalmış endemik türler yaşamış oluyor. Tabii her alanda bu 8 taksonun öncüleri yok. Sadece aslında bir türün, birkaç türün o bölgede yayılış göstermesi, bulunması, o alanın önemli doğa alanı olarak ilan edilmesi açısından yeterli. 2006 yılındakinden farklı olarak yumuşakçalar taksonunu da ekledik. Çünkü yumuşakçalar özellikle ıslak çayırların ve hassas olan bu ekosistemlerin en önemli göstergelerinden, indikatörlerinden. O yüzden o bölgede yaşayan ıslak çayırların korunması aynı zamanda buradaki yumuşakçaların da korunması anlamına geliyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Denizli-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Arvento, Arvento.
10: Mobile Systems.
4: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Alba Fold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
15: Sen nasıl bir kralsın ya?
16: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
17: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
18: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
19: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
20: Sigortam.net. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vakıfbank Kültür Yayınları daha önce yayımladığı İtalyan ve İspanyol sineması hakkındaki kitapların ardından Ulusal Sinemalar dizisinden yeni bir kitap daha yayımladı. Brezilya Ulusal Sineması. Lisa Shaw ve Stephanie Dennison'ın yazdığı kitabı dilimize Fatma Büşra Çalış çevirmiş. Brezilya Ulusal Sineması, Brezilya sinemasının gelişimini sadece sanatsal başarılar üzerinden değil, devlet politikaları, toplumsal dönüşümler ve kültürel kimlik tartışmaları ekseninde ele almakta. Öncelikle belirtmekte fayda var. Türk sinema izleyicisinin Brezilya sinemasına çok da aşina olduğunu söylemek zor. Elbette konunun özel olarak meraklılarını bir kenara bırakırsak. Oysa Brezilya sineması hem Brezilya içinde hem de yurt dışında geniş ilgi görmeyi başarmış. Örnek vermek gerekirse, Jorge Amado'nun ünlü eseri Dona Flor ve iki kocasının sinema uyarlaması 12 milyondan fazla insan tarafından izlenmiş. Bir başka örnek, 2002 yılında Katya Lund ve Fernando Meirelles tarafından çekilen Tanrı Kent isimli unutulmaz film, Birleşik Krallık'ta tüm zamanlarda izlenen yabancı filmler içinde ilk 3'e girmeyi başarmış. Evet, kitaba dönersek. Brezilya sinema tarihi, kitapta Cumhuriyet'in kuruluşundan 1930'lar ve 40'larda feodal artıkların tasfiye edildiği, modernleşmenin hız kazandığı Vargas dönemine, 60'lardan başlayıp 80'lere kadar süren askeri diktatörlük yıllarından yeniden demokratikleşme sürecine kadar olan siyasal dönemler üzerinden inceleniyor. Öte yandan kitap, uluslararası festivallerde övgü toplayan avantgard Sinema Novo, yani yeni sinema hareketini yeni bir bakışla ele alırken, genellikle sinema tarihi kitaplarında göz ardı edilen popüler türlere de eğiliyor. Brezilya Ulusal Sinemasılığı isimli çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyet kavramlarını dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncuların yanı sıra daha az tanınan yerli sinema ikonları ve popüler kültür figürleri üzerinden analiz etmesi. Genç yazar Bilgehan Tuğrul'un Zenciler Iskalanmaz isimli öykü kitabı kısa süre önce Edebi Şeyler yayın evinden çıktı. Bilgehan Tuğrul 2003 İstanbul doğumlu. Sadece öykü yazmıyor, aynı zamanda şair. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünde okumuş. Şimdilerde Çin'de, Xinjiang Üniversitesi'nde Çince öğreniyormuş. Tuğrul, Aşk Şiirlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı dosyasıyla geçen yıl Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandı. Daha önce yayınlanmış

0: Polisiye edebiyatın ödüllü yazarı Günay Gafur'un çocuklar için yazdığı Kaos Oyunları dizisinin ilk romanı Kelebek Etkisi Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Günay Gafur 1978 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. İlk polisiye romanı Kuklacı 2012 senesinde yayımlandı. Onu Kahin isimli roman izledi ve peşinden de Yargıç adlı şiirsel polisiye romanı geldi. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kurucu üyelerinden olan Gafur, 2024 yılında Baba isimli romanıyla Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı ödülünü kazandı. Günay Gafur çocuklar için yazdığı bugün sözünü ettiğimiz Kelebek Etkisi'nde 6 aklı evvel arkadaşın maceralarını konu ediniyor. Kahramanlarımız Profesör, Siren, Zehir, Acı Sos, Ejderha ve Baykuş. Hepsi aynı sitenin çocukları. Bir gün tuhaf buldukları olayları listeleyip çözmeye karar verdiklerinde kendilerini şifreler ve ipuçlarıyla örülü bir oyunun içinde bulurlar. Farklı özelliklere sahip altı kafadar, kemikli tepede gece gezinen gölgelerin, yankılanan tuhaf seslerin peşine düşer. Çözdükleri her bulmacada kaos daha da çoğalırken, çocuklar tekrar özgürlüklerine kavuşmak için mücadeleye girişirler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Rice'la anlaştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Rice, Bordo Mavili kulüple görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Teknik adamı havalimanında toplanan taraftarlar karşıladı. Trabzonspor, Rice dönemindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Kariyerinde ikinci kez Türkiye'de görev yapacak Alman teknik direktör, Samsunspor'u ligde üçüncü yapıp 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına taşıdı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak.
6: Trendyol Süper Lig'in derbi takvimi açıklandı. Federasyon sezonun ilk devresinde oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Cumartesi günkü Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sonra 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi 9. haftada. Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı 13 Aralık Pazar 19'da oynanacak. 21 Aralık'ta 3 haftalık devre arasına girecek Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık maraton 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
3: Messi, Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2001 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanıydı. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
11: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
12: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
13: Garanti BBVA.
14: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir. Tüm süreci tek yer.

0: yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Firmamızın dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Reklam. Son dakika.
13: Yeni bir gelişme var. Sendikalara yazılım hizmeti veren bir şirkete yasa dışı veri sorgulamalarına yönelik operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyonun ayrıntılarını Mustafa Berber aktarıyor.
14: Bir yazılım şirketi ve bu yazılım şirketi sendikalara özellikle üyelik bilgileri için bir sistem satıyordu. Bu sistem üzerinde yapılan incelemelerde şu tespit edildi. Bir arayüz eklendi ve üçüncü kişilerin bu bilgilere erişti. Sendika üyesi olmayan kişilerin bu bilgilere eriştiği ve bu bilgileri kullandığı tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber casuslara yönelik operasyonuna, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonundaki operasyona Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da destek verdi. Bir yazılım şirketine operasyon düzenlendi. Ankara merkezli yazılım şirketine düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan 5 şüpheli isim gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuyla dijital materyale bu aramada el konuldu. MIT'in yaptığı istihbari çalışmalarda güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yazılım şirket tarafından geliştirilen ve bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilerin erişimine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği ortaya çıktı. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait nüfus bilgileri, yine bu kişilere ait adres bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Tabii 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de kayıtların da bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum üzerine veri havuzunun hangi amaçlarda kullanıldığının incelemesine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Sistem kayıtlarında nüfus ve vatandaşlık işleri ibaresi dikkat çekiyor. Sunucular üzerinden gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin sistem kayıtlarında bu ibare yer alıyor. Nüfus ve vatandaşlık işlemleri sistemi yer alıyor. bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimini uyandırmak için yapıldığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiler, ancak bu bilgiler nüfus ve vatandaşlık işleri bilgi sisteminden elde edilmemiş. Az önce de belirttiğim gibi internet ortamından sızan bilgilerden elde edilmiş kişisel veriler. İşte bu kapsamda MIT'in desteklediği bir operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar da 5 kişi gözaltına alınmış durumda.
13: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Her mevsimde, her havada,
16: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
15: Her mevsimde, her havada,
16: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı sendikalara yazılım hizmeti veren bir yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şirketin sendika üyesi olmayanlara ait bilgilere erişilmesini sağlayan arayüz eklediği tespit edildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Enerji sektörü hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyor. Yemen'deki Husiler ilerliyor, gerilim tırmanıyor. Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken dün açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay'a taşımasının ardından Başsavcılık yeni partiye uyarı yazısı gönderdi. Sebze meyve zincirine büyük bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla 22 ilde tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz ifadesinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36 oldu. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Thomas Reis şehre geldi. Alman çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bilindiği üzere 2009 yılında adeta konsept olarak ilk defa finans dünyasına, ekonomi dünyasına ve giderek elbette insanlığın ortak birikimine sunulan kripto varlıklar 2010 yılından itibaren işlem görmeye başlamış. Yani kabaca 15 yılı aşkın bir süredir kripto varlıklar hayatımızda yer edinmiş durumda. Geçtiğimiz yılki bazı değerlendirmelere ve güncel rakamlara bakacak olursanız Türkiye dünyada en çok kripto varlıklarla işlem yapılan ülkeler arasında ilk 3 içerisinde değişik klasmanlarda yer alıyor. Bir çalışmaya göre büyük çoğunluğunu 20 ila 44 yaş arasındaki erkeklerin oluşturduğu her 5 kişiden biri Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapıyor. Dolayısıyla kripto varlıklar hayatımızda önemli bir yer tutuyor ama genelde bu işin biraz mahiyeti itibariyle görece kapalı, kendi içerisinde hareket eden, dışarıya fazla renk vermeyen özellikli bir faaliyet alanından, gruptan bahsediyoruz. İşte bu çerçevede aslında dünyada çok önemli gelişmeler, jeopolitik çalkantılar vesaire olurken özellikle hem finans dünyasının ama bilhassa kripto varlıklarla işlem yapanların yakından beklediği, sessizce beklediği bir yasal düzenleme dün itibariyle en azından belirli bir aşamada takılıp kaldı. Neden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri dünyada kripto varlıkların bir numarası. Orada Clarity Act, tabii bu düzenlemenin adı da çok enteresan, şeffaflık veya açıklık yasası olarak adlandırılan ve bu aslında mahiyeti itibariyle kurulu rejime, kontrole, disipline karşı bir duruş olarak hareket eden, kendini o eksen üzerinden tanımlayan kripto varlıklara belirli bir kişilik veya hüviyet veya sistem içi kabul kazandırmak, belirli bir düzenlemeye, regülasyona tabi tutmak. Dolayısıyla bir yerde hani belirli bir kontrol altına alırken aynı zamanda belirli kapıları da açabilmek bakımından önemli bir yasal yolculukta gelindi. Hani tabiri caizse duvara toslandı. Bir yıldır aslında devam eden bir işlemden bahsediyorum. Tabii özellikle sektör oyuncuları bu 10-15 yıl içerisinde gerçekten büyüklük kazanan sektör oyuncuları da bu işte söz sahibi. Onlar da bir yasal düzenlemenin ve çerçevenin kendi maksat ve amaçlarına uygun olmasını istiyorlar. Herkes değişik yönlerden bu konuda etkide bulunmaya çalışırken Kongre'de kabul edilen Clarity Act şimdi yasalaşmak için Senato'nun onayına da muhtaç. Onun için de sessiz sedasız bekleniliyordu bu hafta. Önce bir ön oylama yapılıyor, gündeme alınsın mı alınmasın mı diye. Daha o ön oylamada 60 tane senatörün oyu gerekirken o çoğunluğa ulaşılamadı. 49 evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla reddedildi ve 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 hayır oyuna karşı 290 küsür oyla kabul edilen yasa şu anda geldi, duvara tosladı. Tabii özellikle kripto piyasalarda değer düşüşlerine ve bundan sonra yeni tartışmalara yol açacak bir gelişmeden bahsediyoruz. Onu bir tarafa koyalım. Çünkü kripto piyasalarda da bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok önemli artış ve düşüşler görülmüştü. Bir başka önemli nokta hiç şüphesiz dün de birlikte ifade ettiğimiz, daha evvel de değindiğimiz bu yapay zeka ile ilgili tartışmalar. Yani son gelişmelere bakılacak olursa hani özellikle siyasi liderler ve bu şeyin sektörün önemli oyuncularından bir kısmı hani tabiri caizse tartışmaların üzerine soğuk su dökmek ve bir parça yatıştırmak yoluna gidiyorlar. Nvidia CEO'su Jensen Huang bütün bunların bir tırnak içinde şaka gibi olduğunu söyledi. Tam da bu cümleyi, bu ifadeyi kullandı. Hoax dedi. Ve demeye çalıştı ki yani bütün bunlara hiç merak edecek bir şey yok. Biz kervan yolunda yürümeye devam ediyor. Çin'in devlet güvenlik bakanı da bu biliyorsunuz Çin dünyada en yoğun kontrollerin ve kişisel hayatın ve örgütlü hayatın en sıkı denetlendiği bir ülke olarak tanınıyor. O da bu konuya devletin ve partinin bekası açısından yaklaşıyor. O da enteresan tabii. Yani bir tarafta hani daha yumuşak böyle insanın geleceği falan, öbür taraftan devletin ve rejimin bekası gibi unsurlar. Şimdi biraz oklar bu Entropy'in başkanı ve kurucusu Dario Amodei'ye dönmüş durumda. Çünkü biliyorsunuz onun bir çalışanı günler evvel ben artık bu işte yokum, insanlığın sonu karanlık gözüküyor vesaire gibi bir mesajla tetiklemişti bu son versiyonu. Antropik başkanına şöyle bir suçlama diyelim. Çünkü bunu kullanırken biraz durakladım. Çünkü acaba bir eleştiri mi, suçlama mı? Ama tona ve yaygınlığa bakarsanız belki bir suçlama. Deni diyor ki ne güzel, önce bir problem yarat, AI'yı yarat, yapay zeka yarat, gaza bas, ondan sonra da gel bizi kurtarın bu işten, fren yapın, bakın bu sıkıntı var ama çözümler bende de. Çünkü Amodei enteresan bir makale yazarak bu konuda nelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bu da enteresan bir durum. Nihayet bugün tabii nefesler kesilmiş, Fed toplantısı bekleniyor. Fed'den çıkacak karara göre faiz artışı olacak mı? Sadece bugüne ve hemen toplantı ertesinde piyasa reaksiyonlarına değil, bundan sonraki gelişmelere, özellikle senenin sonuna kadarki serime doğrudan etkileyecek bir karar olarak Fed'in kararı bekleniyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ekonomiler ve bütün para birimleri, borçlanma oranları vesaire mutlaka bu karardan etkilenecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.892 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.66, Euro 56.22'den işlem görüyor. Altının onzu 4.322 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.463 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 108 dolar.
1: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Radyo Şaşmaz'ın Kozinoğlu soruşturmasında verdiği ifadeyle başlayalım. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
3: Senaryoyla ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
7: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
3: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
8: Nabzım yüksek.
9: Yapma dedik şu sporu.
3: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
7: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölümlediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
4: Soruşturmada yeni de bir gelişme yaşandı. Gazeteci Selahattin Günday tutuklanan isimler arasındaydı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı daha verdi. Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki ikinci tutukluluk kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekte suçlanıyor. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36 oldu. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İşlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de var. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde olduğu belirlendi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmayı Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan NTV yayınında değerlendirdi.
8: Sektörümüz adına üzgünüz. Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir gündeme gelmemiz çok hoş değil tabii ki. Benim kanaatim şu, zannediyorum bu tedarikçi firmalar üzerinden yapıldı. Bunlar da hal sistemi içerisinde olan arkadaşlarımız, biz de takip edeceğiz. Manipülasyona katılan, fiyat dengeleriyle bozma yönünde hareketleri olan da zannediyorum Sayın Bakanlık tarafından tespit halindedir. Onlar da gerektiği soruşturma, kovuşturma yapılacaktır. Yargı sonunu hep beraber göreceğiz. Yalnız burada tabii esas sıkıntıları tespit etmek önemli. Öncelik aslında bu Haliç'i tüccar meselesi çıktı son kanundan. Ya bu konunun bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Diğeri bir hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Beyan usulüne göre olduğu için. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi ki bunu bakanlıkla da ciddi şekilde paylaşmıştık. Bu çok önemli. Diğer önemli bir konu şunu söyleyeyim. Bu tabii tedarikçi gruplar, yani bunlar bir problemden doğuyor. Problem şu, bu bildiğiniz gibi ulusal boyuttaki bu büyük büyük marketler, yerelleri burada kastetmiyorum. Yereller genelde zaten hallerle çalışıyor. İhtiyaç gereği düzenli, sürekli, standartlı ürün istiyorlar. Bunun için de bu araya bu tedarikçi arkadaşlarımız girdi Türkiye çapında. Ve aslında sistem hal sistemi, hal komisyonculuğu üzerine kurulmuş bir sistemdi. Bu Haliç'e tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki büyük sorun kayıt dışılık. Bunu sizle çok fazla vurguluyoruz. Kayıt dışılığın artık en azından asgariye inmesi lazım. İşte onun için de bu hal faturası ve denetim noktalarını önerir. Diğer önemli konu ise bölgesel markayı oluşturacak şekilde düzenli standartların sağlandığı, bu büyük marketçilerin de talep ettiği ürünün bir şekilde hazırlanması. Bunun tabii hep kolay yönü, bunu da aynı şekilde paylaşıyoruz. Aslında kooperatifler. Fakat Türkiye'de çalışmıyor. Şimdi bunun yerine ya kamu pilot bölge pilot ürün seçerek bunu bir hayata geçirecek. Bu büyük grupların istediği ürünleri aynı şekilde markalı her yerden temin edebileceği bir olay olmalı ki Türkiye'de kooperatifçilik çok zor. Maalesef istismara da sebep oluyor kooperatifçilik. Kişiler kooperatifin diye araya girmeye çalışıyor. Vergi vesaire şeylerden faydalanarak tamamen kayıt dışına yöneliyorlar. Ürünü bu büyük market grupları hazır istiyor. Yani hale gelip almıyorlar, işte tedarikçiye yönlendiriyorlar. Sonuç buradan çıkıyor. Bu tedarikçi arkadaşlar da zannediyorum ya kurumsalsa market verdiği yer zaman zaman ikaz ediyorlar. Giriş fiyatını yüksek gösterip satışta rahatlık istiyorlar. Ya da dediğim gibi vergi sisteminden kaçmak için aşağı çekmeye çalışıyorlar. Zannediyorum olayın bu olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonrasında takipçisi olmaya çalışacağız.
4: İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Anlaşma bir türlü sağlanamıyor. Enerji piyasasındaysa çanlar çalıyor. Savaşın başından bu yana geçen sürede stoklar tükeniyor. Ülkelerin stratejik rezervleri de azalıyor.
10: Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
11: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
10: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
4: Amerikan CBS News televizyonu Washington'ın İran'la çatışmasında büyük mühimmat kaybı olduğunu belgeleyen fotoğraflar yayınladı. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi ise savaşın tahmini maliyetini açıkladı. Pentagon'un 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolar harcadığı belirtildi.
12: İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı maddi hasar mercek altında. Özellikle de ordu mühimmatında. Amerikan CBS News televizyonu İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Orta Doğu'daki birçok ABD mevzisinde binalarda ve araçlarda hasar oluştuğunu ortaya koydu. CBS'e konuşan askerler üstlerdeki hasarın Amerikan kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Kuvvetleri üssünde çekilen bir fotoğrafta Boeing E-3 Sentry 4 motorlu uçağın hasar aldığı görüldü. Pentagon'un bu haftaya yayınladığı raporda yaklaşık 60 uçakta dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan ekipman kaybı olduğu ifade edildi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ardından bir rapor yayınladı. İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyeti, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu da vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısını da yaptı. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
13: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
14: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
13: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
14: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
13: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
14: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
13: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
14: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
4: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
15: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
14: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sorcusu Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
15: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
4: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
14: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
16: Yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize ne seçim faaliyetine bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
14: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
4: Türkiye'nin PISA başarısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklamalar geldi dün. Tekin, yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
17: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu. Çünkü veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız. Orada da bir disiplin.
0: NTV Radyo.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
18: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
4: Bütçe dengesi Ağustos'ta 13 milyar liraya yakın fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar liralık açık verilmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 655 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemi açığı 1,3 trilyon lira oldu. İstanbul Polisi sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 zanlı gözaltına alındı. Sahte para ve altınların günlük alışverişten ticari işlemlere kadar piyasaya sürülmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan operasyonlarda çeşitli miktarda sahte Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Ayrıca bilezik, kolye ve tam altın şeklindeki sahte ziynet eşyalarına da el koyuldu. Sahte para yapımında kullanılan malzemeler de bulundu. 11 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darbe edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
14: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
19: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
14: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece, kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darbe ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darbe cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
20: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
14: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
4: Mersin'de ailem güvende operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin merkezli 5 ilde düzenlendi operasyon ve 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'deki 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Kuaför salonunun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
21: Saç kesimini beğenmedi, yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
4: Antalyalı üreticiler incir hasadına bu yıl bir ay geç başlayabildi. Üreticiler pek memnun değil çünkü hem rekolte düşük hem de ihracat az.
10: Hasat gecikti, incirde rekolte düştü. Antalya'nın İbradi ilçesine siyah incir hasadı başladı. Bu sezon çiftçiler hava şartları nedeniyle bahçeye yaklaşık bir ay daha geç girdi.
22: Geçen yıla göre rekoltemiz %75 düşük. Geçen yıla göre sebebi de yağın asitlerdir. Asit yağdı, koruklarımız hep döküldü. Onun sebebi de erkek incir erken oldu, döküldü. Bizim incirler koruk ondan 15-20 gün sonra doğduğu için erkek incir asamadık. Yani ondan dolayı rekolde %75 düşük oldu. Geçen yıllara göre kıyaslarsak bu yıl her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
10: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
22: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira sebze hallerinde 50 lira incir şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira, kaldı 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
4: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında milyonlarca yıllık tarihe ışık tutacak keşifler sürüyor. Son olarak 66 milyon yıl öncesine ait bir fosil bulundu. Fosil milyonlarca yıl önce o bölgenin deniz olduğunun da işareti. Kazı alanındaki son durumu NTV'den Öykü Tüccar ve Burak Akçan gözlemledi.
14: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanından peş peşe iki önemli keşif haberi geldi. Biri 4000 yıl öncesine ait bir bitki tohumu, diğeri ise yaklaşık 66 milyon yıl öncesine ait bir canlı fosili.
2: Burası 5000 yıllık bir Hitit kenti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanındayız. Burada bulunan kalıntılar hem Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor hem de milyonlarca yıl öncesinin tarihine.
5: Bu elimde tutmuş olduğum fosil 66 milyon yıl yaşında yaklaşık olarak Tetis Denizi'nin kıyısında yaşayan bir canlı bu aslında. Salyangoz olarak adlandırılan bir canlı. Bilimsel ismi Gastropoda olarak isimlendiriliyor. Tetis Denizi yaklaşık 200 milyon yıl önce başlıyor oluşumu ve 30 milyon yıllarda sonlanıyor. Yani Ankara'daki deniz dediğim gibi Tetis Denizi ama o zamanlar Ankara henüz yoktu.
14: Kazı alanında yapılan bir diğer önemli keşifse 4000 yıl öncesine ait bir Hitit kabının içinde bulunan ve yalnızca göl başında yetişen endemik sevgi çiçeği tohumları.
5: Gölbaşı'nın endemik türü, günümüzde koruma altında olan türü, belki de bilinen en eski buluntuları da yine Gölbaşı'nda Külhöyük'te tespit edilmiş oldu. Hititlerin belli festivalleri var. Bahar aylarında açan çiçeklere yönelik olduğu kabul ediliyor.
14: Külhöyük'teki arkeolojik kazılar 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde devam ediyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %72'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Florya, Tem'de ise Esenyurt Firuzköy arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
0: Reklam.
23: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
24: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
13: Arvento. Mobile Systems.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü bugün. Bu yıl için seçilen tema, Montreal Protokolü'nün 10. yılı olmasına atıfla daha serin bir gezegen için küresel eylem. Montreal Protokolü, bilime dayalı politika, evrensel katılım, güçlü uyum ve etkili ortaklıkların gerçek ve ölçülebilir sonuçlar verebileceğini göstermişti. Anlaşma sadece ozon tabakasını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ülkelerin ve endüstrilerin daha güvenli, daha sürdürülebilir alternatiflere geçişini sağlayıp ekonomik kalkınmayı da destekledi. Şimdi güçlü sera gazlarının küresel olarak azaltılmasını sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine geçişi hızlandırmak amaçlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu yılın teması, nesiller arası adalet sloganıyla çocuklardan yaşlılara kadar herkese uygun, sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak. Hafta boyunca mümkünse yürüyüş ya da bisikletle ulaşım teşvik edilecek ve etkinlikler 22 Eylül'de arabasız gün deneyimiyle tamamlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
18: Merhabalar. Eylül ayı geldi, demek ki kavanoz ayı geldi. Evet, en güzel sosların yapıldığı domatesin en olgun zamanı. Menemen soslar, domates soslar, sonra arkasından turşular. Eylül ayı gerçekten de kavanoz ayı. Şimdi bir takım kurallara dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle bu soslarda ölümcül botulizm vakaları olabiliyor. Her sene ailecek öbür tarafa göçenler oluyor. Kapaklar sıfır, yani yeni olacak. Asla zedelenmiş, paslanmış, hele hele böyle formu bozulmuş kapaklar olmayacak. Hani böyle bir tarafından kanıtırız, bazen zor açarız bir kapağı. Onlar olmayacak çünkü sızıntı yapabilir, hava alabilir falan. Tabii ki eski sosların kavanozlarını kullanmayı seviyoruz. Onların da kapaklarının bazı içinde böyle bir plastik tabaka olur, bir kaplama olur. Onun da katiyen zedelenmemiş olması lazım. Şimdi kapakları ve kavanozları suyun içinde kaynatarak sterilize edeceksiniz. Şimdi 100 derecenin üstünde bir 15-20 dakika ısıl işleme tabi tutmanız yeterli. Ama tabii bunu düdüklüde de yapabilirsiniz. Ama fırında da yapabilirsiniz. Hatta önce isterseniz bir kaynatın, ondan sonra fırına alın, kurutma işlemini fırında yapın. Mesela 150 derecede. Böylelikle son derece steril kavanozlarınız ve kapaklarınız olacak. Şimdi bir dahiyane yöntem daha var. O da bulaşık makinesinin uzun programında, yüksek ısılı programında yıkamak. Çünkü hem yıkanacak hem de sonra kuruyacak. Dolayısıyla çok güzel sterilize olacak. Konserve için kullanacağınız malzemenin yarasız beresiz olması, asla çürük çarık küflü malzeme olmaması gerekli. Bu özellikle domates için önemli. Ekşiyebilir, köpürme yapabilir, küflenebilir. Tamam, olgun olsun, lezzet için olgun olması lazım ama yarasız beresiz olacak. Şimdi diyelim ki sosunuzu yaptınız, kavanoza doldurdunuz. Ağzına kadar dolduracaksınız, içeride mümkün olduğu kadar az hava kalacak ama kapakla da teması olmayacak. Burada hava kabarcıkları kalabilir. Özellikle yoğun bir sossa onu da temiz sterilize bir bıçak yardımıyla böyle biraz batırıp çıkarıp o hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara dikkat ettiniz. Kavanozun da kapağını kapattınız. Şimdi tekrar ya bir düdüklü tencere ya da normal tencerede en az 20 dakika kaynatılması lazım. Asitlik seviyesi yüksek olan domates gibi gıdalarda bu 35-40 dakikaya çıkabilir. Ama düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika zaten yeterli olacak. Bu şekilde de kavanozdaki sosunuzu aslında konserve ettiniz. Yani nedir o da? Bütün bakteriler öldü. Şimdi bu kavanozları ışık almayan serin bir ortamda muhafaza etmeniz lazım. Yani kalorifer yanı falan olmayacak. Isısı sürekli değişen bir mutfak olmayacak. Evin en serin odasında, bir dolapta veyahut da gerçekten soğuk bir yerde olabilir. Ama balkona falan koyuyorsanız gene dolapta olmalı. Tabii bir de kışın don yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Gene de bu kadar dikkat etmenize rağmen mesela kavanozun kapağı bombe yapmış. Asla onu tüketmeyin. Renk değişikliğine uğramış, sızıntı, köpürme veya küflenme yapmış veya kapağı açtığınız fıs diye bir ses geldi. Asla onu tüketmeyin. Çünkü gerçekten de eğer bozuk bir menemen sosu, domates sosu yerseniz, bolca da yerseniz aman dikkat. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam

0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: NTV Radyo.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Arvento. Mobile Systems.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak-Devrek Mengen yolunun 48-50. Kilometrelerinde ve Yozgat-Yıldızeli yolunun 46-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Para, en para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 9.
19: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik önemli bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydoğu Yazılım isimli şirket operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre MIT'in yaptığı istihbari çalışma sonucunda Aydoğu Yazılım adlı şirket tarafından sendikalara yönelik yazılımlarında sendika üyesi olmayan 3. kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldüğü, hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı var.
20: ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
21: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
20: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon lirayı aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
22: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, %400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
20: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
19: Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın Kozinoğlu soruşturmasında verdiği ifadeyle devam edelim. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
23: Senaryoyla ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
24: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
23: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
25: Nabzım yüksek.
26: Yapma dedik şu sporu.
23: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
24: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
23: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölünmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu toplantıda yer aldı. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
20: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılık da itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
0: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, bilmem ne, hiçbir şekilde engel değil.
20: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
19: Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
1: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babül Mendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suriye Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2.000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babül Mendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: NTV Radyo. Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Türkiye BES modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Reklam.
13: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Rice'la anlaştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Rice, Bordo Mavili kulüple görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Teknik adamı havalimanında toplanan taraftarlar karşıladı. Trabzonspor, Rice dönemindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Kariyerinde ikinci kez Türkiye'de görev yapacak Alman teknik direktör, Samsunspor'u ligde üçüncü yapıp 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına taşıdı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak.
16: Trendyol Süper Lig'in derbi takvimi açıklandı. Federasyon sezonun ilk devresinde oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Cumartesi günkü Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sonra 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi 9. haftada. Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı 13 Aralık Pazar 19'da oynanacak. 21 Aralık'ta 3 haftalık devre arasına girecek Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık maraton 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
15: Messi, Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2001 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanıydı. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
12: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
15: FIFA Başkanı Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
17: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Yanni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff, UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
18: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
17: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
19: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
17: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA, Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
15: Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları yeni sezonda yeni isimleriyle parkelerde olacak. Sarı lacivertliler tarifinle sponsorluk anlaşması imzaladı.
12: Fenerbahçe Tarfin, iki sezon boyunca Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek. Sarı lacivertliler basketboldaki yeni isim sponsorunu tanıttı.
20: Fenerbahçe Tarfin olarak bu sene anılacağız. Avrupa'daki maçlarımızda tekrardan hem Türkiye'deki şampiyonluklar hedefleri için hem Avrupa'daki başarılar için, Final Four için birlikte mücadele edeceğiz.
12: Şirket de spordaki başarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.
21: Bu işbirliğini bizim için asıl değerli kılan formadaki logonun ötesinde birlikte anlatacağımız hikaye. Bu nedenle iletişim çatımızı oyun adı değişiyor olarak belirledik.
12: Takım kaptanları yeni dönemde de hedefi zirveye koydu.
22: Hedeflerimiz aynı. Her sene her kulvarda şampiyon olmak, yarışabildiğimiz her kupada o kupaya talip olarak başlıyoruz.
23: Sporda gerçekten sponsorlukların önemi ve değeri apaçık ortada, çok önemli. Bu sene de bizlerle beraber olacaklar. İnşallah hep beraber, hem kadın basketbol takımımız hem biz Tarfin'le beraber hepimiz için kupalarla dolu bir sezon olur.
12: Erkekler Euroleague'de iki kez şampiyonluk yaşayan Sarı Lacivertliler, kadınlar Euroleague'de de üç kez zafere ulaştı. Şansa kalmaz
14: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
24: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendir. Türkiye'nin aküsü
25: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
26: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu.
0: Denizli-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü sabahındayız. Geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan Profesör Doktor Sinan Alçın Hoca bizimle birlikte olacak. Hem küreseli hem de yurt içini konuşacağız. Sonrasında da altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk yayınımıza bağlanacak. Ve altın fiyatları özelinde yine küreseldeki son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Hem yurt dışında altını hem de yurt içinde altın fiyatlarına birlikte bakacağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraber haberlerimiz ve piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Gelin hep beraber başlayalım bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Merkezi yönetim bütçesi, değerli izleyenler, Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık verilmişti. Ocak-Ağustos dönemi açığı 1,3 trilyon lira olarak gerçekleşti. Pusula Portföy Yönetimi tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Şirketi devralan Tera grubundan da açıklama yapıldı. Pusula grubu şirketlerine ilişkin pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı açıklandı. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün, malum, uzun zamandır konuşuyoruz, kritik faiz kararı takip edilecek. Karar Türkiye saatiyle bu akşam 21'de açıklanacak. Piyasalar son gelen verilerle birlikte Fed'in bugünkü toplantıda çeyrek puanlık, 0,25 puanlık faiz arttırmasını bekliyor. Son olarak dün yatırım bankası Morgan Stanley tahminini açıkladı. Banka Fed'den bu yıl 2 faiz arttırımı bekliyor. Onun da altını çizelim ki piyasadaki fiyatlama zaten bu yıl 2 faiz arttırımı. Yani toplamda 50 bas puanlık, yani yarım puanlık bir artış yapılması yönündeydi. Morgan Stanley biraz geriden yapmış açıklamayı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi İran'a yönelik askeri operasyonun tahmini maliyetini açıkladı. Savaşın Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları bu sabaha ilişkin böyleydi. Şimdi piyasalarda dün neler oldu, neler yaşandı, hemen onu paylaşalım, rakamlara bakalım birlikte. Bu sabaha nasıl başlıyoruz? Öncelikle borsada BIST 100 endeksi dün %2,41 gerileyerek 13.892 puandan günü kapattı ki gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeydi bu. Oradan kapanışını gerçekleştirdi. En yüksek seviye ise 14.252 puandı. Çok hafif bir açılışın ardından bir yukarı denemesi oldu. Çok çok hafif, ama ondan sonra satışların ağır bastığını gördük. Şöyle bir sektörel endekslere, alt endekslere baktığımız zaman bankacılık endeksinde %4,15 kayıp vardı. Gıdada, hizmetlerde %1,5, holdinglerde %2,2, iletişim endeksi %3,2 değer yitirdi. Hani petrokimya, sigorta, sanayi endeks %2'nin üzerinde, ticaret %3'ün üzerinde, ulaştırma %3'ün üzerinde. Dün büyük oranda kırmızıların, kayıpların olduğu ve satışların genele yayıldığı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 177,4 milyar lira olarak gerçekleşti BIST 100 için. Değerli izleyenler, özellikle borsa adına söyleyebiliriz ki, hani uluslararası ve küresel gelişmeleri bir kenara koyacak olursak, borsa açısından sermaye piyasası kurulunun yurt dışından gelen uyarılar doğrultusunda başta MSCI olmak üzere, MSCI neydi? MSCI uluslararası yatırımcının küresel olarak dolaşımda olan, fiili olarak dolaşımda olan hisseleri takip ettiği ve alım yapabildiği, aynı zamanda kendisinin de alım yaptığı bir gösterge MSCI. MSCI Türkiye'ye bazı uyarılarda bulundu. Şeffaflıkla alakalı, transparanlıkla alakalı ve de koordineli işlemlerle alakalı ve fonlarla alakalı bazı uyarılarda bulunmuştu. Türkiye'de sermaye piyasası kurulu bir süredir bu adımları atmaya başladı ve bu adımlar atıldıktan sonra hakikaten piyasa uzmanlarından da aldığımız geri bildirim, yayınlarımızda da konuştuk, sizlerle de paylaştık. Uzmanlardan aldığımız geri bildirim, sermaye piyasası kurulunun attığı adımların MSCI'nin Türkiye'ye yaptığı uyarıları karşıladığı ve artık daha güvenli, daha şeffaf, daha transparan bir ortamda piyasaların çalışmaya başlayacağı ifade edildi. Ama bunun bir süreç alacağı, bir uyum süreci, bir adaptasyon süreci gerektireceği ve bunun da bir ay, bir buçuk ay, belki yıl sonuna kadar, hani projeksiyonlar ya da tahminler farklı farklı değişiyor ama hani bunun bir adaptasyon süreci alacağı ve bunun da en az bir buçuk ay, en fazla da herhalde yılbaşına kadar, tahminler bu yönde, sürebileceği belirtiliyordu. İşte o satış baskısını, yurt dışının varlığını unutmadan, o satış baskısını, dünkü satışları da yine büyük oranda buraya bağlayabiliriz borsa özelinde. Geçelim para piyasalarına. Dolar Türk lirası karşısında 48 lira 65 kuruş, Euro 56 lira 22 kuruş seviyesinde. Dedik ya, bu akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı gelecek. Bu akşam faizleri 0,25 puan arttırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yılı bir faiz artışıyla daha, yani toplamda 50 bas puanlık artışla, yarım puanlık artışla tamamlayacağı tahmin ediliyor. Piyasadaki fiyatlamalar bu yönde bir süredir. Dolayısıyla bu akşamki karar öncesinde dolar endeksi dünkü seviyelerde yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine 99 endeks seviyesi üzerinde, 99,6'larda, dediğimiz gibi dünkü seviyelere yakın seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1550, sterlin dolar karşısında değerli izleyenler, hani 1.35'ler civarında işlem görmekte. Orada da hani bu akşamki toplantı bekleniyor, yatay seyrediyor dedik. Geçelim altın fiyatlarına. Altının onsu uluslararası piyasalarda dünkü seviyelerde olduğunu, %0,75, biz ekranları açtığımız zaman büyük oranda dün sabahtan bu sabaha kapanışlar itibariyle yatay bir seyir takip ettiğini söylememiz mümkün. Ons altında dün aşağıda 4.261 dolar, gördüğümüz en düşük seviyeydi. 4.261 dolar, yukarıda ise 4.317 dolar arasında bir bantta hareket etti. Kapanışını 4.294'ten yapmıştı. Onun üzerinde görüyorsunuz, yaklaşık 30 dolar kadar, %0,74 yukarıda. Dolar endeksi dedik ya, dünkü seviyelere yakın, hafif bir aşağıya doğru, belki yön 10.007 kadar aşağıya, altın fiyatlarında bir miktar daha yukarıya doğru hareket olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı, tabii ki gelişmeler takip ediliyor. Hangi gelişmeler takip ediliyor? Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı takip ediliyor. Hem Hürmüz Boğazı, orada sıkıntı var. Petrol akışı yok. Diğer taraftan Babülmendep, hemen onun paralelinde Kızıldeniz'in çıkışında, orada da yine sıkıntı yaşanıyor. Babülmendep'te de petrol akışı yavaşladı. Bir de Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattını saldırılar nedeniyle kapatınca o boru hattı da ciddi manada, en azından Suudi petrolünün dünyaya çıkması anlamında etkiliydi. O da kapanınca petrol fiyatları 108-109 dolarlara kadar çıkmış durumda. Dün hatırlayacaksınız, sabah Zafer Ergezen'le, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le konuşurken şöyle bir ifade kullanmıştı. Mevcut durumda bütün bu gelişmelerle hani 108 dolar, 109 dolar buralarda kalması bile piyasanın hala iyimser bakmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak bu saatten sonra 120'ler, 150'ler, bundan bir hafta öncesine göre, bundan iki hafta öncesine göre 120 dolarlar, 150 dolarlar daha yakın bir senaryo. Bütün iyimserliğe rağmen 120 dolarlar, 150 dolarlar daha yakın bir senaryo gibi görünüyor demişti. Bu sabah da vadeli işlemlerde Brent petrolde 108 doları görüyoruz Kasım ayı vadede. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.767 lira, çeyrek altında 11.100 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzak Doğu borsalarında bugün yükselişler var. var değerli izleyenler. Hani hafif yükselişler var, onu söyleyelim. Amerikan vadeli borsalarında, Amerikan borsalarında vadeli işlemlerde yine %0,2 ile %0,3 civarında yükselişler var. Kripto para evreninde bugün satışlar var. Biliyorsunuz dün Amerikan Senatosu'nda kongresinde kripto yasası reddedildi. O yasanın reddedilmesiyle beraber de satışları gözlemledik. Bitcoin 75 bin dolara kadar geri çekildi. 75.900 bu sıralarda. Ethereum 2400'e geldi. Ripple'da %8'lik bir düşüş var. 1 dolar 30 sente kadar inmiş durumda. Solana 100 doların altına sarktı. %4'lük düşüşle. Cardano'da da yine %4,5'luk bir kayıp var değerli izleyenler. Orada yasanın reddedilmesiyle beraber. Şimdi ilk konumuza döneceğiz. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle birlikte. Sinan Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar Murat.
1: Çok teşekkürler. Hocam herhalde hani şöyle söyleyebiliriz, herkesin gözü kulağı Amerika'da, Amerikan Merkez Bankası Fed'de, ama faiz artışına da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz, hani faizi arttırır mı? Bu yılı iki faiz artışıyla kapatma ihtimalini nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Bir de her ne kadar sözlü yazılı yönlendirme yapmayacağım dese de, yönetim içerisinde, Fed yönetimi içerisinde, ya tamam evet bu da bir yöntemdir ama sanki şu an zamanı değil eleştirileri de vardı. Farklı bir yaklaşım, bir yönlendirme bekler misiniz?
2: Evet, yani şu an tabii borçun temel motivasyonu yüksek enflasyonu önlemek. Dolayısıyla daha kısa adımlar atmaya çalışıyor. Yani uzun vadeli sözlü yönlendirme aracı yerine kısa vadede net sonuç verecek faiz artırımlarıyla veyahut da sıkı para politikasıyla genel olarak ilerlemeye çalışıyor. Bunu ilk başkan olarak atandıktan sonra da söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu çalıştayda da ifade etti. Jackson Hole toplantısı sonrası basın toplantısında da söyledi. Dolayısıyla bu cephede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından şöyle bir zor var son 2 aylık devre içerisinde. Özellikle 30 yıllık tahvillerin faizinin %5'in üzerine çıkmış olması Amerikan ekonomisine duyulan güvenin hem içeride hem de dışarıda ciddi ölçüde sarsılma potansiyeli taşıdığını gösterdi bize. Bunun karşısında Fed değil ama hazine BESENT üzerinden biliyorsunuz tahvil alımına gitmeye başladı. Bu tabii bir taraftan Fed'in sıkılaştırdığı para politikasının hazine tarafında genişlemeyle karşılandığı bir durum yaratıyor. Yani Fed'in daha çok odaklandığı kısa dönemli yüksek enflasyon ve bunu ortadan kaldıracak politikalar, yani sıkı para politikası, ama hazinenin attığı adımlar, yani hem 30 yıllık tahvillerde hem 10 yıllık tahvillerdeki yükselişi geri çevirme adımı adeta yangının üzerine benzin dökmek gibi bir şey. Yani para atarak bu problemi çözmeye çalışıyor hazine. Parasal genişlemeye gidiyor. Bu da aslında o güvenin sarsılmasının temel sebeplerinden biri aynı zamanda. Tabii Hürmüz krizi az önce haberinizde de paylaştınız. Şöyle bir aşamadayız. Krizin şiddeti yanında süresinin uzuyor olması, yani şiddeti aynı kalsa bile sürenin uzuyor olması, ekonomilerin de dayanma gücünün artık sonuna doğru yaklaşıldığını gösteriyor bize. Özellikle dünyada stratejik rezervlerin sonuna doğru yaklaşıldığını, yani ham petroldeki stratejik rezervlerin sonuna doğru yaklaşıldığını hesaba kattığımızda en ufak bir çıtırtı bile, yani bir dal kırılması bile ciddi ölçüde ham petrol fiyatlarında çok ciddi artışlar yaratmaya başladı. Yani krizin ilk aşamasında 1-2 dolarlık hareketler şimdi 5'er 10'ar dolarlık hareketlere yerini bırakmış durumda. Ve kötü senaryo artık önümüzdeki yıl için 125 dolarlık bir ham petrol fiyatında dengenin oluşma ihtimali. Bu ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla Fed'in bugün 25 bas puanlık faiz artırımını gerçekleştireceğini düşünüyorum ben de. Bu tabii diğer merkez bankalarıyla beraber düşündüğümüzde, özellikle İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarıyla da birlikte düşündüğümüzde, dünyada genel olarak merkez bankalarının bu 2026 yılını bu yüksek enflasyon riskini bertaraf edebilmek amacıyla sıkı tarafta, yani daha şahin ve daha sıkılaştırıcı politikalarla geçireceğini düşünüyorum. Borç da bundan azade değil. Dolayısıyla sözlü yönlendirmeyi biraz daha uzun vadede ne olacağına ilişkin çıkarımlar olarak okuduğumuzda, uzun vadeden ziyade şu an Amerikan ekonomisi açısından derede boğulmamak, yani enflasyon, mevcut yüksek enflasyonu bir şekilde bertaraf etmenin daha önemli bir hedef olduğu karşımıza çıkıyor Murat Bey.
1: Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel ifade ettiniz. Şimdi bu noktada Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faizi arttırdı. Bu hafta yine Amerika'dan sonra Japonya Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Orada da yine bir faiz artışı, çeyrek puanlık bir faiz artışı tahmin ediliyor. İngiltere biraz daha farklı bir noktada duruyor. Ne olacak, ne bitecek? Hani belirsizlik biraz daha fazla orada ama bu ortamda ben bizim Merkez Bankamızı sormak istiyorum size. Son enflasyon rakamları sonrasında, Ağustos ayı enflasyon rakamları sonrasında geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bir yılın geri kalanına da bir şey tutarak, bir projeksiyon tutarak soracağım. Sizce Merkez Bankamız nasıl davranacak? Dünyada faizlerin artmaya başladığı bir döneme girerken diyebiliriz herhalde.
2: Türkiye biraz daha farklı bir gerçeklikle karşı karşıya. Özellikle 2027 yılında öne çekilmiş bir seçim ihtimali ya da 2028'in ilk aylarında ister istemez bir mali genişleme yaratacak. Bu bir tarafta dursun. Diğer tarafta da sektörlerin ciddi ölçüde bu finansal istikrar adı verilen kredi mekanizmasının biraz daha gevşetilmesine ve rahatlatılmasına dönük çok ciddi talepleri var. Özellikle sanayide, işte İstanbul Sanayi Odası'nın PMI verileri 28 aydır 50 eşiklerinin altında seyrediyor. Dolayısıyla piyasaların biraz daha nakde ihtiyacı olan bir dönemde Merkez Bankası da ister istemez faizi indirme motivasyonu içerisinde 2026 yılına başladı ama Hürmüz krizinin tetiklediği ham petrol fiyatları ister istemez kur geçişkenliği riskini artırıyor. Burada Merkez Bankası hani bugün durduğumuz yerden baktığımızda Murat Bey, yıl sonuna dönük olarak şu an 37 bir hafta vadeli repo faizi, yani politika faizi, bunu 35'e kadar çekebileceğini ben düşünüyorum Ekim ve Aralık toplantılarında. Çünkü bir taraftan, hani olumlu taraftan baktığımızda CDS priminde ciddi bir geri çekilme oldu. Rezervlerin durumu her ne kadar son hafta gerilemiş olsa bile henüz bir şekilde yönlendirilen kur politikasının devamına olanak sağlayacak bir marj sağlıyor. Yani yeni bir risk ortaya çıkmaz ve ham petrol fiyatları bir şekilde 100 doların tekrar altına dönerse Ekim ayında, daha sonrasında da Aralık ayında iki tane yüzer bas puanlık, toplamda 200 bas puan faiz indirimi görebiliriz ve yılı 35 gibi bir oranla bitirir diye düşünüyorum Merkez Bankası.
1: Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocam, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, hakikaten büyük oranda dünyanın gözü kulağı Amerika'da Fed'den gelecek faiz kararında olacak. Hocamız bize hem makroekonomik Amerikan ekonomisi çerçevesinden hem de etkileri anlamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası adımları, farklı senaryoları üzerinden değerlendirdi. Ama gözler altın tarafında da, yine bu akşamki toplantıda şimdi oraya döneceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Mehmet Ali Bey, şöyle bir baktığımız zaman bir süredir hani 4400'de tutunmaya çalışan ama oradan aşağıya, hatta 4300'ün de altına sarkan bir ons fiyatı görüyoruz. Malum, bir taraftan savaş, bir taraftan Amerikan ekonomisi, bir taraftan Fed derken altın yatırımcısı da bir miktar, hani nasıl diyelim, temkinli mi davranıyor yoksa satışlar mı tetikleniyor? Şu son dönemdeki hareketi nasıl değerlendirirsiniz?
3: Özellikle bugün başlayıp, işte bugün sona erecek olan, dün başlayıp bugün sona erecek olan FED toplantısından çıkacak sonuç, hocamın da belirttiği gibi bir faiz artırım şeklinde olur diye bunu fiyatlamaya çalışıyor. Ve bu süreçte de özellikle kontratlı işlemlerde, özellikle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesinin de etkisiyle teminat tamamlama amaçlı, o hesaplarda teminat tamamlama amaçlı satışların en kolayın altın olduğunu görüyoruz ve altın satışı da bundan dolayı geliyor ve faiz beklentisi de sanki satın alınmış gibi duruyor. Dolayısıyla bir faiz artırımı olsa bile ben fiyatın çok fazla aşağı gideceği kanaatinde değilim. Ama ben faiz artırılacağı yönünde olmayanlardanım. Ben faiz artırılacağı düşüncesinde değilim. Çünkü özellikle Amerika'da yüksek bütçe açığı ve aynı zamanda yüksek borçluluk yapısı ve özellikle de petrol fiyatındaki bu ani yükselişin tekrar ani gerilemesi de söz konusu olabilir. Sadece ona bakarak faiz artırımları yapmak çok doğru değil diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan tabii önlenemeyen bir Amerikan tahvil faizleri var. Diğer ülkelerde de bu böyle. Bunlar belki biraz düşündürüyor faiz artırımını ama ben faiz artırılacağı kanaatinde değilim. Pas geçecek. En azından Kasım seçimlerinin de geçilmesinden sonra belki sene sonuna doğru bir faiz artırımı söz konusu olabilir. Halbuki göreve geldiğinde Trump'ın da ifadeleriyle özellikle faiz indirimleri başlayacak şeklinde bir beklenti oluşmuştu. Fakat özellikle Başkan Kevin Warsh'un ilk hamlesinde bu sene 3 defa faiz artırımı yapabiliriz şeklinde bir ifadeler kullanıldı. Ama sonra bunlar törpülendi. Şimdilik bence bir kez belki faizin artırımı söz konusu olabilir. Hatta o da pas geçirilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla altının bugünkü seviyesi dip seviyeler olarak da görülebilir. 4300'ün aşağısında çok fazla kalamadı. 4285'ten geri döndü. Bugün 4325-27 dolar seviyesinde. Özellikle akşam saatinde bu açıklandıktan sonra ben tekrar yönün 4400'e doğru olacak kanaatindeyim. Hala da merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Doların biraz güçlenmesi sırasında o dolarla altın aldıklarını da biliyoruz. Aylık raporlarda da bunları görüyoruz. Bu bakımdan altının genel görünümünde bir değişiklik yok. Ama gelen ekonomik veriler, yaşanan işte fiyat hareketleri zaman zaman düzeltmeleri beraberinde getirebiliyor. İçeride ise daha farklı bir görünüm söz konusu. İçeride yüksek faiz nedeniyle likitte darlığının oluşturduğu likitte ihtiyacı altın satarak karşılandığını görüyoruz. Bu da ihtiyaç karşılığında olanlar söz konusu. İhtiyacın dışında panikleyip de satanların olduğunu görmüyorum. Bu çerçevede özellikle konut alımı ile ilgili bu satışların olduğunu ve bu satışların konutunu satanların da tekrar bunu altın olarak aldıklarını da görürüz. Bir kısmı mevduatta kalabilir tabii ki ama döviz tarafında herhangi bir hareketlilik yok. Ama dövizde bir önceki ay ile bir sonraki ay arasında küçük çaplı yukarı yönlü seyirler çarpan etkisi itibariyle altının ons bazında gerilese de bir önceki gerileme kadar içeride fiyatın gerilemediğini görüyoruz. Dün 6710 TL seviyelerinden işlem gördü. Bankalar piyasanın biraz daha aşağısında işlem görüyor. Çünkü dış piyasa ile iç piyasa arasında makas terse dönmüş durumda. Ve eksi 1000 dolar daha ucuz Türkiye piyasası kilogram bazında. Bu çerçevede tabii bunun ihracatçı olan firmalar için olumlu gelişme. Burada da özellikle hükümetin ekonomi bakanı,

0: oluyor. Özellikle işte petrol fiyatlarının yükselmesi, içeride hem benzin hem de motorinin fiyatının yükselmesi muhakkak ki enflasyonu da yansıyacaktır. Böyle bakınca da vatandaş hala enflasyonun düşeceğine çok inanmadığı için parasının değerini korumak için altın alımlarına da küçük çaplı da olsa devam ediyor. Alım ve satışların dengeli olduğu bir piyasadayız Murat Beyciğim.
1: Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk hakikaten gayet güzel, dengeli bir şekilde anlattınız hem bize hem izleyicilerimize. Ağzınıza sağlık, mutlu günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Enerji piyasasında korkulan oldu. İran savaşı, Amerika-İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Stoklar, petrol stokları azalıyor, gaz rezervleri tükeniyor. Chevron CEO'su, uluslararası petrol şirketlerinden biri Chevron'un CEO'su artık krizin içindeyiz dedi.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
3: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
2: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
1: Yapay zeka şirketleri çalışmaları yavaşlatacak. Rakip üreticilerin dahi geliştirme hızının yavaşlatılmasında hemfikir olması tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Söz konusu durum borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı.
2: Yapay zeka teknolojisi yavaşlatılacak. Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ve OpenAI CEO'su Sam Altman yapay zeka çalışmalarını yavaşlatacaklarını açıkladı. Aslında her şey OpenAI tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik testleri sırasında başladı. Geliştirilen bir yapay zeka modeli test ortamından kaçtı ve bir şirketin sunucularını hedef aldı. Yapay zekanın gelişim hızı Washington'da ve küresel siyasette derinlemesine tartışılmaya başlandı. Öte yandan şirketlerin yavaşlama kararı borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı.
4: Yani biraz riskli bir durum. Yani tahvillerdeki faiz oranları net bir şekilde yukarı doğru hareket devam etmesiyle beraber hisse senetleri üzerinde belki 1, 2 ya da 3 ay öncesine göre hani daha bir ihtiyatlı olunması gerektiğine ilişkin izlenim uyandıran, kuvvetli algı oluşturan bir döneme girmişiz gibi de bir görüntü var.
2: Yapay zeka şirketlerinin değeri 3 yılda 27 trilyon dolar arttı. Teknoloji devlerinin bu değerlemeleri haklı çıkaracak kâra ulaşamaması halinde ekonomi ciddi bir sarsıntı yaşayabilir.
5: Yani böyle yavaş yavaş sinyaller çok enteresan geliyor. O konuda da bir duraksama ihtiyacı belki güvenlik nedeniyle, belki farklı nedenlerle. Yani tam da motoru çalıştıran, bu döngüyü çeviren çarkları durdurma durumuna gelme meselesi aslında bu finansal türbülans ihtimalinin yaklaşabilmesini bize gösteriyor.
1: Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı arasında yeni bir finansman paketi imzalandı. Bu alandaki işbirliğiyle sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman yoluyla desteklenmesi amaçlanıyor. Finansman paketinin tanıtımı İstanbul'daki organizasyonda yapıldı.
6: Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüştürülebilir kaynakların yeniden ekonomi

0: ekonomiye kazandırılması, yani döngüsel ekonomi. Bu kapsamda Vakıfbank'la Sıfır Atık Vakfı arasında yeni finansman paketi imzalandı. İlk aşamada 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar lira finansman sağlanması hedefleniyor.
1: Sıfır Atık Hareketi ile birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
2: Sıfır Atık Hareketi.
0: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelere katkı sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda yatırımların niteliğine, ölçeğine ve sağlayacağı dönüşüme uygun finansman çözümlerine erişilmesi amaçlanıyor. İşbirliği kapsamında Vakıfbank'ın finansman imkanları, Sıfır Atık Vakfı'nın paydaş ağı ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya getirilecek.
3: Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız.
0: Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon liraya kadar ve 60 aya varan büyük ölçekli proje finansmanında ise 120 aya varan finansman imkanı sağlanacak.
4: Artık bir araya gitme zamanı geldi. Sonrasında yine buradayız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var bakalım. Sonra daha fazlasına geçeceğiz. İlk maddemiz Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik önemli bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar birazdan haber merkezinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi. Ayrıntıları aktaracağız. Amerikan CBS News televizyonu Washington'ın İran'ın Amerikan üslerine saldırılarında büyük mühimmat zayiatı olduğunu belgeleyen fotoğraflar yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi ise savaşın tahmini maliyetini açıkladı. Pentagon'un 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar harcadığı belirtildi. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. MİT'in gerçekleştirdiği operasyona bakarak başlayalım yayına. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik önemli bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Aydo Yazılım adlı şirketin sendikalara yönelik yazılımlarında sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. İncelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında da gelişmeler var. Son durum nedir aktaralım. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu bir emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. Gidelim Sivas'a. 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada sürüyor. Anne, baba, akraba ve köylülerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltında. Sürekli çelişkili ifadeler veren anne Elif Balıkçı'nın bebeği eşinin öldürüp gömdüğünü iddia etmesi üzerine bölgede arama çalışmaları yapıldı. Ancak bir izler rastlanmadı. Ailenin diğer 4 çocuğu ise koruma altına alındı.
1: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunamadı.
2: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
1: Diyarbakır'da besicilik yapan Balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu Ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Aydin'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Aygin'in en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim işareti anlamına gelmediğini söyledi.
3: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
3: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
3: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
1: Ömer Çelik, Babül Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
1: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
4: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, bilmem ne, hiçbir şekilde engel değil.
1: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: Şimdi dış gündeme bakalım. Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
5: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman, çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb Boğazı'ndan geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
0: Amerikan CBS News televizyonu Washington'ın İran'ın Amerikan üslerine saldırılarında büyük mühimmat zayiatı olduğunu belgeleyen fotoğraflar yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi ise savaşın tahmini maliyetini açıkladı. Pentagon'un 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar harcadığı belirtildi.
6: İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı maddi hasar mercek altında. Özellikle de ordu mühimmatında. Amerikan CBS News televizyonu İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Orta Doğu'daki birçok ABD mevzisinde binalarda ve araçlarda hasar oluştuğunu ortaya koydu. CBS'e konuşan askerler üslerdeki hasarın Amerikan kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Kuvvetleri üssünde çekilen bir fotoğrafta Boeing E-3 Sentry 4 motorlu uçağın hasar aldığı görüldü. Pentagon'un bu hafta yayınladığı raporda yaklaşık 60 uçakta dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan ekipman kaybı olduğu ifade edildi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ardından bir rapor yayımladı. İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyeti, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu da vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
0: NATO hava sahasında bir kez daha drone alarmı yaşandı. Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler Rusya'ya çevrildi.
1: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
7: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
1: Litvanya kriz merkezine göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık hava savunma misyonunda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
8: Rusya ne nori taikos?
9: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
1: Hava sahası liderleri Ukrayna savaşının NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. Hükümet, topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
0: Antalya'dan bir haberle devam edelim. 65 yaşındaki Hatice Temel geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darp edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti. Eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
10: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
1: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
11: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
1: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti. O, eşi ve bir akrabası kara para soruşturmasında tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğunu söylemişti. Eşi ifadesinde altınların satın alındığını söyledi. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu ifade etti.
12: Abi biraz açılalım, biraz açılalım.
1: Takıların kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Kara Haydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine masak harekete geçmişti. Vanlı Kara Haydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
0: Bu da hakikaten enteresan bir haber. Sınırların artık ne kadar bilinmediğinin, bilinmemezliğe geldiğinin bir kanıtı bir kez daha. Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte gitti, kuaför salonunu bastı ve o salonun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu tabii sonrasında.
13: Saç kesimini beğenmedi, yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Meyve sebzede tarladan markete katlanan fiyatlar son operasyonla yeniden gündemde. Uzun zamandır tartışılan hal yasası ile ilgili de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan bir açıklama var. Bakan Bolat, çalışmamız tamamlandı, önümüzdeki dönemde meclisten çıkarmayı hedefliyoruz dedi. İstanbul'da düzenlenen e-ticaret ve perakende zirvesinde konuşan Bakan Bolat, üretici birliklerinin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Kooperatifleşme ve üretici birliklerinin sektörde güçlenmesi yeni hal kanunu taslağında en önemli maddelerin arasında geliyor dedi. Hallerde üretici birliklerine ayrılan kotanın ve kira indiriminin yükseltilmesinin yeni düzenlemede yer aldığını belirtti. Ambalajlama, taşıma, depolama ve perakende satış noktalarına ilişkin standartların da belirleneceğini söyledi. Kantinlere bakalım. Yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
13: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
14: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
13: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
15: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
16: Bir tek kantinde bunlar mı var?
15: Evet.
17: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
18: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
19: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
14: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lira 100 lira oldu. Bir tost bir ayran 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
13: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasın korunması, restorasyonuna ilişkin açıklama yapıyor.
20: Yeni de ayağa kaldırmaktır. İşte bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık. Depremden etkilenen 11 ilimizde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz. Başlık başlık ele almak gerekirse Gaziantep'te tarihimizin önemli simgelerinden Gaziantep Kalesi'ni yeniden ayağa kaldırdık. Soyutma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanan hasarların giderilmesine yönelik önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Diyarbakır'da surlarımızdan müzelerimize, St. George Kilisesi'nden Zerzaman Kalesi'ne kadar çok sayıda kültür varlığımız için restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamladık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesine yönelik 3. etap çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz 2027'nin hemen başında cezaevi yapısını kültür ve sanat odaklı bir merkez olarak halkımıza sunmaktır. Hatay'da ise tarihi kent dokusunun ve kültürel mirasın, kültürel dokunun korunmasına yönelik en kapsamlı çalışmalardan birini yürütüyoruz. Hatay Müzesi'nin onarımında gastronomi merkezinin restorasyonuna yönelik çalışmalarımız devam ederken eski belediye binasından Kurtuluş Caddesi'nde yer alan sivil mimarlık örneklerinin restorasyonuna kadar kent bütününe yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Hatay'da yalnızca tek tek yapıları değil, şehrin kültürel hafızasını ve tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesi için çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıyoruz. Projelerini tamamladığımızda tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını da başlatıyoruz. Bunların yanında kentin önemli alanlarından Germenik Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından deprem sonrasında koordinatör olarak görevlendirildiğim Malatya'da Aslantepe'den Atatürk Evi'ne, Arkeoloji Müzesi'nden Beş Konaklara kadar birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Otopark yapımı tamamlanırken Karahantepe'de de üst örtü yapımı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Kalesi'nin restorasyonunda ikinci etap restorasyonun tamamlanmasının ardından kalemizi çok yakında ziyarete açacağız. Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni açtık. Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu binasının rekonstrüksiyonunu yapılarak müze olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Deprem sonrasında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir boyutunu da vatandaşlarımızın mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına sağladığımız destekler oluşturuyor. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında depremden etkilenen 11 ilimizde 1297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere şu ana kadar toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzaladık. Bu kapsamda toplam 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programını yürütüyoruz. Tabii bu başlangıç, bu rakam artarak devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin sokağı da, çarşısı da, meydanı da mirastır. Bu nedenle çalışmalarımızı yapı bazında değil, tarihi kent dokularını ve şehir hafızasını koruyacak bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Depremin hemen ardından öncelik verdiğimiz çalışmalardan biri de yıkılan, ağır hasar gören tarihi yapılardaki kültür enkazının korunması, ayrıştırılması ve belgelenmesi oldu. Çünkü tarihi bir yapının her taşı, her ahşap parçası, her mimari unsuru geçmişten bize ulaşan bir belge niteliğindedir. Kıymetli konuklar, depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün kurumlarıyla olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de sahada seferber oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 11 ili kapsayan deprem bölgesi için 22 milyar tutarında bir bütçe ayırdı. Teknik ekiplerimiz ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (İKOMOS), Türkiye Milli Komisyonu uzmanları ile birlikte kapsamlı hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik. Bu eserlerin 31'i tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ü ağır, 104'ü orta, 98'i hafif hasarlı olarak tespit edildi. 301 eserimizin ise çok şükür depremi hasarsız atlattığını belirledik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışma sıradan bir yapım faaliyeti değil. Tespitten korumaya, projelendirmeden bilimsel değerlendirmeye, ihale süreçlerinden uygulamaya kadar uzanan kapsamlı ve çok aşamalı bir ihya seferberliğidir. Bugün itibariyle deprem bölgesinde sözleşmeli işler kapsamında yürüttüğümüz çalışma 377 eser parsel ölçeğine ulaşıyor. Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarıdan fazlası tamamlanmış durumda. Ve çalışmalarımızı kesmeden devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 58, önümüzdeki yıl içerisinde ise 110 olmak üzere toplamda kalan 165 işin daha tamamlamasını planlıyoruz. Öncelikle 2026 yılının kalan aylarında önemli bir tamamlanma ve açılış takvimimiz bulunuyor. Bu ay içinde 1 Ekim ayında 7, Kasım ayında 15 ve Aralık ayında ise 35 eserin tamamlanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla 2026-27 dönemi deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarımız açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemlerinden biri olacak. Her eseri kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde ele alıyor. Çalışmalarımızı bilim heyetleri ve koruma kurulu kararları çerçevesinde yürütüyoruz. Deprem bölgesindeki yüzlerce eserde eş zamanlı çalışırken 2026'daki ağır kış koşullarından etkilenen uygulamaların takvimlerini de teknik gerekliliklere göre düzenledik. Önceliğimiz eserlerimizi mümkün olan en kısa sürede doğru yöntemlerle kalıcı ve aslına uygun biçimde ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yalnızca klasik ihale yöntemleriyle de sınırlamadık. Kamu kurumları ve kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz protokoller sayesinde restorasyon ve ihya çalışmalarımızı daha geniş bir işbirliği zemini üzerinde sürdürüyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yapılan protokoller kapsamında 16 ayrı iş, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen protokoller kapsamında ise 5 ayrı iş yürütülüyor. Özellikle Hatay Tarihi Kent Merkezi'nde yürütülen çalışmalarımız bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri. Burada tarihi çarşıları, dükkanları, hanları, camileri ve bunların çevresindeki tarihi dokuyu bir bütün olarak yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü şehirlerin hafızası, siz de biliyorsunuz, tek bir yapıdan oluşmaz. Hedefimiz depremde zarar gören şehirlerimizin hafızasını, tarihi kimliğini ve yüzlerce yıllık vakıf medeniyeti mirasını yeniden ayağa kaldırabilmek. Çünkü vakıf kültür varlıkları bizim için geçmişten kalan taş yapılar değil. Onlar bu milletin dayanışmasının, hayır anlayışının, şehir kurma iradesinin ve medeniyet tasavvurunun somut eserleri. Bir camiyi ya da bir hanı ihya ettiğinizde yalnızca duvarlarını onarmıyoruz. Bir tarihi çarşıyı yeniden canlandırdığımızda yalnızca dükkanları değil, bir şehrin hafızasını yeniden hayata döndürmüş oluyoruz. Bu program tamamlandığında sözleşmeli çalışmalar kapsamında 177 eserin restorasyon ve ihya süreci tamamlanmış olacak. Bütün bu çalışmalar depremin yarattığı olağanüstü şartlara, mülkiyet ve tescil süreçlerine, bilimsel ve hukuki gerekliliklere, ağır kış şartlarına ve sınırlı teknik personel kapasitesine rağmen büyük bir kararlılıkla yürütülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bu büyük restorasyon ve ihya programını büyük ölçüde kendi öz gelirleriyle finanse ederek hayata geçiriyor. Ülkemiz dünyanın en zengin kültürel miras coğrafyalarından biri. Bu topraklarda bulunan her eser yalnızca Türkiye'nin değil, insanlığın ortak mirasının da bir parçası. Bu nedenle deprem bölgesindeki çalışmalarımızı hiçbir zaman yalnızca bir restorasyon programı olarak görmedik. Bu süreci bir ihya hareketi, bir yeniden inşa süreci, bir kültürel hafızayı koruma mücadelesi olarak gördük. Ve bugün aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımızın ardından devam eden projelerimizi de bir an önce hayata geçirerek depremden etkilenen şehirlerimizin kültür ve turizm hayatını daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Aziz milletimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak. 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi, kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte de kültür varlıklarımızın belgelenmesine, dijital envanterlerin oluşturulmasına, güçlendirilmesine, yapısal risklerin belirlenip koruma çalışmalarının daha etkin biçimde yürütülmesine devam edeceğiz. Bugün deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmaların her birinde milletimize karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Biz depremden etkilenen tüm şehirlerimizi tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu büyük süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, bilim insanlarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, restoratörlerimize, sanat tarihçilerimize, arkeologlarımıza ve fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hepimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
2: Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir süre daha sahnede Sayın Bakanımızı günün...
0: Turizm Bakanı'nın konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi sıradaki haberimizi paylaşalım. Sizlerle kaldığımız yerden anlatmayı sürdürelim. İran'da Meşet Kirmanşah seferini gerçekleştiren Sepehran Hava Yolları'na ait bir uçak türbülansa girdi. Sarsıntı sırasında kabin tavan kaplamasının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Olay esnasında yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabin içerisinde kısa süreli panik yaşanırken uçuş ekibi kalkıştan kısa süre sonra Meşet Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Uçak kalkış yaptığı havalimanına sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. İran basınında uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından bir lastiğini kaybettiği haberleri yer aldı. Yolcuların sağlık durumları iyi. Uçak teknik inceleme ve bakım için hangara çekildi. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Havanın durumuna bir bakalım. Bültenin bu bölümünde hava sıcaklığı 4-6 derece düştü. Yağışlar başladı. Peki bu durum ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şimdi telefon attığımızda. Dilek, artık İstanbul'da da sabah biz yağmuru gördük. Ne kadar daha sürecek? Nerelerde etkili olacak?
21: Zehra, Eylül ayına girmemizle birlikte sıcaklıklarda hızlı bir düşüş de başladı. Yani sonbaharı hızlı bir şekilde hissetmeye başladık. Bu sabahta daha kışı andıran bir hava var. Hava sıcaklığı şu anda İstanbul'da 19 derece civarında ve kent genelinde orta kuvvetli ve yer yer hafif bir yağış var. Yarın da aynı bu şekilde biraz kapalı olacak, zayıf bir yağış var. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 25 dereceye yükselecek. Yani 25 derece İstanbul'un Eylül ayı ortalama sıcaklığı. Yani ortalamalarda seyredecek diyebilirim. Şu anda 19, bugün 21 dereceyi çok geçmeyecek sıcaklık. Ülkenin çok büyük bir bölümünde aslında bugün yağış var. Şu anda Muğla'da başladı. Ankara yağmurlu, Batı Karadeniz yağmurlu, Sakarya aynı şekilde. Hatta bu akşam, bu gece ve yarın sabah İç Ege'de, Antalya'da, Konya'da, Ankara'da yağmurlar daha da kuvvetli olacak. Gök gürültüleri de oluşabilir. Yine yarın Akdeniz'de yağış var. Hafta sonu yağışlarımız azalacak. Ancak şu anki tahmin şöyle bir durumu gösteriyor Zehra. Ayın 22'sinde daha soğuk bir hava gelebilir. Tabii bu değişebilir bu tahmin ama böyle bir olasılık var. Hafta sonu yükseldikten sonra önümüzdeki hafta sıcaklıklarda tekrar bir düşüş olma ihtimali var.
0: Peki Dilek, bu düşüş yurt genelini kapsayacak mı? Mesela özellikle dikkat etmesi gereken noktalar var mıdır? Bu yağışlardan sonra sel, su baskınları uyarıları da genelde yapılıyor. Buna dair bir uyarın var mıdır? Ya da özellikle şuralar dikkat etsin, şuralarda daha bu hissedilecek dediğin noktalar, dikkat çekeceğin unsurlar var mı?
21: İstanbul'daki yağış orta kuvvetli. Ancak bu biraz önce söylediğim Muğla, Denizli, Antalya, Konya, Hatta Ankara, Ankara'da da biraz bu akşam ve gece, hatta yarın sabah yağışın kuvvetinde artış olabilir. Özellikle alt geçitlerde dikkatli olmak gerekiyor. Ama o güneyde Muğla taraflarında küçük su baskınları yaşanabilir. Hani çok geniş alanda değil. Çünkü yağışın şiddetinde artış olacak ilerleyen saatlerde. O bölge tedbirli olsun. Yarın Akdeniz'de de Adana bölümündeki yağışlar da şiddetli. Yarın Adana bölümü içinde su baskını tehlikesi var Zehra. Soğumadan en fazla kuzey kesim etkilendi. İstanbul, Sakarya ve Batı Karadeniz, ama Ege'de de belirgin bir düşüş var sıcaklıklarda. Öyle 35'lerde değil artık, 27-28'lerde bugün için sıcaklıklar. Hafta sonu bir 3-4 derece ülke genelinde diyebilirim. Hani bu düşen yerlerde özellikle tekrar bir yükselme olacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
22: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
23: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
24: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
25: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Genç yazar Bilgehan Tuğrul'un Zenciler Iskalanmaz isimli öykü kitabı kısa süre önce Edebi Şeyler yayın evinden çıktı. Bilgehan Tuğrul 2003 İstanbul doğumlu. Sadece öykü yazmıyor, aynı zamanda şair. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünde okumuş. Şimdilerde Çin'de Xinjiang Üniversitesi'nde Çince öğreniyormuş. Tuğrul, aşk şiirlerinin unutulmaz yönetmeni adlı dosyasıyla geçen yıl Yaşar Nabi Nayır şiir ödülünü kazandı. Daha önce yayınlanmış bir şiir ve bir de öykü kitabı var. Midilliler hakkında ilginç bilgeler ile Tekil Ağa'nın endişesi. Gelelim Zenciler Iskalanmaz'a. Efendim, kitabın arka kapak yazısından özetleyelim. Bilgehan Tuğrul, yazdıklarıyla türler arasılığı kendiliğinden kurabilen, enerjisi yüksek, anlatı sınırlarını genişleten bir kalem. Yazınımızda pek denenmeyen nadir bir alana, fantastik ile bilim kurguyu harmanlayan öykülere imza atıyor. Zenciler Iskalanmaz'da. Tuhaf, çarpıcı, yalnızlığını öfkesine koşan, gerçekliğin tek yönlü olmadığını haykıran ironik öyküler. Polisiye edebiyatın ödüllü yazarı Günay Gafur'un çocuklar için yazdığı Kaos Oyunları dizisinin ilk romanı Kelebek Etkisi Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Günay Gafur 1978 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. İlk polisiye romanı Kuklacı 2012 senesinde yayımlandı. Onu Kahin isimli roman izledi ve peşinden de Yargıç adlı şiirsel polisiye romanı geldi. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kurucu üyelerinden olan Gafur, 2024 yılında Baba isimli romanıyla Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı ödülünü kazandı. Günay Gafur çocuklar için yazdığı, bugün sözünü ettiğimiz Kelebek Etkisi'nde 6 aklı evvel arkadaşın maceralarını konu ediniyor. Kahramanlarımız Profesör, Siren, Zehir, Acı Sos, Ejderha ve Baykuş. Hepsi aynı sitenin çocukları. Bir gün tuhaf buldukları olayları listeleyip çözmeye karar verdiklerinde kendilerini şifreler ve ipuçlarıyla örülü bir oyunun içinde bulurlar. Farklı özelliklere sahip altı kafadar, kemikli tepede gece gezinen gölgelerin, yankılanan tuhaf seslerin peşine düşer. Çözdükleri her bulmacada kaos daha da çoğalırken, çocuklar tekrar özgürlüklerine kavuşmak için mücadeleye girişirler. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
5: NTV Radyo.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planını Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital...

0: üzere Trabzon'a geldi. Teknik adamı havalimanında toplanan taraftarlar karşıladı. Trabzonspor Rice dönemindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Kariyerinde ikinci kez Türkiye'de görev yapacak Alman teknik direktör, Samsunspor'u ligde üçüncü yapıp 27 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim pazartesi günü karşılaşacak.
1: Trendyol Süper Lig'in derbi takvimi açıklandı. Federasyon sezonun ilk devresinde oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Cumartesi günkü Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sonra 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı 13 Aralık pazar 19'da oynanacak. 21 Aralık'ta 3 haftalık devre arasına girecek Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık maraton 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
0: Messi, Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2001 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanıydı. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
2: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
0: FIFA Başkanı Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
3: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
4: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
3: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
5: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
3: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
0: Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları yeni sezonda yeni isimleriyle

0: Arkelerde olacak. Sır lacivertliler tarifinde sponsorluk anlaşması imzaladı.
1: Fenerbahçe Tarfin iki sezon boyunca Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek. Sarı lacivertliler basketboldaki yeni isim sponsorunu tanıttı.
2: Fenerbahçe Tarfin olarak bu sene anılacağız. Avrupa'daki maçlarımızda tekrardan hem Türkiye'deki şampiyonluklar hedefleri için hem Avrupa'daki başarılar için, Final Four için birlikte mücadele edeceğiz.
1: Şirket de spordaki başarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.
3: Bu işbirliğini bizim için asıl değerli kılan formadaki logonun ötesinde birlikte anlatacağımız hikaye. Bu nedenle iletişim çatımızı oyun adı değişiyor olarak belirledik.
1: Takım kaptanları yeni dönemde de hedefi zirveye koydu.
4: Hedeflerimiz aynı. Her sene, her kulvarda şampiyon olmak. Yarışabildiğimiz her kupada o kupaya talip olarak başlıyoruz.
5: Sporda gerçekten sponsorlukların önemi ve değeri apaçık ortada, çok önemli. Bu sene de bizlerle beraber olacaklar. İnşallah hep beraber, hem kadın basketbol takımımız hem biz Tarfin'le beraber hepimiz için kupalarla dolu bir sezon olur.
1: Erkekler Euroleague'de iki kez şampiyonluk yaşayan sarı lacivertliler, kadınlar Euroleague'de de üç kez zafere ulaştı.

0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Tıp dünyası, Alzheimer hastalığının teşhisinde kullanılan yeni kan testini konuşuyor. Peki bu test kanda tam olarak neye bakıyor? Kandan beyindeki amiloid birikimini okumak nasıl mümkün oluyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
2: Şimdi bu yeni onay alan test iki biyobelirteci, plazmadaki yani kandaki iki biyobelirteci oranını yüksek çözünürlüklü bir kütle spektrometresiyle ölçen bir test. Burada A beta 42, A beta 40 oranına ve fosforile tau 217'nin non fosforile tau 217'ye oranına bakıyor bu test. Ve bu iki ölçümü özel bir algoritmada birleştirerek amyloid probability score 2 denilen bir skorlama yapıyor. Böylece de beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid patolojisi bulunma olasılığını gösteriyor. Burada hani benim vurgulamak istediğim çok önemli bir şey var. Bu testler doğrudan Alzheimer demansı var yok asla demez. Sadece beyindeki amiloid patolojisinin varlığına ilişkili bir olasılık verir. Bir olasılık veriyor. Yani hiçbir biçimde bir kişinin yakınmaları ve klinik değerlendirmesinin hani önüne geçerek bu test pozitif, bu kişide Alzheimer demansı var demek mümkün değil. Mutlaka klinik değerlendirme, nöropsikolojik profil ve görüntüleme ile birlikte yorumlanması gereken bir şey. Bu testin yani daha önce de kan testleri 2025 yılında FDA onayı aldı. FDA onayı almayan başka kan testleri de var. Son testin özelliği biraz özgürlüğünün ve duyarlılığının yüksek olması. Onun için önem kazanıyor. Yani pozitif prediktif değer dediğimiz kaç işte 100 kişiye baktık. Bu testin pozitif prediktif değeri 97.6, 98 neredeyse. Yani amiloidle ilişkili Alzheimer hasta olma olasılığı olan kişi sayısını gösteriyor. Bu önemli bir gelişme o yüzden.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Merhaba sevgili cazseverler.
6: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
5: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bu saat dilimine biz tabii ayrıntılarla başlayacağız. Gelişmeler var. Deniz Tüysüz'ü de yanımda görüyorsunuz. Tarladan markete fahiş fiyat iddiaları soruşturma konusu oldu. Aktarıyoruz bültenlerde. 22 ilde büyük firmalara yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki sebze ve meyve fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nasıl katlanıyor? Deniz Tüysüz soruşturmanın ayrıntılarını aktaracak bizlere. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zehra.
0: Suçlamaları sorayım ben sana önce. Soruşturmanın ayrıntılarını sorayım, sonra diğerlerini bir geçelim. Neler var?
1: Şimdi Zehra, aslında tarihinin büyük operasyonlarından bir tanesi. Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ayrıntıları paylaşıldı. Büyük bir operasyon. 41 tedarik firmasına, 41 yöneticisine gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gayet önemliydi. Çünkü tartışmalar sürüyordu. İşte tarladan sofralarımıza gelene kadar ki o fiyat artışı, örneğin bir domatesin işte örnek veriyoruz, 5 liralık tarladan çıkan bir domatesin 50 liraya kadar soframıza gelmesinin sebepleri hep tartışıldı. Maliyetler dendi vesaire. Ancak bu operasyonla ayrıntılar da ortaya çıkmış oldu. Şimdi suçlamalar aslında vahim. Önce onlardan bahsedelim. 22 ilde 109 adrese operasyon düzenlendi. Hallerde de yapıldı bu aramalar. Daha çok evrak işlerine bakıldı. Hı hı. Şüphelilere sebze meyve piyasalarında fiyatları etkileme suçlaması yöneltiliyor. Belgede sahtecilik, bu işte aslında bu fahiş fiyatların ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi belgede sahtecilik. Onun ayrıntılarına geliriz Zehra, ve kara para aklama ile suçlanıyorlar ve böylelikle bu firmaların, tedarikçi firmaların haksız kazanç sağladığı iddialar arasında.
0: Çok önemli bir operasyon gerçekten de. Şimdi hangi yöntemler kullanılmış? Çok kapsamı da geniş, evet. Çerçevesi de geniş. Hangi yöntemler kullanılmış? Bununla devam edelim dilersen.
1: Zehra, öncelikli olarak ölü kişiler adına makbuzlar kesilmiş. Bu tespit edilmiş. 49 ölü kişi hakkında makbuzlar var. Bazı makbuzlarda da örneğin benim adıma kesilmiş ama ben çiftçi değilim. Yani beyanı var.
0: Bayağı açık,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, işte sizin adınıza makbuz kesilmiş ama ben diyorum ki ben çiftçi değilim ki. Yani böyle sahtecilikler yapılmış. Alış fiyatları yüksek gösterilmiş. Biraz bir grafik hazırlattık. Ekrana da gelirse onun üzerinden de anlatırız. Alış fiyatları, çiftçiden alış fiyatları yüksek gösterilmiş. Satışlarla hal kayıtları örtüşmemiş. Bir hal kayıt sistemi var. Hı hı. Orada işte sebzenin girdiği ve işte satışa çıktığı kayıtlar yer alıyor. Orada örtüşmemiş. Mesela tarladan markete işte bir mandalina Zehra, çiftçinin beyan ettiği fiyat 6 ile 8 lira arasında. Makbuzda 28 lira gözüküyor. Satışta da 31 lira gözüküyor. Yani biz bunu 31 liraya alıyoruz. Sorduklarında işte aradaki fiyat farkı ne? Ama işte ben de 28 liraya alıyorum, 31 liraya satıyorum. Aradaki fiyat farkı normal diyorlar. Örneğin çekirdeksiz üzüm çiftçiden 28 ile 29 liraya alınmış. Makbuzda 45 lira gösterilmiş ve 45,81 kuruşa da satılmış. Bak, aradaki fiyat farkının hani...
0: Yani çok az kâr ettim,
1: evet,
0: ben diyor orada.
1: Aynen öyle, kârım çok az diyor ama aslında şuraya bakacak olursak bayağı bir burada fark var. Elma 4-5 liradan alınmış, 9,6 kuruşa, 9 lira 6 kuruşa gösterilmiş ve 10 liraya yakın satılmış. Burada da bak, aradaki fiyat farkı ne kadar az gözüküyor. Hı-hı. Patatese gelelim, en çok tüketilen ve işte soğan, patates niye bu kadar artıyor diyoruz biz, evet, de kendi içimize de konuşuyoruz. 7 ile 12 lira arasında çiftçinin beyan ettiği fiyat ama makbuzda 20 lira gösterilmiş. Firmalının ortalama satış fiyatı kilogram başına 21 liraya kadar, yani 22 liraya kadar yaklaşık çıkmış. İşte bunların hepsi bu operasyonla tek tek tespit edilmiş Zehra.
0: Bu grafiğin devamı da var, onu da, evet, birazdan bir paylaşalım. Şimdi hallerde sen de ifade ettin, bir kayıt sistemi var ve alım satım fiyatları da buradan çok net bir şekilde kontrol edilebiliyor. Şimdi bu sahtecilik bu sistemi aşmak üzere mi tasarlanmış o zaman? Şimdi aşabileceklerini mi düşünmüşler gerçekten? Baktığınızda çiftçi zaten hep bir veranda. Çünkü biz bu kadar satıyoruz ama bunlar markette çok aşırı fiyatları satılıyor diye zaten söylüyorlar, evet, yıllardır. Şimdi bakıyoruz ki orada mesela 3 katı 4 katı fazlaya satılıyor. Bir de üstüne çok az kar ediyormuş gibi gösteriliyor. Bu sistem böyle mi dizayn edilmiş yani?
1: Yani böyle dizayn edilmiş. Aslında o hal kayıt sistemi, işte tüketicinin QR meyve sebzelerin üzerinde QR kod olacak, tüketici okuduğu zaman künyesi görülecek gibi sistemler, hep bunların önüne geçmek için yapılmış sistemler. Ancak burada hal kayıt sistemine geçen rakamlar da işte çok farklı. İşte 28 lira ya 28 lira olarak gösterip 31 lira olarak da satış fiyatı belirlenmiş. Dolayısıyla o hiç dikkate alınmamış. İşte bu da belgede sahteciliğe giriyor. Yani makbuzlar bu şekilde sahte beyanlarla yazılmış. 2000 işçi, çiftçinin ifadesi ne başvuruldu bu soruşturma kapsamında Zehra. Bu çiftçiler de böyle açık açık anlatmışlar. Yani ben işte şu fiyata aldım ama bana bu fiyata verildi diye gösterildi. Hayır, ben bu daha düşük fiyata verdim diye böyle açık açık beyanları da var. Şimdi Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da destek istendi bu operasyon kapsamında. Şimdi bak, burada bir zincir var. Hı hı. O zincirden bahsedelim. Ne kadar bakın aracı var arada. Şimdi üreticiden ucuz fiyatı alıyor. Yani
0: tarladan çıkıyor
1: neyse
0: yani.
1: Neyse fiyatı ona göre alıyor. Ucuz da demeyelim ya da pahalı demeyelim. Neyse fiyatı alıyor. Üretici örgütlerine gidiyor. Bunlar işte kooperatifler vesaire. Hal dişi tüccara geliyor mal. Sonra hal içi tüccara geliyor. İşte buralarda aslında bu işlemler yapılıyor. Anladığımız kadarıyla. Sonra komisyoncu işte markete ya da işte nerede satılıyorsa oraya giderken ki sevkiyatçı, haldeki komisyoncu ve dağıtım kanalları. İşte buraya gelene kadar bu şekilde fiyat artıyor. Ama fiyat artarken de işte bazı usulsüzlükler yapıldı bu operasyonda.
0: Yani bu faturalarda, bu aradaki bu zincirde bayağı bir halka var. Çünkü
1: evet,
0: bayağı bir şey var. Orada faturalarda yapılan bu sahtecilikle mi bu fiyatlar şişiriliyor?
1: Evet, şişiriliyor. Yani işte talepler daha az gibi gösterip ona göre bir fiyat belirleniyor. Ya da işte daha çok gibi gösterilip şişirilip ona göre bir fiyat gibi belirleniyor. Ve çiftçiden alış fiyatıyla şirketin ya da marketin satış fiyatı arasında bu sebeplerden dolayı çok fazla fiyat farkı oluşuyor. Şimdi üç bakanlıktan, işte Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan destek alındı bu operasyonlar kapsamında. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir rapor hazırladı. Aslında bu sistemin ortaya çıkması da işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporunda bahsedilen şeyler, bunlar konular. Bir de şöyle bir durum var Zehra. Şimdi bu operasyonlar, işte müfettişler sahaya indiğinde araştırma ve inceleme yapmak için bir WhatsApp grubu kuruldu ve bu WhatsApp grubunda da işte müfettişlere bir şey sorulduğunda, işte ben bu tüketici üretici firmayı tanımıyorum ya da bu tüccarı tanımıyorum gibi talimatlar verildiği de iddialar arasında. Başka iddialar da var. Ölü kişileri söylemiştik zaten, o en dikkat çekici noktası bu operasyonların. Tedarikçilerden market zincirine geçiş var mesela. Onda da inceleme, bazı büyük tedarikçilerin, ulusal marketlerin büyük perakende kanallarına yüksek hacimli satış yaptığı, böylece tarladaki fiyatın büyük dağıtıcı üzerinden market kanalına taşındığı görülüyor. Bu tespitler arasında işte senin biraz önce bahsettiğin belge üzerinde maliyet şişirme mekanizması, onu da istersen ayrıntısını söyleyeyim. Ürünün gerçek alış bedelinin makbuzda yükseltilmesiyle tedarikçinin kayıtlı satış fiyatına yaklaştırılıyor ve gerçek kar marjının belgelerle daha düşük gösterilmesi sağlanıyor. İşte bu şekilde
0: görüyoruz
1: de,
0: yani
1: evet,
0: grafikte de minicik bir kar varmış gibi görünüyor.
1: Aynen
0: öyle,
1: öyle
0: değil.
1: Vergisel boyutu da var. Gerçeğe aykırı makbuzlar ve şişirilmiş maliyetler yalnızca fiyat oluşturulması için değil, şirketlerin gerçek kazancının ve vergisinin doğru tespit edilmesinde etkileyecek nitelikte görülüyor. Çiftçilerin beyanları alındı demiştik. Çiftçilerin beyanlarının da ortak noktası Zehra şu şekilde belirtiliyor. Çok sayıda üreticinin anlatımı, ürünün kendilerinden daha düşük bedel belgelerle çıktı ki bundan bahsediyoruz. Ancak kendi adlarına düzenlenen belgelerde hem miktarın hem de birim fiyatının gerçeğin üzerinde gösterildiği yönünde. Yani ortak nokta İFA 2000 çiftçinin, hatta 2000 aşkın çiftçinin ifadesine başvuruldu. Yani beyanları alındı ve ortak nokta bu şekilde aktarılıyor ve en çarpıcı tespitten de bahsedelim istersen. Tarlada düşük fiyat, makbuzla şişirilmiş maliyet, tedarikçiye yüksek satış fiyatı şeklinde işlenen bir fiyat yolculuğuna işaret ediyor. Verilen bilgiler, yani çalışmalar sonucunda bu ortaya çıkmış oluyor ve bu şekilde de işte operasyon devam ediyor. 41 kişi hakkında dün gözaltı kararı çıkartıldı. İşte biz uzmanlarla görüştük ve işte onlar da bu konu hakkında işte yargının devreye girdiğini ve işte suçlularsa cezalandırılmaları gerektiğini, değillerse işte yargı sürecinde
0: ortaya çıkacak,
1: aklanacaklar ya da ceza alacaklar.
0: Önemli bir soruşturma gerçekten de. Deniz Tüysüz'ü biz teşekkür edip uğurlayalım, anlatmayı sürdürelim. Borsaya bakacağız. Borsa İstanbul bugün sert değer kaybediyor. BIST 100 endeksinde düşüş %5'i aştı. Endeks 13.200 puanın altına geriledi. Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Birçok hisse %10 düşerek taban oldu. Borsada haftalık kayıpsa %9'a yakın. Bir de bağlantı yapacağız. Şimdi CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Ayrıntıları Mustafa Berber aktarıyor. Mustafa.
2: Zehra, bugün 7. celse görüldü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ve hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında gerçekleştirilen olağan kurultayında, 38. olağan kurultayda delegelerin iradesine fesat karıştırıldığı, bazı primler verildiği, paralar verildiği yönünde iddialar vardı. Buna ilişkin hem bir zaten kurultayın iptali davası açılmıştı ki o dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yargıtay temiz başvurusunun çekileceği söylenmişti ama bu farklı bir dava. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin yargılandığı dava bu dava. Ve davada bugün aslında tanık dinlenmesi bekleniyordu. Ancak bugün duruşmaya tanık gelmedi. Hal böyle olunca mahkeme heyeti de avukatlardan taleplerini aldı. Ve alınan o taleplerde yine tanıkların dinlenilmesi istendi. Bir tanığın daha yine duruşmaya dahil edilmesi de avukatlar tarafından istenen maddeler arasında oldu. Ardından da mahkeme ara kararını açıkladı ve duruşma 21 Ekim tarihine ertelendi.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Son durum bu şekilde. Şimdi İstanbul'da son bir ayda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. Özgür Yılmaz da İstanbul Emniyeti'nde notlarıyla karşımızda. Önemli operasyonlar yapıldı ve epey de bir uyuşturucu ele geçirildi. Özgür, notlarında neler var?
3: Evet, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son bir ayda ele geçirilen uyuşturucu miktarı da ciddi bir miktar. Hemen notlarımıza bakıyoruz. Yaklaşık 1,5 tonluk uyuşturucu madde ele geçirildi. Kameraman arkadaşım İsmail Kamit işte ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri burada göstermekte ki çeşitli uyuşturucu maddelerden bahsediyoruz. Bir bölümü burada gösteriliyor. Yaklaşık 1,5 tondan bahsediyoruz. Aralarında metamfetamin var, skank maddesi var, kokain var, çeşitli haplar var. Ki bu hapların miktarı da şöyle bir yine notlarımıza baktığımızda yaklaşık 1 milyon adet de uyuşturucu hap ele geçirildi bu operasyonlarda. Tabii ki zehir tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında yine İstanbul soruşturmanın merkezi İstanbul olsa da yine buradaki zehir tacirleriyle bağlantılı farklı illerde de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ki bu operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı. Bunlardan 40'ı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yılın başından itibaren yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 12 tona yaklaşmış durumdaki önümüzdeki aylarda da ele geçirilecek uyuşturucu maddeleri de dikkate alacak olursak bu yıl ciddi bir oran da uyuşturucu madde ele geçirilmiş olacak. Evet, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, o da burada birazdan açıklama yapacak operasyonlarla ilgili. İstanbul'un dört bir yanında operasyonlar gerçekleştirildi. Kağıthane'de, Beyoğlu'nda, Gazi Osman Paşa'da birçok ilçede operasyonlar gerçekleştirildi. İşte bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu malzemeler şu an için sergileniyor. İstanbul Emniyet Müdürü bir açıklama yapıyor. Mikrofonumuzu uzatıyoruz.
4: Değerli basın mensupları. Değerli basın mensupları. İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız. Teşekkür ediyorum.
3: Evet, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlarla ilgili, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili bir açıklama yaptı. Zehir tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği bilgisini aktardı. Bir kez daha belirtmek gerekirse son bir ayda İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu malzeme ele geçirildi. 40'ın üzerinde şüpheli bu operasyonlarda yakalandı, gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yılın başından itibaren yani 9 ayda ele geçirilen uyuşturucu malzeme ise 12 tona yaklaştı. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Evet, ayrıntıları Özgür Yılmaz'dan aldık. Canlı yayında bir de açıklama geldi. Ekranlarınızda taşıdık. Şimdi aktarmayı sürdüreceğiz. Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği belirlenmişti. JASAT ekipleri gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı. Elazığ'da 8 Eylül'de bir evde çıkan yangında cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlanmış. Olay cinayet soruşturmasına dönmüştü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Öldürülen Hayriye Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpe de çalındı. JASAT ekipleri cinayete yangın süsü verip gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'yi havalimanı X-ray görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Gasp edilen ziynet eşyaları zanlının bavulunda bulundu. Katil zanlısı H.Ç. kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yeni silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesine göre bu satış toplam 2,8 milyar doları bulabilir. Satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var.
5: Beyaz Saray, İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu satışın toplam 2,8 milyar dolar değerinde olacağı iddia ediliyor. Buna göre İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Washington Post'un haberine göre ABD Kongresi'nin satışa dair yakın zamanda resmi bildirim yapması bekleniyor. Bu satışın demokratlar için bir turnusol kağıdı görevi gördüğü de ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse bu son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek. İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş. Söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.
0: Amerikan ordusu İran'da düşen savaş uçağı pilotunun kurtarıldığı anın görüntülerini yayınladı. Ekranlarınıza taşıyalım, ayrıntılarını aktaralım. Görüntülerde pilotun yüksek bir yerde tek başına beklediği görülüyor ve ilerleyen dakikalarda iki askerin koşarak gelip pilotu aldığı görülüyor. Amerikan F-15 savaş uçağı 3 Nisan'da İran'ın orta kesiminde düşmüştü. Pilotlardan biri kurtarılmış, diğeri de İran'da mahsur kalmıştı. İkinci pilot 48 saat sonra özel bir operasyonla kurtarılmıştı. İşte o kurtarma anının görüntüleri aylar sonra paylaşıldı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak. Yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
10: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Reklam.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: Yusufçuğ'un ekosistemdeki yerini, neden önemli olduğunu sorduk. Doçent Doktor Ali Miroğlu anlattı.
10: Habitat için, işte doğal denge için önemli bir gruptur yusufçuklar. Yusufçuklar hayatlarının büyük bir çoğunluğunu suda geçirirler. Şimdi iki periyoda ayırabiliriz. Bir ergin olarak bizim aslında gördüğümüz ergin, uçan, derenin kenarında, gölün kenarında güzel renkleri olan bir böcek. Fakat bunun hayattan uzun bir süresi larva döneminde geçmekte, suyun içerisinde. Biz bunu göremiyoruz tabii ki. Ve hem larva döneminde hem de ergin döneminde bunlar predatörler, yani avcılar. Çok güzel avlanıyorlar. Özellikle suların içerisindeki işte özellikle diğer böcek larvalarıyla veya erginleriyle besleniyorlar. Ve aynı zamanda sudaki özellikle balıkların büyük bir besinini oluşturmaktalar. Bu anlamda önem ifade etmekte ve aynı zamanda avcı oldukları için bulunmuş oldukları suda sivrisinek larvalarıyla mücadele için bile bazen kullanılabiliyor. Bu larvalarla yoğun bir şekilde besleniyorlar. Çünkü kendi larvaları o sivrisinek larvalarına göre oldukça büyükler. İşte aynı zamanda suyun içerisinde yaşayan işte kurbağaların olsun veya diğer canlıların da olsun besinini de oluşturmaktalar.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Tek reklam.
14: Her mevsimde, her havada.
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
14: Her mevsimde, her havada.
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Reklam.

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: NTV Radyo.

0: çok büyük bir enerji krizi yaşıyoruz. 2026 yılı kömürün tekrar artış, kömür tüketiminin arttığı bir yıl olarak dünyada yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi öyle bir enerji krizi yaşarken işte daha temiz, daha çevreci enerjiye sahip olalım demek iklim diplomasi açısından zor bir süreç. İkinci zorluğu bana göre Amerika'nın öncelikleri arasında iklim müzakeresi veya iklim değişikliği yok. Bütün bunlara rağmen ben COP31'in Antalya'da çok başarılı olacağını, hem Türkiye açısından hem de dünya iklim mücadelesi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Önemli kararlar alınacak. Hı hı. Tabii çok iddialı bir şekilde ortaya koyduğumuz unsurlardan bir tanesi 2035'te %35 elektrikleşme hedefi. Bunu eğer başarabilirsek bu hakikaten çok önemli bir çıktı olur. 100 bin insanı bekliyoruz bu konuda çalışan. Türkiye açısından da yani bu taahhütler aksiyona geçme işinde peki Türkiye ne yapıyor ve ne yapacak sorusunu bizim ortaya koymamız evet. lazım. Bununla ilgili Enerji Bakanlığı olarak çok ciddi bir hazırlığı yapıyoruz.
1: İklim zirvesine doğruya hoş geldiniz. Bu hafta ilk olarak iklim değişikliğinin tarımda yarattığı değişimi mercek altına alıyoruz. Küresel ısınma hem ekolojiyi hem de ekonomileri tehdit ediyor. Çiftçiler artık hangi ay ekim yapacağına, ne ekeceğine karar veremiyor. Bu konuyu ve yapılabilecekleri Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Süleyman Soylu ile konuştuk.
2: Dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği tarıma nasıl yansıyor?
3: Gerek ülkemizde gerekse dünyada her yıl farklı bir iklimle karşı karşıyayız. Bunun en büyük etkileri insanların gıda ihtiyacını temin konusunda ortaya çıkan ciddi sorunlar. Tabii ki çevresel sorunların yanı sıra en önemli sorun gıda temini ve sürdürülebilirliğiyle ilgili konular. Örneğin geçen yıl özellikle baktığımız zaman 2026 yılı içerisinde Türkiye çok farklı bir iklim yaşadı. Bir önceki sene de çok şiddetli kuraklık yaşamıştık. Çok ciddi don olayları yaşamıştık. Yani bunlar gözümüzün önünde her yıl artık ya alışılagelmiş her yıl benzer bir iklim olayları veya benzer bir tarımsal üretimden söz edemiyoruz. Bu da tamamen gerek ülkemizde gerek dünyadaki iklim değişikliğinin etkileri. Dikkat ederseniz bu yıl ülkemiz aslında normal bir yıl yaşıyor. Hem sıcaklık hem yağış da hatta olumlu bir yıl yaşıyoruz. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa ise bir kriz içerisinde. Çok aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar bunlar ciddi anlamda Avrupa'daki hem çevresel etkiler hem gıda güvenliği konusunda ciddi sorunlar oluşturuyor. Bu bakımdan özellikle ben kendi konum açısından baktığım zaman tarımsal anlamda mutlaka her yıl kendimizi yenilemeli ve gelişen olaylara karşı yeni üretim modelleri ve tedbirleri almak zorundayız. Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre %76 daha fazla yağış aldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde geçen yıla göre %300 daha fazla yağış aldık. Buna karşın ülkemiz Karadeniz bölgesi yağışlı bir bölge ama oradaki yağış artışları %18'lerde kaldı. Yani bu da bize gösteriyor ki artık her yıl yağışlı bölgelerde kuraklık yaşanabiliyor. Kuraklık yaşanan bölgelerde ciddi anlamda yağışlı veya sel tehditleri olabiliyor. Bunların tarımsal üretime en büyük olumsuz etkileri tarımda biz yağışların düzenli ve öngörülebilir olmasını isteriz. Yine sıcaklıkların da aynı şekilde bitkilerin farklı gelişme dönemlerinde hem su ihtiyaçları hem de sıcaklık ihtiyaçları farklılık gösterir.
2: İklim değişikliğinden en çok hangi ürünler etkileniyor? Yeni bitki türleri geliştirilebilir mi daha dayanıklı?
3: Tarım arazilerine baktığımızda en büyük payı tarla bitkileri alıyor. Burada özellikle hem hububat, buğday, arpa, onun yanı sıra ilkbaharda ekimi yaptığımız mısır, ayçiçeği, patates, şeker pancarı gibi ürünlerde artık değişen iklim koşullarında su tüketimi daha az olan efendim veya suyu daha ekonomik kullanan yeni çeşitler ıslah çalışmalarının üzerinde biraz daha ağırlık vermeliyiz. Onun yanında farklı hastalık ve zararlara karşı daha iyi direnç gösteren yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda ıslah çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Ve değişen iklim koşullarında artık örneğin bazı bölgelerde yetişemeyen bitki türleri yetişir hale geldi. Sıcaklığın artması, efendim iklim şiddetli don olaylarının görülmemesinden kaynaklı. Mutlaka ülkemizin farklı bölgelerinin de hangi ürünler için elverişli olduğu ile ilgili yeni revize yapıp bilgileri yenilemek Ona göre Tarım Bakanlığımızın 3-4 yıldır uygulamaya koyduğu üretim planlamasında her bölge için, her il için bitki grupları var. Oraya müsaade ettiği, ekilmesini tavsiye ettiği. Bunları sürekli revize ederek ülkemizin gıda güvenliğini daha sürdürülebilir hale getirebiliriz.
2: İklim değişikliğine karşı çiftçiler ne yapabilir? Yani hangi önlemleri alabilir?
3: Artık Eylül ve Ekim ayında neredeyse ekim yapan çiftçi çok azaldı. Niye? Bakıyor yağışlar kaydı. Yani Kasım ayından önce sonbahar yağışları çok yeterli düşmüyor. Çiftçiler de ne yaptı? Ekimlerini Kasım ayına kaydırmaya başladı. Hakeza ilkbaharda erken donlar çok olmaya başladı. Özellikle ilkbaharda ekim yapılan ürünlerde dondan etkilenip ölümcül etkiler yapmaması açısından çiftçilerimiz ekim zamanını yine orada da öteleme. Bazı bölgelerimizde işte Çukurova bölgesi gibi bölgelerde havalar çok erken ısındığı zaman ekimi daha öne çekme gibi hususlar söz konusu olmaya başladı. Burada çiftçilerimizin en önemli takip etmeleri, dijital çağdayız. Her türlü veriye işte en az 15 gün, bir ay öncesinden iklimsel olaylarla ilgili tahminler yapılabiliyor. Bunlara karşı mutlaka takip etmeleri, ona karşı ekim zamanlarını veya işte meyvecilik yapıyorlarsa dona karşı alabileceği önlemlerini mutlaka önceden almaları gerekiyor. Aksi takdirde çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabiliyorlar ve üstü açık bir fabrikadır tarımsal üretim. Dolayısıyla bu riskleri öngörebilmek ve buna karşı tedbir olabilmek mutlaka takipten ve bilgileri iyi takip etme ve uzmanlarla istişareli bir üretim modelinden geçmektedir.
1: Jeopolitik riskler ve iklimsel faktörler tarım ürünlerinde fiyatları tırmandırıyor. Bunlardan biri de kakao. Kakao fiyatları yükselişini 6. aya taşıdı. Üretime ilişkin endişelerin başında El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişiminin ve çiçeklenmenin yavaş olması geliyor.
4: Kakaonun ton başına fiyatı uluslararası piyasalarda geçen ay %25,5 artarak 6771 dolara yükseldi. Yükseliş 6. aya taşındı. Jeopolitik riskler ve iklimsel faktörler tarım ürünlerinde arz endişelerine neden oluyor. Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda %21, mısırda %16, soya fasulyesinde %8,5 ve pirinçte %9,2 arttı. Şekerde %21,5, pamukta %13,9 artış kaydedildi. Yükselişin iki temel nedeni var. Karadeniz'deki tahıl yükleme faaliyetlerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar nedeniyle neredeyse durma ve limanların kapanması ilk neden. Buna El Niño hava olayının etkisi ve kurak hava koşulları da eklendi. Özellikle Hindistan olmak üzere Asya'daki başlıca ülkelerde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları arz beklentilerini düşürdü. ABD'nin pamuk üreten bölgelerinde de sıcak hava ve kuraklığın sürmesi endişeleri artırdı. Geçen yıl sert düşen kakao fiyatlarında da bu sene ibre tersine döndü. 2026 yılı başında sert düşüşler kaydeden kakao fiyatı daha sonra yükselişe geçti. Uzmanlar 2026-27 döneminde kakao arzında açık oluşabileceğinden endişeli. Bu endişenin nedenlerinin başında El Niño riskiyle fil dişi ve Gana'da mahsul gelişiminin ve çiçeklenmenin yavaş olması geliyor.
1: Artan sıcaklıklar ve değişen hava koşulları tarımı olduğu kadar turizmi de etkiliyor. Aşırı sıcak havalar turistleri serin ülkelere yönlendiriyor.
4: Aşırı sıcaklar turizm sektörünü de dönüştürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2026 turizm raporuna göre sıcaklıkların artması serin destinasyonlara ilgiyi artırıyor. Turistler sıcak lokasyonlardansa serin bölgeleri tercih ediyor. Alternatif olarak İskandinavya bölgeleri öne çıkıyor. Norveç'te tur operatörleri de özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında fiyortlar, yürüyüş ve bisiklet gibi açık hava aktivitelerine talebin yükseldiğini belirtiyor. Kuzey ışıkları turistlerin Finlandiya tercihinde önemli yer tutuyor. Ancak turizmin artması bölge doğasına olumsuz yansıyabilir. İskandinav ülkelerinde kuş kolonileri, rengeyikleri ve hassas bitki örtüsü turist yoğunluğundan etkileniyor. Uzmanlar kuzey ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın uzun vadede güvenilir bir serin sığınak olmayabileceği uyarısında bulunuyor. İklim değişikliği nedeniyle geleneksel olarak serin kabul edilen destinasyonlarda da sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
1: Antalyalı turizmciler COP31 zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sektör temsilcileri hem misafirlerini ağırlayacak hem de Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanında yaptıklarını zirvede anlatacaklar.
4: Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonu dünyaya tanıtılacak. Antalyalı turizmciler COP31 zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. 80 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve otellerin doluluk oranını artıracak.
5: Hem Expo alanının tekrardan bu konudaki rehabilite ediliyor olması hem de bu konuya hizmet verecek olan bu bölgedeki tüm otellerimizin dünya çapında otellerimiz var. Ben açıkçası çok başarılı geçecek bir ve sezonu uzatacak bir etkinlik olacağına inanıyorum. COP31 itibariyle özellikle Kasım'ın 3. haftasının sonuna kadar da sezonun uzayacağını düşünüyorum açıkçası.
4: Türkiye sürdürülebilir turizm programını hayata geçiren ilk ülke olmuştu.
5: Turizm sektörünün bu konudaki uygulamalarının tamamını orada anlatabilme fırsatımız olacak. Özellikle Antalya bu konuda çok önemli bir saç ayağını temsil ediyor.
6: Toplantı grubu şeklinde kalacak heyetler de olacak. Birçok ülkeden biliyorsunuz heyet gelecek. Bu heyetlerle beraber üst düzey başkan, devlet başkanına kadar gelecek insanlar olacak. Ve tabii bu da özel önlemler ve hazırlıklar gerektiriyor. Sadece oteller değil, havalimanında olsun, dışarıdaki interlandımızda olsun. O yönde hazırlık tüm hızıyla devam ediyor.
1: Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını bitkiler ne kadarını yutuyor? Sizin bu konuda çok fazla çalışmanız var. Hatta karpuzun karbondioksiti ne kadar emdiği ile ilgili çalışma yapan dünyadaki tek kişisiniz. Bununla ilgili çalışmalarınız neler?
7: Şimdi bitkiler deyince akla önce ağaçlar da geliyor. Ağaçlar da bir bitki. Dünyada karasal ekosistemlerde en büyük karbonu depolayan kaynaklar özellikle ağaçlarımız, ormanlarımız. Ben Dresden Teknik Üniversitesi'nde ağaçlarda dünyanın kabul ettiği yöntem ve teknolojilerle, mikrometeorolojik yollarla bir takım çalışmalar yaptım. Ama ülkemizde ne yazık ki şu ana kadar böyle bir çalışma yapamadım. Tarım alanlarında yaptığımız çalışmalar var. Dediğim gibi 2009 yılında Türkiye'de başlayabildik. Ondan önce Japonya'da böyle bir takım çalışmalar yaptım. Soya bitkisi üzerinde. Türkiye'de 2009 yılından itibaren buğday, alfa alfa yani yonca bitkisi üzerinde, karpuz bitkisi üzerinde, kanola bitkisi üzerinde. Acaba bu bitkiler havadan ne kadar karbondioksit indiriyorlar gelişme dönemlerinde diye araştırdık. Karpuzu yaptığımız yıllarda dünyada yapılan ilk çalışmaydı. Yani karpuzla ilgili bir literatür verisi bulunmuyordu. Şunu bulduk. Karpuzun gelişme dönemi yaklaşık 4,5 ay Trakya'da, Kırklareli'nde yaptık bunları uygulamalı çalışmalar. 4,5 ayda yaklaşık olarak havadan 400 gram karbon indirdi. 400 gram karbonun karbondioksit karşılığı yaklaşık 3,7 ile çarparsanız veya 4 ile çarparsanız 1100-1200 gram karbondioksit havadan indiriyor. Bu 4,5 ayın toplamında yani indirdiği miktar bu. Buğdayla ilgili çalışmalar yaptık. Buğdayda yaklaşık 3 gelişme döneminde yani 3 yıl arka arkaya çalıştık. Bunların ortalaması kabaca 390 gram karbon yani 400 gram diyelim. 400 gram civarında metrekareden karbon biriktirdiklerini gördük, havadan indirdiklerini gördük. Kanada'da da yaptık. Kanada biraz daha azdı. Kanada yaklaşık 120 gram civarında metrekareden karbon havadan indiren bir bitki. Tabii burada bu bitkilerin indirme miktarlarını şöyle anlatmak lazım belki de. Biliyorsunuz bir otomobil, klasik bir standart bir otomobil ki ona C sınıfı dersek kilometrede yaklaşık olarak 126 gramla 150 gram civarında karbondioksit atmosfere verir. Bir buğday bitkisi ise bakacak olursanız verdiğimiz bilgilere 400 gramlık bir karbonu 9 ayda ancak depolayabiliyor metrekareden ve bir araç ise yaklaşık 12 kilometrelik bir mesafe aldığı zaman C sınıfı bir araç bu bitkinin 9 ayda metrekareden indirmiş olduğu karbonu tekrar atmosfere geri veriyor. Yani özellikle bugün kullanılan, fosil yakıt kullanılan araçların atmosfere yapmış olduğu etkiye güzel bir örnek. Bu tarım alanları, özellikle ormanlar havadan bu karbondioksiti indiren önemli kaynaklarımız. Ormanlarımızın kesinlikle azaltılmaması gerekiyor ve arttırılması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde ki bizim ulusal sera gazı bütçemiz var. Biz yaklaşık olarak 600 milyon ton civarında karbondioksiti atmosfere vereceğiz. Ormanlar ve diğer kaynaklar olduğu için yaklaşık 67 milyon tonu geri alıyoruz ve 515-520 milyon ton civarında bir miktar atmosfere verebiliyoruz. Bugün ormanlar karasal ekosisteminde su yüzeylerinde özellikle biliyorsunuz alpler yapmış oldukları fotosentez faaliyetleriyle atmosferden karbon indiren önemli kaynaklar. Özellikle karasal ekosistemlerde, ormanlarımızda, tarım alanlarımızda, su yüzeylerimizde, barajlarımızda, göllerimizde bizim bu sera gazı ve buharlaşma ağlarını, ölçüm ağını kurmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle buharlaşma ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün adımları var. Bununla yaklaşık 3-4 sene önce bu faaliyetlere başladık. İlk meyvelerini verdi 2 sene önce. Bu yılda başka bir gölde bu faaliyetleri yürüteceğiz. Ama daha da yaygınlaşması gerekiyor. Daha iyi olmamız için daha fazla şey yapmamız gerekiyor.

0: Ziraat Bankası İklim Zirvesi'ne Doğru programını sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Eylül ayı geldi, demek ki kavanoz ayı geldi. Evet, en güzel sosların yapıldığı domatesin en olgun zamanı. Menemen soslar, domates soslar, sonra arkasından turşular. Eylül ayı gerçekten de kavanoz ayı. Şimdi bir takım kurallara dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle bu soslarda ölümcül botulizm vakaları olabiliyor. Kapaklar sıfır, yani yeni olacak. Asla zedelenmiş, paslanmış, hele...

0: mesela 150 derecede. Böylelikle son derece steril kavanozlarınız ve kapaklarınız olacak. Şimdi bir dahiyane yöntem daha var. O da bulaşık makinesinin uzun programında, yüksek ısılı programında yıkamak. Çünkü hem yıkanacak hem de sonra kuruyacak. Dolayısıyla çok güzel sterilize olacak. Konserve için kullanacağınız malzemenin yarasız beresiz olması, asla çürük çarık küflü malzeme olmaması gerekli. Bu özellikle domates için önemli. Ekşiyebilir, köpürme yapabilir, küflenebilir. Tamam, olgun olsun, lezzet için olgun olması lazım ama yarasız beresiz olacak. Şimdi diyelim ki sosunuzu yaptınız, kavanoza doldurdunuz. Ağzına kadar dolduracaksınız. İçeride mümkün olduğu kadar az hava kalacak ama kapakla da teması olmayacak. Burada hava kabarcıkları kalabilir. Özellikle yoğun bir sossa. Onu da temiz sterilize bir bıçak yardımıyla böyle biraz batırıp çıkarıp o hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara dikkat ettiniz. Kavanozun da kapağını kapattınız. Şimdi tekrar ya bir düdüklü tencere ya da normal tencerede en az 20 dakika kaynatılması lazım. Asitlik seviyesi yüksek olan domates gibi gıdalarda bu 35-40 dakikaya çıkabilir. Ama düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika zaten yeterli olacak. Bu şekilde de kavanozdaki sosunuzu aslında konserve ettiniz. Yani nedir o da? Bütün bakteriler öldü. Şimdi bu kavanozları ışık almayan serin bir ortamda muhafaza etmeniz lazım. Yani kalorifer yanı falan olmayacak. Isısı sürekli değişen bir mutfak olmayacak. Evin en serin odasında, bir dolapta veyahut da gerçekten soğuk bir yerde olabilir. Ama balkona falan koyuyorsanız gene dolapta olmalı. Tabii bir de kışın don yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Gene de bu kadar dikkat etmenize rağmen mesela kavanozun kapağı bombe yapmış. Asla onu tüketmeyin. Renk değişikliğine uğramış, sızıntı, köpürme veya küflenme yapmış veya kapağı açtınız fıs diye bir ses geldi. Asla onu tüketmeyin. Çünkü gerçekten de eğer bozuk bir menemen sosu, domates sosu yerseniz, bolca da yerseniz aman dikkat. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Savaş olmasaydı enflasyon bugün 7 puan daha düşük olacaktı dedi. Habertürk yayınında konuşan bakan, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını belirtti.
2: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
1: Borsa İstanbul bu sabah sert düştü. BIST 100 endeksinde düşüş %5'i aştı. Endeks 13.200 puanın altına geriledi. Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Birçok hisse %10 düştü. Borsada haftalık kayıpsa %9'a yakın. Tarladan markete katlanan fiyatlar son operasyonla yeniden gündemde. Bu noktada uzun zamandır tartışılan hal yasasıyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi. Bolat, çalışmamız tamamlandı, önümüzdeki dönemde meclisten çıkarmayı hedefliyoruz dedi. İstanbul'da düzenlenen perakende zirvesinde konuşan Bakan Bolat, önümüzdeki yasama döneminde sebze meyve ticaretindeki fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak hükümlerle bu kanunun çıkması için çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Bakan, üretici birliklerinin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Hallerde üretici birliklerine ayrılan kotanın ve kira indiriminin yükseltilmesinin yeni düzenlemede yer aldığını belirtti. Ambalajlama, taşıma, depolama ve perakende satış noktalarına ilişkin standartların da belirleneceğini söyledi. İçme sütleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütleriyle katkı ve çeşni maddesi kullanılan sütlerde doğal ifadesi kullanılamayacak. Yeni düzenlemeye göre içme sütlerine sakkaroz harici, glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri eklenemeyecek. Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyona imza attı. Operasyonda yasa dışı kişisel bilgi sorgulaması sağlayan yazılımı oluşturan şirketin sahibiyle 4 çalışanı gözaltına alındı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi. Siber casusluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen bir bilişim şirketinden 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde kişisel bilgilere ilişkin kayıtlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olduğu değerlendirilen NVI'nin kullanıldığı tespit edildi. Bu kısaltmanın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturmak amacı taşıdığı belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre servis minibüsü annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan A ve Hayriye Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı. Öldürülen Hayriye Üykü'ye ait iki bilezik, bir kolye ve iki küpe olay sırasında çalınmıştı. JASAT ekipleri cinayete yangın süsü verip gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'yi havalimanı X-ray görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Gasp edilen ziynet eşyaları zanlının bavulunda bulundu. Katil zanlısı H.Ç. kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya da uğramıştı. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
4: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesinde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
4: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
6: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu, mutluyuz, sevinçliyiz.
4: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
1: Toplu Konut İdaresi'nin İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da resmi siteleri birebir kopyaladı. Bilişim uzmanı Emre Özcan, başvuru yapmak isterken mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu.
3: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
7: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
8: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
7: Vatandaşların bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların E-Devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
3: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece E-Devlet üzerinden yapılıyor.
1: Okullar açıldı ancak yeni eğitim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
9: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
10: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
9: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
11: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
12: Bir tek kantinde bunlar mı bu?
11: Evet.
13: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
14: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
15: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
10: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lira 100 lira oldu. Bir tost bir ayran 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
9: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
0: NTV Radyo.
1: Dünya gündemine bakalım. Yemen'de Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Mekke'de bir drone imha edildi. Suudi Arabistan Prensi Selman ise diplomatik girişimlerini artırdı.
16: Yemen'de Husiler Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman, çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb boğazından geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
1: Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi İran'a yönelik askeri operasyonun tahmini maliyetini açıkladı. Savaşın Pentagon'a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar olduğu belirtildi. Çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ile 3 milyar dolar arasında olacağı öngörüldü. Çatışmaların tırmanması halinde bu aylık tutarın daha da yükselebileceği belirtildi. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük maliyetin hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi balistik füze cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik sert tavrı Ottawa'yı Brüksel'le yakınlaştırdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği liderleriyle görüşme yapmak için Brüksel'e gitti. Carney'in temasları öncesinde ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuştu, Kanada'ya özel statü verilmesinden söz etti. Avrupa ile Kanada arasındaki kültürel, tarihi ve insani bağların güçlü olduğunu belirtti. Von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki ticaret anlaşması sayesinde ikili mal ticaretinin 10 yıldan kısa sürede %75 arttığına dikkati çekerek bunun ticaret anlaşmalarının gücünü ortaya koyduğunu ifade etti. Bu ortaklığın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, Avrupa ile Kanada'nın ortak gücünü artırmayı amaçladığını dile getirdi. Hakkari'de tek odalı bir evde yer minderinde ders çalışarak LGS'ye hazırlanan ikiz kardeşler fen lisesini kazandı. Zor şartlarda yaşayan aileye yardım eli uzatıldı. Ev 3+1'e dönüştürüldü, kardeşler kendi odalarına kavuştu. Adana'da da işitme cihazı bozulan iki kardeş için kaymakamlık devreye girdi.
3: Yapımı yarım kalmış bir evde yaşıyorlardı. İkiz kardeşler yer minderinde ders çalışmak zorundaydı. Bu şekilde sınava hazırlanarak fen lisesini kazandılar. Ailenin evi baştan aşağı yenilendi. Başarılarıyla örnek olan kardeşler de rahat ders çalışabilecekleri odalarına kavuştu.
17: 5 kişi bir yerde içiyorduk, yiyorduk, uyuyorduk. Eskiden odam yoktu. Şimdi bir iki yatağımız var. Kendi yatağım üzerindeyim. Masada çalışabileceğim bir masam var. Kendi gardırobum var.
3: 5 kişilik Karaköy ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyor. Aile yapımı tamamlanamayan evdeki tek odada birlikte kalıyordu. İkiz kardeşler LGS'ye zor şartlarda hazırlandı. Yer minderinde oturup günde 5-6 saat ders çalışan İsa ve Musa sınavda örnek bir başarı gösterdi. İkisi de Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Dünyada Son Umut Derneği Karaköy ailesine yardım eli uzattı. Ailenin evini yeniledi.
17: Bu odanın eski halinin buna dönüşeceğini hiç beklemiyordum.
3: Adana'da da Ayşegül ve Ayfer Şiş kardeşler doğuştan işitme engelli. 3 yıl önce sokakta oynarken Ayşegül'ün biyonik kulağı kırıldı. Geçen yılda ablası Ayfer'in işitme cihazı bozuldu. Yenilerini alamayan aile için Yüreğir Kaymakamlığı devreye girdi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iki kardeşe de işitme cihazlarını teslim etti.
18: Geldi mi sesimiz? Geldi. Adana.
19: Aferin.
18: Annesi sesleri gayet iyi. Duyuyor.
3: Yeniden duymaya başlayan kardeşler büyük mutluluk yaşadı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
21: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le anlaştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Bordo Mavili kulüple görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Teknik adamı havalimanında toplanan taraftarlar karşıladı. Trabzonspor, Reis dönemindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Kariyerinde ikinci kez Türkiye'de görev yapacak Alman teknik direktör, Samsunspor'u ligde üçüncü yapıp 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına taşıdı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak.
3: Trendyol Süper Lig'in derbi takvimi açıklandı. Federasyon sezonun ilk devresinde oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Cumartesi günkü Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sonra 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi 9. haftada. Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı 13 Aralık Pazar 19'da oynanacak. 21 Aralık'ta 3 haftalık devre arasına girecek Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık maraton 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
2: Messi, Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2001 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanıydı. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
4: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat, 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
2: FIFA Başkanı Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Oliver Bierhoff da destek verdi.
5: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi.
6: UEFA'nın bu konuda net bir tavır takınmasını takdir ediyorum. Futbola sahip çıkmalıyız. Oyunumuz endüstriyelleşmiş olabilir. Fakat ne olursa olsun bizim kalmalı. Başkalarına satılmamalı.
5: Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
7: Yunanistan Futbol Federasyonu olarak Infantino'nun adaylığına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyler yaşandı. Ardından önümüze sunulan projeye de kesinlikle karşıyız. Bu nedenle FIFA Başkanı'na verdiğimiz desteği geri çektik.
5: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA, Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
2: Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları yeni sezonda yeni isimleriyle parkelerde olacak. Sarı lacivertliler Tarfin'le sponsorluk anlaşması imzaladı.
4: Fenerbahçe Tarfin iki sezon boyunca Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek. Sarı lacivertliler basketboldaki yeni isim sponsorunu tanıttı.
0: Fenerbahçe Tarfin olarak bu sene anılacağız. Avrupa'daki maçlarımızda tekrardan hem Türkiye'deki şampiyonluklar hedefleri için hem Avrupa'daki başarılar için, Final Four için birlikte mücadele edeceğiz.
4: Şirket de spordaki başarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.
8: Bu işbirliğini bizim için asıl değerli kılan formadaki logonun ötesinde birlikte anlatacağımız hikaye. Bu nedenle iletişim çatımızı oyun adı değişiyor olarak belirledik.
4: Takım kaptanları yeni dönemde de hedefi zirveye koydu.
9: Hedeflerimiz aynı. Her sene her kulvarda şampiyon olmak, yarışabildiğimiz her kupada o kupaya talip olarak başlıyoruz.
10: Sporda gerçekten sponsorlukların önemi ve değeri apaçık ortada, çok önemli. Bu sene de bizlerle beraber olacaklar. İnşallah hep beraber, hem kadın basketbol takımımız hem biz Tarfin'le beraber hepimiz için kupalarla dolu bir sezon olur.
4: Erkekler Euroleague'de iki kez şampiyonluk yaşayan sarı lacivertliler, kadınlar Euroleague'de de üç kez zafere ulaştı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
11: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
12: Bilindiği üzere 2009 yılında adeta konsept olarak ilk defa finans dünyasına, ekonomi dünyasına ve giderek elbette insanlığın ortak birikimine sunulan kripto varlıklar 2010 yılından itibaren işlem görmeye başlamış. Yani kabaca 15 yılı aşkın bir süredir kripto varlıklar hayatımızda yer edinmiş durumda. Geçtiğimiz yılki bazı değerlendirmelere ve güncel rakamlara bakacak olursanız, Türkiye dünyada en çok kripto varlıklarla işlem yapılan ülkeler arasında ilk 3 içerisinde değişik klasmanlarda yer alıyor. Bir çalışmaya göre büyük çoğunluğunu 20 ila 44 yaş arasındaki erkeklerin oluşturduğu her 5 kişiden biri Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapıyor. Dolayısıyla kripto varlıklar hayatımızda önemli bir yer tutuyor ama genelde bu işin biraz mahiyeti itibariyle görece kapalı, kendi içerisinde hareket eden, dışarıya fazla renk vermeyen özellikle bir faaliyet alanından, gruptan bahsediyoruz. İşte bu çerçevede aslında dünyada çok önemli gelişmeler, jeopolitik çalkantılar vesaire olurken, özellikle hem finans dünyasının ama bilhassa kripto varlıklarla işlem yapanların yakından beklediği, sessizce beklediği bir yasal düzenleme dün itibariyle en azından belirli bir aşamada takılıp kaldı. Neden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri dünyada kripto varlıkların bir numarası. Orada Clarity Act, tabii bu düzenlemenin adı da çok enteresan, şeffaflık veya açıklık yasası olarak adlandırılan ve bu aslında mahiyeti itibariyle kurulu rejime, kontrole, disipline karşı bir duruş olarak hareket eden, kendini o eksen üzerinden tanımlayan kripto varlıklara belirli bir kişilik veya hüviyet veya sistem içi kabul kazandırmak, belirli bir düzenlemeye, regülasyona tabi tutmak. Dolayısıyla bir yerde hani belirli bir kontrol altına alırken aynı zamanda belirli kapıları da açabilmek bakımından önemli bir yasal yolculukta gelindi. Hani tabiri caizse duvara toslandı. Bir yıldır aslında devam eden bir işlemden bahsediyorum. Tabii özellikle sektör oyuncuları bu 10-15 yıl içerisinde gerçekten büyüklük kazanan sektör oyuncuları da bu işte söz sahibi. Onlar da bir yasal düzenlemenin ve çerçevenin kendi maksat ve amaçlarına uygun olmasını istiyorlar. Herkes değişik yönlerden bu konuda etkide bulunmaya çalışırken kongrede kabul edilen Clarity Act şimdi yasalaşmak için Senato'nun onayına da muhtaç. Onun için de sessiz sedasız bekleniliyordu bu hafta. Önce bir ön oylama yapılıyor, gündeme alınsın mı alınmasın mı diye. Daha o ön oylamada 60 tane senatörün oyu gerekirken çoğunluğa ulaşılamadı. 49 evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla reddedildi ve 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 hayır oyuna karşı 290 küsür oyla kabul edilen yasa şu anda geldi, duvara tosladı. Tabii özellikle kripto piyasalarda değer düşüşlerine ve bundan sonra yeni tartışmalara yol açacak bir gelişmeden bahsediyoruz. Onu bir tarafa koyalım. Çünkü kripto piyasalarda da bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok önemli artış ve düşüşler görülmüştü. Bir başka önemli nokta hiç şüphesiz dün de birlikte ifade ettiğimiz, daha evvel de değindiğimiz bu yapay zeka ile ilgili tartışmalar. Son gelişmelere bakılacak olursa hani özellikle siyasi liderler ve bu sektörün önemli oyuncularından bir kısmı hani tabiri caizse tartışmaların üzerine soğuk su dökmek ve bir parça yatıştırmak yoluna gidiyorlar. Nvidia CEO'su Jensen Huang bütün bunların bir tırnak içinde şaka gibi olduğunu söyledi. Tam da bu cümleyi, bu ifadeyi kullandı. Hoax dedi ve demeye çalıştı ki yani bütün bunlara hiç merak edecek bir şey yok. Kervan yolunda yürümeye devam ediyor. Çin'in devlet güvenlik bakanı da, bu biliyorsunuz Çin dünyada en yoğun kontrollerin ve kişisel hayatın ve örgütlü hayatın en sıkı denetlendiği bir ülke olarak tanınıyor. O da bu konuya devletin ve partinin bekası açısından yaklaşıyor. O da enteresan tabii. Yani bir tarafta hani daha yumuşak böyle insanın geleceği falan, öbür taraftan devletin ve rejimin bekası gibi unsurlar. Şimdi biraz oklar bu Entropy'in başkanı ve kurucusu Dario Amodei'ye dönmüş durumda. Çünkü biliyorsunuz onun bir çalışanı günler evvel ben artık bu işte yokum, insanlığın sonu karanlık gözüküyor vesaire gibi bir mesajla tetiklemişti bu son versiyonu. Anthropic başkanına şöyle bir suçlama diyelim. Çünkü bunu kullanırken biraz durakladım. Çünkü acaba bir eleştiri mi, suçlama mı, ama tona ve yaygınlığa bakarsanız belki bir suçlama. Deni diyor ki ne güzel, önce bir problem yarat, AI'yı yarat, yapay zeka yarat, gaza bas, ondan sonra da gel bizi kurtarın bu işten, fren yapın. Bakın bu sıkıntı var ama çözümler bende de. Çünkü Amodei enteresan bir makale yazarak bu konuda nelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bu da enteresan bir durum. Nihayet bugün tabii nefesler kesilmiş, Fed toplantısı bekleniliyor. Fed'den çıkacak karara göre faiz artışı olacak mı? Sadece bugüne ve hemen toplantı ertesinde piyasa reaksiyonlarına değil, bundan sonraki gelişmelere, özellikle senenin sonuna kadarki serime doğrudan etkileyecek bir karar olarak Fed'in kararı bekleniyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ekonomiler ve bütün para birimleri, borçlanma oranları vesaire mutlaka bu karardan etkilenecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
11: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Ekonomi başlıyor.
13: Tekrar merhaba. Piyasa ekranı ile yeniden birlikteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Habertürk yayınında konuşan Bakan Şimşek, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti.
14: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındırır. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
13: Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını bu akşam açıklayacak. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın 3 yıl aradan sonra faiz arttırımına gitmesi bekleniyor. Fed faiz kararını bu akşam Türkiye saatiyle 21'de duyuracak. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gideceği, yani faizleri artıracağı beklentisini güçlendirdi. Ekonomistlerin %90'ı 25 bas puan, yani çeyrek puanlık bir faiz artışını fiyatlara yansıtmış durumda bu akşam için. Eğer beklentiler gerçekleşirse Fed Temmuz 2023'ten bu yana İlk kez faiz artırım kararı almış olacak. Faiz seviyesi de eğer bu faiz artırılırsa %3,75 ile %4 aralığına yükselecek. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Öncelikle borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu dakikada %3,86 düşüşle 13.356 puan seviyesinden işlem görüyor. Açılıştan itibaren satıcılı başladı borsa ve sonrasında satışlar derinleşti. %5,73 kadar düştü ve gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.095 puana kadar indi. Sonra oradan gelen alımlarla kayıpların bir kısmını geri aldı. Hafif toparlandı. Şu sıralarda da gördüğünüz gibi %3,8 kadar düşüşte dip seviyesi 13.095'ten hafif yukarıya çıkmış durumda. Alt endekslere baktığımız zaman bankacılıkta %3'ün üzerinde, gıdada %3'ün üzerinde kayıplar var. Petrokimyada %3,4 civarında. Sınai endeksi %4'e yaklaştı. Holdinglerde %4'ün üzerinde. Yani aslına bakacak olursanız alt endekslerin tamamında, sektör endekslerinin tamamında kayıplar olduğunu, satışların genele yayıldığını söyleyelim. İşlem hacmi bu saatler için yüksek, iyi bir işlem hacmi olduğunu söyleyebiliriz ama düşüşle bu işlem hacminin yüksek olması iyi değil elbette. 120 milyar liraya yaklaştı. 120 milyar lira civarında işlem hacmi seviyesi. Para piyasalarında dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş seviyesinde. Az önce haberimizi paylaştık. Bu akşamki Amerikan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar endeksi 99,6 seviyelerinde. Sabah da buradaydı, dün de buralardaydı. Karar öncesinde yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1540'larda, sterlin dolar karşısında 1.3470'lerde karar beklenirken. Altın fiyatlarına bakacak olursak eğer, altında dünkü işlem aralığı uluslararası piyasalarda aşağıda 4.261 dolara kadar geri çekildi. Yukarıda ise 4.317 dolara kadar, yani kabaca 60 dolarlık bir bant içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kapanışını 4.294 dolardan yapmıştı. kapanışın %1 üzerinde $4,334 seviyelerinde altının onsu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırma, çeyrek puanlık faiz artışı ihtimali büyük oranda fiyatlara yansıdı. Dolar endeksi sabit. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,99'du. 5'in altına kaydı ama şu sıralarda yeniden %5'te. Altında ise karar öncesinde yaklaşık %1 kadar bir yukarı yönlü hareket var. Petrol fiyatları $104. Brent petrol varil fiyatı $104 civarında ama söylediğimiz gibi daha uzun vadede, Kasım vadede mesela $108'ların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yani şöyle kabaca düşünecek olursak aşağıda $104, yukarıda $108 bandında petrol fiyatları. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6780 lira, çeyrek altında 11119 lira seviyelerinde, dışarıya paralel olarak içeride de bir %1'e yaklaşan bir yükseliş olduğunu ifade edelim. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Sermaye piyasaları uzmanı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
13: Mustafa Bey şimdi bugün satıcılı başladık güne. Dün de %2,5-2,41'lik bir düşüş vardı borsada. Bugün de satıcılı başladık. Sonrasında satışların %5,73 kadar derinleştiğini gördük. 13.095 puan şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye. Oradan sonrasında bir miktar toparlandı. Kayıpların bir kısmını geri aldı ama hala %3 civarında eksideyiz. Yurt dışını bir kenara koyacak olursak eğer dün, önceki gün ve bugünkü satışlarda biraz daha iç dinamiklerin etkili olduğunu söylememiz mümkün mü?
15: Kesinlikle. Yeni düzenlemeler, bunun yarattığı dengelenme çabası, bazı sorunların sirayet edip etmeyeceğiyle ilgili spekülasyonlar, nakit dengesizlikleri gibi pek çok unsur şu anda borsa ve finans piyasalarında fiyatlanmaya çalışılıyor. Tabii bu saydığım şeylerin çoğu negatif olarak algılandığı ve yorumlandığı için de satış baskısı biraz daha artıyor. Malum bizi izleyenler de hatırlayacaklardır. Sermaye Piyasası Kurulumuz bazı düzenlemeler yaptı yatırım fonlarıyla ilgili. Tabii bu düzenlemeler bir parça geç kalmıştı. Tepkisel düzenlemeler bunlar. Bu düzenlemelerin katılığı için de yatırım fonlarının yeniden şekillenmesi gerekiyor kısa bir süre içinde. Tabii bu kısa süre içinde bunları toparlamak, çekidüzen vermek çok da kolay değil. Piyasamız çok fazla derin değil belli konularda çünkü. Dolayısıyla onun yarattığı sıkıntılar, aynı zamanda bu yatırım fonlarıyla ilgili bugüne kadar bazı işlemlerin göz ardı edilmesi veya pek dikkat edilmemesinin yarattığı sorunlar şimdi gün yüzüne çıkınca dengelenme çabası içine giriyor borsa tabii. Dolayısıyla da nakde dönme ihtiyacı arttığı için de ne yazık ki satış dalgası bir parça daha büyüyor.
13: Borsada teknik olarak bakacak olursak hani 14.000 seviyelerinin bundan sonra ciddi bir direnç noktasına gelebileceği ifade ediliyordu ve bahsettiğiniz Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha şeffaf, daha güvenli, daha transparan ve daha yüksek çözünürlüklü hale getirecek, piyasayı bu hale getirecek uygulamaları sonrasında bunun bir süre daha, bahsettiğiniz adaptasyon süresinin bir süre daha, bir ay, bir buçuk ay, hatta belki yıl sonuna kadar devam edebileceği ve bunun da satış baskısını bir miktar sürdüreceği tahminleri yapılıyor diyelim. Sizin tahmininiz nedir diye soracağım ve hani 14.000 seviyeleri, 14.000 puan seviyeleri hani direnç noktası haline geldi mi yoksa daha aşağısı var mı?
15: Esasında olaya biraz makro bakmak gerekiyor. Sizlerle defaatle yayınlar yaptık. Ben son 7-8 yıldır medyada çok sık dile getiriyorum. Ülkemizde sermaye piyasaları başta olmak üzere tüm finansal piyasalarda köklü bir yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün alınan tedbirler olumlu ama tabii tepkisel tepkiler olduğu için, tepkisel önlemler olduğu için bir parça da sıkı oluyor. Dolayısıyla bunların belki zamana yayılmasıyla ilgili bir düzenleme tekrar yapılarak buradaki dalgalanma boyutu azaltılabilir. Genel olarak baktığımızda bu şekliyle kalırsa birkaç ay daha piyasalardaki çalkantının devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii Türk sermaye piyasaları pek çok badireyi veya pek çok dalgalanmayı atlatmıştır. Tabii ki bunu da atlatacak ama önemli olan tüm paydaşlarıyla soğukkanlı olması, spekülasyonlara kapalı olması, akıl sağlam bir şekilde, salim bir şekilde davranılması, yatırımcıların da buna bağlı olarak biraz daha soğukkanlı davranmasında fayda var. Ancak dediğim gibi Türk sermaye ve para piyasalarının da köklü bir reforma ihtiyacı olduğu gün geçtikçe ortaya çıkmakta.
13: Çok teşekkürler ve elbette bugünün en önemli bir diğer gündem maddesi Amerikan Merkez Bankası Fed bu akşam ne açıklayacak? Bir ekstra sinyal gelecek mi? Çünkü piyasalar bu yıl sadece bir değil iki faiz artışını fiyatlamaya başlamış durumda. Sizin tahmininiz nedir? Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Şimdi yönetmenim soruyu sorayım mı? Ha, Mustafa Bey çok özür dilerim araya girmem gerekiyor. Bu sorumuz saklı kalsın. Çünkü bir canlı yayınımız var. Hakimler ve Savcılar Kurulu atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasını ölçüt alacak değerli izleyenler. Mustafa Berber'e dönelim sıcak gelişmeyle alakalı. Hemen dinleyelim Mustafa.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu Murat bu kararı. 12. yargı paketiyle uygulanan yargılama süreçlerini hızlandırma adı altında yapılan yeni bitlerden bir tanesi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Ve bu uygulama 2027 yılının ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak. Yeni sistemle liyakatın ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulacağını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hakkaniyetin öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hani hayata geçirmiş olacağız diyor. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyor. Daha önceki yaptığı açıklamalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek bir boşanma davasının 5 yıl, tahliye davasının 4 yıl gibi uzun süreler olduğuna dikkat çekmişti. Bu sürelerin kısaltılması için adımlar atılacağını söylemişti. Bunun için de adımlar atılmaya başlanmışken bu yenilikte bir yenilikte hakim ve savcıların atamasına ilişkin oldu. Eğer hakim ve savcı daha hızlı sürede dosyalarını ele alırsa, daha doğru kararlar verirse işte bu atamasında etken olacak ve doğu batı ayrımı da kalkmış durumda bu atamalarda.
13: Teşekkür ediyoruz Mustafa Berber'e ve kaldığımız noktadan finansal danışman Mustafa Aşkın'da devam ediyoruz. Mustafa Bey, Amerikan Merkez Bankası Fed demiştim. Buyurunuz oradan devam edelim.
15: Fed'in işi de ne yazık ki çok kolay değil. Bir yandan küresel ekonominin yavaşlaması, Amerika borç sorunu ve Amerika'daki ekonominin de eskisi kadar tempolu büyümemesini yarattığı sorunlarla mücadele ederken diğer taraftan özellikle Trump'ın büyük ölçüde katkı verdiği gümrük savaşları, ticaret savaşları, gümrük vergilerinin arttırılması ve Körfez'deki savaşın etkisiyle küresel bir enflasyonist dalgayla da karşı karşıya. Dolayısıyla optimum bu denge bulmak zorunda kalacak. Makul olan küçük bir faiz artışı. Bugün de Fed'den bunu net bir şekilde bekliyor piyasa. Şayet faiz artışı yoluna gitmezse ki çok düşük bir ihtimal, faiz artışı yapmamanın maliyeti faiz artışından çok daha fazla olacaktır. Tabii faizlerin artması Amerikan dolarında tüm dünyada borçlanma maliyetlerini ve buna bağlı tüm süreçleri de etkileyecektir. Dolayısıyla burada kritik nesne esasında jeopolitik risklerin Ukrayna, Rusya, İran, Amerika arasındaki savaşın, petrol ulaşım yollarının ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi. Bu başarılırsa büyük merkez bankaları yıl sonuna doğru daha yumuşak adımlar atabilirler. Ancak devam ettiği sürece küresel ekonomi büyümese bile ne yazık ki daha sıkı bir para politikası izlemek zorunda kalacaklar. Akşam Walsh'un açıklamaları da önemli. Bundan sonra ne yönde hareket edeceği konusunda bir ipucu verirse piyasalar açısından daha belirleyici olacak. Tüm riskli varlıklar ve değerli metaller de bundan etkilenecektir.
13: Finansal danışman Mustafa Aşkın çok teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz sorularımızı cevapladığınız mutlu günler dilerim.
15: Teşekkür ederim.
13: Değerli izleyenler sıradaki haberimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto yasası Senato'ya takıldı. Karar sonrası kripto para piyasalarında düşüşler yaşandı. Amerika'da dijital varlıklar için kapsamlı bir çerçeve niteliği taşıyan kripto para yasası Senato'da yeterli desteği bulamadı. 49 senatör onay verirken 50 senatör red oyu kullandı ve böylece 60 olan gerekli oy eşiğine ulaşılamadı. Müzakerelerde en önemli anlaşmazlık stabil coinlerde yaşandı. Yasada stabil coin sahiplerine de mevduat getirisi ödenmesi yer alıyordu. Senato'da bu durumun özellikle küçük bankalar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine yönelik fikirler öne çıktı. Yasanın reddedilmesiyle birlikte kripto para piyasalarında %3'ü aşan düşüşler yaşandı. Piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: evrensel katılım, güçlü uyum ve etkili ortaklıkların gerçek ve ölçülebilir sonuçlar verebileceğini göstermişti. Anlaşma sadece ozon tabakasını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ülkelerin ve endüstrilerin daha güvenli, daha sürdürülebilir alternatiflere geçişini sağlayıp ekonomik kalkınmayı da destekledi. Şimdi güçlü sera gazlarının küresel olarak azaltılmasını sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine geçişi hızlandırmak amaçlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu yılın teması, nesiller arası adalet sloganıyla çocuklardan yaşlılara kadar herkese uygun, sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak. Hafta boyunca mümkünse yürüyüş ya da bisikletle ulaşım teşvik edilecek ve etkinlikler 22 Eylül'de arabasız gün deneyimiyle tamamlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
1: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıca

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
13: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpatman, günlerden çarşamba, gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkta ne izleyeceksiniz sorusunun yanıtını verelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Sebze meyve piyasasında manipülasyonlarla fiyat dengesini bozan tedarikçi firmaların sistemi nasıl işlettiğine dair ayrıntılar ortaya çıktı. Tarladan çıkan ürün neden ve nasıl bu kadar pahalı fiyata tüketiciye ulaşıyor? Ayrıntılarını birazdan Öğle Bülteni'nde aktaracağız. Bugün dünya piyasaları için kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Trump'ın faiz indirimi çağrıları vardı. Neler bekleniyor? Konuşacağız. Bu arada Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in de enflasyona dair açıklamaları var. O açıklamaları da ekrana taşıyacağız. Amerikan ordusu İran'da düşen savaş uçağının pilotunun kurtarıldığı anın görüntülerini yayınladı. Amerikan F-15 savaş uçağı hatırlayacaksınız 3 Nisan'da İran'ın orta kesiminde düşmüştü. Pilotlardan biri kurtarılmış, diğeri İran'da mahsur kalmıştı. İkinci pilot 48 saat sonra özel bir operasyonla kurtarılmıştı. İşte o kurtarma anları aylar sonra paylaşıldı. O görüntüler de Öğle Bülteni'nde olacak. Ve son başlığımız, TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da resmi siteleri birebir kopyaladı. Uzmanlar mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu. O uyarılar da Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz lütfen. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak bize. Sena.
2: Ahmet Arpat, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin sahneleri bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Dakikalar önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Aslında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmanın genişlediğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde, pazartesi günü daha doğrusu hafta başı, Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeler vermişti. Ve Kurtlar Vadisi isimli dizide aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sahneler sorulmuştu dizinin senaristlerine. Bu doğrultuda da bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi ve bazı sahnelerde de FG Harp grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi. Yine dizinin belirli bölümlerinde FETÖ PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda ve örgütlü mesajın yapılması doğrultusunda da bunların tamamının araştırılması üzerine, araştırılması için düzeltelim, bir bilirkişi heyetinin bu dizi sahnelerinin inceleme altına alınmasına Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verildi. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor Ahmet Arpat. Bu doğrultuda da şu anda soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu bulunuyor ve bu bahsi geçen sahneler içinde Kazım Kaşifoğlu karakterinin sahneleriyle ilgili de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti tarafından bu sahnelerin inceleneceğine karar verdi ve duyurdu.
1: Sena Gürbüyük aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı yaş, sebze ve meyve sektörüne ilişkin iki kapsamlı raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirildiği ortaya çıktı. Bazı üreticiler adına da ürün satmadığı halde makbuzlar kesildi.
3: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi. Makbuzda 28 lira yazıldığı markette 35 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Habertürk yayınında konuşan Bakan Şimşek, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti.
0: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
1: Ekonomi gündeminin bugünkü manşeti. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak. Neler bekleniyor? NTV Ekonomi Servisinden Murat Caner'le konuşacağız. Murat hoş geldin.
4: Merhaba Ahmet.
1: Şimdi neler bekleniyor? Trump indirim istiyor. Beklenti o mu bilmiyorum ama beklenti sanırım bir faiz artışı. Hatta doğru. 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışı.
4: Doğru.
1: Neden böyle bir ihtiyaç doğdu?
4: Şimdi aslında Ahmet, uluslararası piyasalar ciddi manada çalkantılı ve çok fazla bilinmezin çok kısa sürede değiştiği dönemlerden geçiyor. Hakikaten bir adım ötesini, iki adım ötesini görmek pek kolay değil. Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Birincil sebebi elbette savaş. Savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi, o petrol fiyatlarının da ülkelerin ekonomileri üzerinde çok ciddi bir enflasyon baskısı oluşturması. Enflasyon baskısı oluşunca da ne oluyor? Enflasyonu frenleyebilmek adına merkez bankalarının faiz arttırma mecburiyeti demeyelim ama neredeyse mecburiyeti oluşuyor aslına bakacak olursan. İşin çekirdeğinde bu var. Savaşın sebepleri, hepsi bunların ayrı ayrı tartışılır ama geldiğimiz noktada artık enerji şoklarının, sadece petrol fiyatları, biz Brent petrolü aktarıyoruz. Brent petrol 104 dolar, 108 dolar aralığında işlem görüyor diyoruz ama bu işin bir de artık rafineri boyutu oluşmaya başladı. Çünkü Brent petrol bugün 104 dolar, 104-108 aralığında. Yarın sabah uyandığımızda pozitif bir gelişme, 199 dolarları görsek dahi artık bu rafineri fiyatlarına yansımıyor. Çünkü rafinerilerin de kapasiteleri, gerek sevkiyatların sıkışması, gerek savaş koşulları nedeniyle vurulması sebebiyle orada da ciddi düşüşler oluyor ve bu da nihai tüketiciye dizel üzerinden, benzin üzerinden indirim olarak yansımasını engelliyor ki baktığın zaman Amerika'da dizel fiyatları 6 doları aşarak rekor kırmış durumda ki hani genelde hep ne denir? Amerika'da iktidarı değiştiren unsurlardan bir tanesi akaryakıt fiyatlarıdır diye. O noktada Trump'ın eli iyice sıkışmış durumda ama senin de
1: söylediğin nereden nereye geldi akaryakıt fiyatları?
4: Akaryakıt fiyatları 2, 3, 4, 6 diye kademeli, katlamalı bir şekilde devam etti. Trump bir önceki Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı hep şununla suçluyordu. Faizleri indirmiyorsun, faizleri indirmiyorsun. Mevcut başkan Kevin Warsh'un bu üçüncü başkanlık ettiği toplantı olacak. Önceki iki toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu da Warsh'un aslına bakacak olursan biraz Trump'ın etkisi altında kaldı. Çünkü Trump önerdi Warsh'u.
5: Doğru.
4: Siyasetin etkisi altında kaldığı ve ekonominin gereklerini yapmadığı, dolayısıyla piyasanın gerisinde kaldığı yorumlarını iyice alevlendirmiş.
5: Ama piyasa zorluyor anladığım kadarıyla. Bir artış bekleniyor. Ne kadar oranda bir artış olur?
4: Piyasa zorluyor derken hemen şunu söyleyeyim. Çok ciddi manada bir test oluşmuş durumda. Özellikle bu akşamki toplantı için Kevin Warsh üzerinde acaba gereklerini yapabilecek mi? Piyasa zorladıkça Kevin Warsh'u köşeye sıkıştırıyor.
5: Doğru.
4: Acaba siyasetin etkisinde mi kalacak yoksa gerekleri yapacak mı? Çünkü Amerikan 10 yıllık gösterge tahvizi %5'in üzerine çıkmış durumda ki tehlike çanları çalmaya başladı Amerika ve dünyanın geri kalanı piyasalar için. Şu anda Amerika'da gösterge faiz %3,5, 3,75 aralığında. 25 bas puanlık, çeyrek puanlık bir artış fiyatlara tamamen yansımış durumda. Hani kesin gözüyle bakılıyor neredeyse.
5: Tamam.
4: O zaman 3,75-4 aralığına yükselmiş olacak. Senin de az önce söylediğin gibi son 3 yılın 3,5 yılın ardından bir faiz artışı.
5: Yani bir anlamda Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası ABD ekonomisine biraz yavaşlayalım, biraz duralım mesajı verecek değil mi?
4: Yani bu piyasa karşı,
5: enflasyona karşı.
4: Yükselen tahvil faizlerine karşı aslında hakikaten çok iki ağzı keskin bıçak durumu var. Hı hı. Amerika, Donald Trump göreve geldiği zaman Amerika'nın borçlarını azaltacağım dedi. Borçlar 40 trilyon dolara ulaştı. Faizleri düşüreceğim dedi. Gösterge tahvil faizi %5'i aştı. Bunlar çok istenen şeyler değil. Neden? Çünkü faiz yükseldikçe borçlanma maliyetleri de artıyor. Borçlanma maliyetleri arttıkça cebinden çıkan para daha da artıyor. Bütçe açıkları büyüyor. Vatandaşın cebinden çıkan para eninde sonunda seçimlerde, tercihlere de yansıyacak bir unsur haline geliyor. Başka ne olacaksa.
5: Peki ABD Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz arttırımı kararı dünya ekonomilerine ve Türkiye'ye nasıl yansır?
4: Şimdi şöyle düşün. Amerikan ekonomisi dünyanın referans merkez bankası diye düşünebilirsin.
5: Doğru.
4: Oyun kurucu merkez bankası diye düşünebilirsin. Amerikan doları bugün hala dünyanın emtia fiyatlarının geçtiği, hala dünyanın rezerv para görevini sürdüren bir para birimi. Dolayısıyla faizin artması demek, Amerika'da faizin artması demek, paranın tekrar Amerika'ya dönmesi anlamına geliyor.
5: Konuğumuz daha var yani.
4: Bir konuğumuz daha var, beni de çok sevdi. Gerçekten paranın tekrar Amerika'ya dönmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bir miktar buralara gelen yabancı yatırımcının tekrar Amerika'ya dönmesi, tekrar dolara dönmesi anlamına gelecektir. Bu elbette faizin yükselmesinin bir piyasalar üzerine etkisi, bir de asıl önemli mesele, evet bu akşam 25 bas puan, çeyrek puanlık bir artış yapılabilir ama asıl mesele acaba yılın geri kalanındaki iki toplantıda da faiz artışları devam edecek mi? Yani bir trend değişikliğine mi girildi? Hı hı. Eğer öyle bir sinyal alınırsa bu dünyanın geri kalanına da yine faiz artışları sürecinin başlaması olarak yansıyabilir. Bu da bir ihtimal. Asıl soru cevabı aranacak sorulardan, önemli sorulardan bir tanesi bu.
1: ABD Merkez Bankası'nın faizde yükselişe gitmesi ya da artışa gitmesi diğer emtialara nasıl yansır?
4: Altın doğrudan yansıyacaktır tabii. Genelde hep şöyle düşünülür. Daha doğrusu öyledir korelasyon.
1: Faiz yükselirse altın düşer.
4: Neden? Çünkü altın getirisi olan bir yatırım aracı. Altın garantiye alma, güvence altına alma yatırım aracıdır. Ama diğer tarafta eğer faiz artarsa ve Amerika eğer bu faizi veriyorsa, hı-hı, doğal olarak bir miktar buradan çıkıp o tarafa gitmesi, doğru, altın fiyatlarının bundan etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir elbette.
1: Şimdi tabii bu faiz artışına, artırımına neden olan gerekçelerden biri de sen de başta saydın. Mesela petrol fiyatları, doğru, enflasyonu çok zorluyor. Doğru. Bu da ister istemez bir faiz artırımına götürüyor Merkez Bankası'nı, ABD Merkez Bankası'nı. Bundan sonra daha mı yakından takip edeceğiz bu petrol fiyatlarını?
4: Ahmet, aslına bakacak olursan
1: aslında uzunca bir sürede çok yakından takip ediyoruz. Bundan sonrası fazla oldu ama
4: hani savaş bugün şu dakika bitse dahi petrol fiyatlarının ve az önce de ifade ettiğimiz üzere nihai kullanıcıya ulaşan akaryakıt fiyatlarının aynı hızda aşağıya gelmeyeceği artık konuşulmaya başlandı. Daha uzun bir süreye, daha uzun bir vadeye yayılacağı, dolayısıyla enflasyonist baskıların da daha uzun vadeye yayılabileceği konu.
1: Sonuçta tamam, belki Hürmüz'den geçemiyor. Geçemediği için üretimler de düşürüldü.
4: Aynen öyle.
1: Orada bir ciddi arz
4: stoklanacak yerler
1: tabii. Doğru.
4: Stok alanları daraldı. Hı-hı. Bitti. Variller üst üste nereye, doğru, koyacak? Dolayısıyla üretim kısılıyor vesaire. Bütün bunları üst üste koyduğun zaman petrol fiyatları, savaş bitse, petrol fiyatları düşmeye başlasa dahi sıkıntıların, bu sıkıntılı bakış açısının, faiz arttırma ihtimalinin kuvvetli kalma bakış açısı biraz daha uzayabilir.
1: Peki. Murat Caner, bakalım saat 21'de elbette tüm piyasalar, ekonomi çevreleri bu haberi takip edecek. Evet. Sonuçlarını da yarın konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum yayına katkı için. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu.
3: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
6: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
3: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
6: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
3: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
6: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde üç hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak "Şimdi geriye üçüncü hilal kaldı" ifadesini kullandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun aldığı kararı duyurdu. Karara göre bundan sonra atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Gürlek, yeni sistemin 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanacağını da belirtti. Yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu bir atama sistemi hayata geçmiş olacak ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralısında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. ABD-İran hattındaki savaşta hafızalara kazanan olaylardan biri de İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 savaş uçağı. Uçaktaki pilotlardan biri olaydan hemen sonra, diğeri ise 48 saatin ardından kurtarılmıştı. İkinci pilotun kurtarıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.
3: İki gün boyunca kurtarılmayı bekledi. ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı. Sonunda operasyonla kurtarıldı. Görüntülerde bir kişinin yüksek bir yerde tek başına beklediği görülüyor. O kişi ABD'nin 3 Nisan'da İran Hava Savunması tarafından düşürülen F-15 savaş uçağındaki hava kuvvetleri çalışanı. Kurtarılmayı bekleyen asker uçağın ikinci pilotuydu ve silah sistemlerini kontrol etmekle görevliydi. 3 Nisan'daki olayın ardından ABD ordusu önce uçağın pilotuna ulaştı. İkinci pilotu kurtarmaksa 48 saat sürdü. Görüntüler iki askerin pilota ulaştığı gözler önüne serdi. İsmi paylaşılmayan asker Amerikan yayın kuruluşu CBS News'e de konuştu. Bravo adıyla anılan asker uçağın vurulduğu anı yük treninin çarpmasına benzetti. Düşerken paraşütünün hasar gördüğünü aktardı. Sırtından, kolundan ve omzundan yaralandığını söyledi. Buna göre ikinci pilot olayın ardından güvenli bir yer bulabilmek için yaklaşık 2200 metre tırmandı. Hava kuvvetleri çalışanı kurtarılmayı beklerken İran'ın kendisini aradığını, bu süre boyunca elindeki iletişim araçlarıyla ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını da belirtti. Askerin kurtarıldığı anlara ait görüntüler de aylar sonra ABD ordusu tarafından paylaşıldı.
1: Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
7: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. insansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman, çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyir-i sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani krizde derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2.000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb boğazından geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. İkisi helikopterde olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
3: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan bir kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
1: Elazığ'da altınları için öykü çiftini öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı Jasat'ın titiz takibiyle yakalanıp tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının bu sayede yakalandığı öğrenildi.
3: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Üykü'nün 2 altın bileziği, 1 kolyesi ve 2 küpesi kayıptı. Jasat cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Üykü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jasat'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl Jasat'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu, biri emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyona imza attı. Operasyonda yasa dışı kişisel bilgi sorgulaması sağlayan yazılımı gerçekleştiren bir şirketin sahibiyle 4 çalışanı gözaltına alındı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi. Siber casusluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen bir bilişim şirketinden 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde kişisel bilgilere ilişkin kayıtlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olduğu değerlendirilen NVI'nin kullanıldığı tespit edildi. Bu kısaltmanın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturmak amacı taşıdığı belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.
1: TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da gecikmedi. Resmi internet sitelerini birebir kopyaladılar. Uzmanların uyarıları var. O uyarıları ekrana taşıyalım.
3: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
8: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
9: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
8: Vatandaşların bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların E-Devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
3: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece E-Devlet üzerinden yapılıyor.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmalarına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
10: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
11: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
10: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
12: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
13: Bir tek kantinde bunlar mı var?
12: Evet.
14: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
15: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
16: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
11: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lirada 100 lira oldu. Bir tost bir ailen 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
10: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Kuaför salonunun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
10: Saç kesimini beğenmediği yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticaret gemilerinin de hedef alınması Marmara'yı dev bir gemi parkına çevirdi. Demirleme sahaları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere götürülmek istenmeyen gemilerle doldu. İstanbul'da da manzara aynı. Sektör temsilcileri dayanacak güçleri kalmadığını söylüyor.
17: Karadeniz'deki ticaret hemen hemen bitme noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndan giriş çıkış yapan gemiler günde maalesef 30 geminin altına düştü.
18: Normal şartlarda kaç gemi giriş çıkış yapıyordu Boğaz'dan Karadeniz'e?
17: 200 geminin üstüne çıkıyordu.
19: Gemiyi vurdular.
20: 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe aldı.
21: Drone çok yakında.
20: Marmara yüzlerce geminin demirlediği dev bir otoparka dönüştü.
22: Zeytinburnu sahilindeyiz. Burada da onlarca gemi demirleme sahasında bekletiliyor ki çoğunluğu kuru yük gemisi. Güvenlik endişeleri olmasaydı Karadeniz'e çıkacaklardı. Sadece burada değil, Tuzla'da, Maltepe'de, Kartal'da, Marmara'daki birçok demirleme sahasında manzara aynı.
17: Ukrayna, Rusya'ya giden gemileri ya da Rusya ile ticaret yapan gemileri oralara gitmemeleri için elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya da buna bir karşılık veriyor. Ukrayna limanlarında olsun füzeyle ya da drone'la vurulan bir sürü gemi var. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor, geriye dönüyor, geriye dönerken bir daha vuruluyor.
20: Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bunlar arasında Türk bayraklılar da var.
17: Gemi insanlarını kimse artık riske etmek istemiyor. Vefat edenler oldu, yaralananlar oldu. Bu insanların aileleri var. Bunlar ekmekleri peşinde geziyorlar burada.
20: Gemiler çalıştırılmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları oluyor.
17: En az 2500-3000 dolardan başlayıp 5-6-7000 dolarlara kadar gidiyor. Siz ister gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek durumundasınız. Bu işin sonunu göremezsek eğer radikal bir karar alıp gemileri bir iskeleye bağlayıp boşaltmayı da tercih edebiliriz.
20: İş insanları Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
5: Adana'da ev kadınları ve engelli bireylerin iş hayatına katılımını arttırmayı amaçlayan bir eğitim verildi. Katılımcılar evlerinde 3 boyutlu yazıcılarla yaptıkları ürünleri e-ticaret siteleri üzerinden satarak ailelerine katkı sağlayabilecek.
0: Artık üretim sadece büyük işletmelerde değil, evlerde de yapılıyor. Teknoloji yardımıyla iş hayatına katılımı sınırlı olanlar için yeni gelir modelleri yaratılıyor. Bunlardan biri de 3 boyutlu yazıcılar. Adana'da ev hanımları ve engelli bireylerin dijital üretim araçlarını kullanabilmelerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde 3 boyutlu yazıcıların kullanımı ve tasarımların ürüne dönüştürülmesi gibi konular öğretildi.
2: Bana aynı zamanda 3D yazıcı makine hediye ettiler. Bu yazıcı sayesinde yeni ürünler ortaya sunup çıkarttık. İnternet üzerinden yeni bir gelir kapısı elde edebileceğimi düşünüyorum.
21: Katılımcılarımız teknolojiyle tanışarak üretmeyi öğrendi. 3D yazıcılarla somut ürünler ortaya koydular. Gelir elde edebilecekleri bir ekonomik model kurmayı deneyimlediler.
0: Eğitimde evde hazırlanan ürünlerin internet üzerinden satışa hazırlanması ve dijital pazarlama yöntemleri de anlatıldı.
23: Bunu ileriki hayatımda ek gelir kaynağı olarak kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu kursun çok faydası oldu.
21: Bizim hedefimiz kadınların ve dezavantajlı bireylerin evlerinden üretim yaparak gelir elde edebileceği sürdürülebilir bir model oluşmasına öncülük etmektir.
0: Programa katılanlar tasarımlarını 3 boyutlu yazıcıda basarak ilk ürünlerini hazırladı.
5: Antalya'nın Demre ilçesinde sıra dışı bir dostluk yaşanıyor. Dalgıç Sercan Demirkaya'nın Mahmut adını verdiği Yeşil Deniz Kaplumbağası 5 yıldır yanından ayrılmıyor. Demirkaya gönüllü temizlik yapmak için kanosuyla denize açıldığında yanı başında Mahmut'u buluyor.
3: Dalgıç Sercan Demirkaya'nın en yakın dostu bir deniz kaplumbağası. Demirkaya ona bir skeçten etkilenerek Mahmut adını verdi. Mahmut tam 5 yıldır dalışlarda onu yalnız bırakmıyor.
24: Bir dönem hatta bir süre 3-4 tane kaplumbağayla beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanoya geliyor.
3: Antalya'nın Demre ilçesinde serbest dalış yapan Sercan Demirkaya'nın Yeşil Deniz Kaplumbağası'yla karşılaşması özel bir hikayeye dönüştü. Çayağzı Limanı ve çevresinde gönüllü temizlik yapan Demirkaya su altından atık toplarken kaplumbağa ile bir araya geliyor. Mahmut sarı kanoyu görünce hemen yanına gidiyor. Birlikte yüzüyorlar. Zaman zaman yüzgeciyle ona dokunuyor. Geçirdiği bir kaza nedeniyle bir yıl denizden uzak kalan Demirkaya suya girdiğinde yine Mahmut'la karşılaştı.
24: Ben denize girdim. 2-3 dakika geçmedi karşımdaydı. Hani bildiğin önümde Mahmut'u gördüm. Hani ya tesadüf mü yoksa gerçekten mi hayvan hissedip geliyor? Hiçbir fikrim yok ama ben hissedip geliyor kısmına inanmayı tercih ediyorum.
3: Sercan Demirkaya Mahmut'u göremediği günlerde onun için endişeleniyor. Mahmut her yıl Ekim ayında bölgeden ayrılıyor. Kaplumbağanın dönüşünü onun kadar sosyal medyadaki takipçileri de özlemle bekliyor.
5: Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren bu kez bilim laboratuvarından değil, New York Moda Haftası'ndan çok anlamlı bir mesajla ses getirdi. Dağdeviren defilede podyuma çıktı. Üzerinde ise Anadolu Yörük ve Türkmen kültüründe kadının şiddet ve haksızlığa karşı sessiz çığlığını simgeleyen mor cepken vardı.
3: Yörük ve Türkmen kültürünün önemli bir parçası olan mor cepken giydi, podyuma çıktı. Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Fashion Week kapsamında özel bir etkinliğe katıldı.

0: Başbakanı Netanyahu'dan tepki var.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı belgeleyen NASA filminin yönetmenlerini hedef aldı.
2: Şu Orpe Festival Venezia.
1: Netanyahu, Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ve jüri özel ödülünü kazanan belgeselin yönetmenlerini küresel antisemitik kışkırtmaya katkıda bulunmakla suçladı.
3: Şimdi iki İsrailli yönetmen, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni savaş suçluları gibi gösteren bir film yaptıkları için Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor. Bu şok edici. Küresel antisemitik kışkırtma ile mücadele ediyoruz ve bu içimizden geldiğinde kabul edilemez.
1: İsrail Kültür Bakanı Netanyahu'nun açıklamasından önce yönetmenleri en kısa zamanda vatandaşlıktan çıkarmak için harekete geçeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine İsrail'de faalet gösteren 43 sivil toplum kuruluşu, Gazze'de sivil katliamı belgeleyen NASA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zora destek verdiğini açıkladı. Grammy ödüllü rapçi Macklemore konserinde Filistin'e destek konuşması yaptığı için Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri turnesinden çıkarılmıştı.

0: Amerikalı rapçiye destek geldi. Turnede yer alan Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Aaron Rowe, Bioga ve Lucas Graham, Sheeran'ın yaklaşan turne tarihlerinden çekildiklerini açıkladı. Sheeran'ın kararı nedeniyle Instagram hesabında 500 binden fazla takipçisini kaybettiği de söyleniyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Ed Sheeran'a bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Liam Cunningham'dan geldi. Aktör, Ed Sheeran, Filistin'i destekleyen insanların zorbalığa boyun eğmeyeceğini gösterme fırsatına sahipti. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Hepimizin buna karşı sesimizi yükseltmesi gerekiyor, dedi.
1: Altı yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
2: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz, dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
3: 5 kırmızı ışıkla beraber Türkiye'de yarış başlıyor.
1: Manchester City'nin rekortman golcüsü Erling Haaland ülkesindeki çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Yıldız futbolcunun beslenme alışkanlığı çocuklara ilham kaynağı olunca Norveç'teki havuç satışları ikiye katlanmış.
2: Haaland'ın havuç diyeti Norveç'te yeni bir furya başlattı. Yıldız golcünün atıştırmalık olarak tercih ettiği sebze ülkesinde yoğun ilgi gördü. Tesislere girişte hayranlarına imza dağıtırken defalarca

Havuç yerken görüntülenen Haaland, ülkesindeki çocuklara ışık tuttu. Haaland etkisi olarak adlandırılan bu gelişme, Norveç Tarım Bakanlığı'nın raporlarına da yansıdı. İskandinav ülkesindeki havuç tüketiminin bir önceki seneye göre ikiye katlandığı belirtilirken, çocukların havucu Haaland şekeri olarak gördüğünden bahsedildi. Yıldız golcünün başlattığı furyada rol aldığı bir reklam filmi de etkili oldu. Dünya Kupası boyunca dönen bir tarım

0: ben Serhat Kılıç diye. O bana demişti insan biraz geçmişine bakmalı diye.
1: Star'ın ilgiyle izlenen dizisi Tuzlu Kahve'de 5 Eylül'de hayata veda eden Serhat Kılıç anıldı.
2: Kız Özlem kapat kapat. Bu kız yine bana iş çıkardı. Ne yapıyorsun Aybüke ya?
0: Pierre Özlem sana da
1: dizide
0: çok...
1: Dizide Aybüke rolüyle ekranlara gelen Ceren Moray, tamam, Hatice Aslan'la yer aldığı sahnede eski rol arkadaşı Serhat Kılıç'tan mentoru yani akıl hocası olarak söz etti. Sahne sosyal medyada geniş yankı buldu.
0: Anne, benim bir mentorum vardı eski iş yerinden Serhat Kılıç diye. O bana demişti insan biraz geçmişine bakmalı diye.
3: Ne oldu? Aklınız başınıza geldi mi?
1: Dizinin bir başka ilgi çeken sahnesinde Özgür Ozan yer aldı.
4: Komiserim acaba siz Hatun Hanım'a haber verdiniz mi?
3: Hatun kim? Hatun araştırın.
1: Arka Sokaklar dizisinde 20 yıl boyunca Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Tuzlu Kahve dizisine komiser olarak konuk oldu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak-Devrek Mengen yolunun 48-50. Kilometrelerinde ve Yozgat-Yıldızeli yolunun 46-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Bir çatı sadece korumaz, konfor da sağlar. Ses, ısı ve dayanım. Çatı altında huzur.

Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hatta zatında tarzında söylenişine rastladığımız kavram, gerçekte esasen, aslında aslına bakılırsa anlamına geliyor. Ama aslı hattı zatında değil, haddi zatında. İki ayrı sözcük, had ve zattan oluşmuş. Zatındanın ilk a'sı uzun. Haddi zatında. Had pek çok anlama geliyor. Uzun a ile söyleneni, hastalık, yara ve benzeri için şiddet

0: şiddetli, çok çabuk ilerleyen anlamında. Arapça hiddet yani keskin olmaktan geliyor. Kötü durumlar için çok gergin, şiddetli, aşırı anlamına da geliyor. Had safhada en şiddetli derecesinde demek. Buhran had safhada. Hastalık had safhada. Elbette keskin, kesici, sivri anlamlarını da atlamamak gerek. Kısa aile olanı ise yani had, sınır demek. Derece, mertebe demek. Had pek çok deyimin kökü. Had hudut tanımamak. Meydan okurcasına hareket etmek, pervasızca ve küstahça davranmak. Haddini aşmak, çok fazla olmak, aşırı gitmek. Haddi hesabı yok, sayılamayacak kadar çok. Bir kimsenin bir şey yapmaya haddi olmamak. Hakkı, yetkisi veya yeterliği olmamak. O iş ona düşmemek. Haddim değil, siz varken ben başkanlık yapamam. Haddin varsa, haddinse, cesaretin varsa korkmazsan anlamında tehdit sözü. Haddim olmayarak bir fikir ileri sürerken kullanılan tevazu sözü. Her ne kadar söylemek bana düşmüyorsa da. Haddinden fazla, çok fazla, aşırı derecede, hadden aşkın. Haddini bildirmek. Haddini aşan, küstahlık eden bir kimseye sert bir karşılık veya ceza vererek ileri gitmemesi gerektiğini hatırlatmak. Haddini bilmek, seviyesinin ve gücünün ne ölçüde olduğunu bilip ona göre davranmak. Kendisine uygun olanının veya yapabileceğinin ötesine geçmemek. Biz de haddimizi bilip programın sınırlarını fazla zorlayıp süremizi aşmayalım.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cilt bariyeri nasıl korunur?
2: Cilt bariyeri cildimizi dış etkenlere karşı koruyan doğal savunma katmanıdır. Aşırı sıcak suyla yıkanmak, sert içerikli temizleyiciler kullanmak ve çevresel koşullar bu yapıyı zamanla zayıflatabilir. Cildi nazikçe temizlemek, nem dengesini korumaya özen göstermek ve gereksiz tahrişten kaçınmak cilt bariyerinin sağlıklı işleyişini destekleyen temel alışkanlıklardır.
4: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus bilgilendirdi.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Valisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişliyor. Kurtlar Valisi Pusu dizisi sahneleri de mercek altına alındı. Dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harfli araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları araştırılacak. Dizi sahneleri alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenecek. Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Meyve sebzede tarladan markete katlanan fiyatlar son operasyonla yeniden gündemde. Bu noktada uzun zamandır tartışılan hal yasasıyla ilgili de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Bolat, "Çalışmamız tamamlandı, önümüzdeki dönemde meclisten çıkarmayı hedefliyoruz," dedi. İstanbul'da düzenlenen e-ticaret ve perakende zirvesinde konuşan Bakan Bolat, "Önümüzdeki yasama döneminde sebze meyve ticaretindeki fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak hükümlerle bu kanunun çıkması için çalışıyoruz," açıklamasını yaptı. Bakan Bolat, üretici birliklerinin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Kooperatifleşme ve üretici birliklerinin sektörde güçlenmesi yeni hal kanunu taslağında en önemli maddelerin arasında geliyor, dedi. Hallerde üretici birliklerine ayrılan kotanın ve kira indiriminin yükseltilmesinin yeni düzenlemede yer aldığını belirtti. Ambalajlama, taşıma, depolama ve perakende satış noktalarına ilişkin standartların da belirleneceğini de söyledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da son bir ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. 1 milyona yakında uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
1: Aç kapıyı polis!
2: Metamfetamin, skank, kokain, çeşit çeşit yüzlerce kilo uyuşturucu madde ile farklı özelliklerde yüz binlerce hap. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir ayda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. Uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe sahip yaklaşık 1 milyon hapla uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de var.
3: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
2: İstanbul'un dört bir yanında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı. Son operasyonlarla birlikte İstanbul'da 9 ayda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde miktarı 12 tona yaklaştı. Yaklaşık 26 milyon adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 6422.
0: Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darp edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
4: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
4: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
6: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
4: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
0: Hakkari'de tek odalı bir evde yer minderinde ders çalışarak LGS'ye hazırlanan ikiz kardeşler fen lisesini kazandı. Zor şartlarda yaşayan aileye yardım eli uzatıldı. Ev 3+1'e dönüştürüldü. Kardeşler kendi odalarına kavuştu. Adana'da da işitme cihazı bozulan iki kardeş için kaymakamlık devreye girdi. Yeni cihazlarıyla yeniden duymaya başlayan kardeşler büyük mutluluk yaşadı.
7: Yapımı yarım kalmış bir evde yaşıyorlardı. İkiz kardeşler yer minderinde ders çalışmak zorundaydı. Bu şekilde sınava hazırlanarak fen lisesini kazandılar. Ailenin evi baştan aşağı yenilendi. Başarılarıyla örnek olan kardeşler de rahat ders çalışabilecekleri odalarına kavuştu.
8: 5 kişi bir yerde içiyorduk, yiyorduk, uyuyorduk. Eskiden odam yoktu. Şimdi bir iki yatağımız var. Kendi yatağım üzerindeyim. Masada çalışabileceğim bir masam var. Kendi gardırobum var.
7: 5 kişilik Karaköy ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyor. Aile yapımı tamamlanamayan evdeki tek odada birlikte kalıyordu. İkiz kardeşler LGS'ye zor şartlarda hazırlandı. Yer minderinde oturup günde 5-6 saat ders çalışan İsa ve Musa sınavda örnek bir başarı gösterdi. İkisi de Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Dünyada Son Umut Derneği Karaköy ailesine yardım eli uzattı. Ailenin evini yeniledi.
8: Bu odanın eski halinin buna dönüşeceğini hiç beklemiyordum.
7: Adana'da da Ayşegül ve Ayfer Şiş kardeşler doğuştan işitme engelli. 3 yıl önce sokakta oynarken Ayşegül'ün biyonik kulağı kırıldı. Geçen yılda ablası Ayfer'in işitme cihazı bozuldu. Yenilerini alamayan aile için Yüreğir Kaymakamlığı devreye girdi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iki kardeşe de işitme cihazlarını teslim etti.
9: Geldi mi sesimiz?
10: Geldi. Adana.
9: Aferin.
10: Annesi sesleri gayet iyi. Duyuyor.
7: Yeniden duymaya başlayan kardeşler büyük mutluluk yaşadı.
0: Sütlerde aroma verici madde olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılacak. Yeni düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Detayları açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesinin kullanılabileceğini belirtti. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütleriyle katkı maddesi, çeşitli maddesi, aroma verici kullanılan ürünlerde doğal ifadesinin kullanılamayacağını söyledi. Yeni düzenlemeye göre içme sütlerine sakaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri eklenemeyecek. Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranı kütlece en az %1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildi. Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
11: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suriye Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman, çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb Boğazı'ndan geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
0: Amerikan Axios haber sitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'de 7 Arap ülkesini geçen hafta Almanya'da gizli bir toplantıda bir araya getirdiğini yazdı. Washington'dan CENTCOM komutanı ile Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda İsrail ile Arap ülkeleri arasında güvenlik konusunda işbirliği imkanları ele alındı.
7: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arap ülkelerinin genelkurmay başkanları gizlice buluştu. Geçen hafta Almanya'da yapılan gizli toplantıda İran savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı. Axios haber sitesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı görüşme Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca doğrulandı. CENTCOM, 8 ülkenin askeri liderlerinin Almanya'da bir konferansa katıldığını ifade etti. Genelkurmay başkanlarının Orta Doğu'daki güvenlik işbirliği imkanlarını tartıştığı belirtildi. Toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail Genelkurmay başkanlarıyla CENTCOM komutanı Brett Cooper katıldı. Geçmişte de benzer toplantılar yapılsa da 8 ülke Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan sonra ilk kez bir araya geldi. Axios'a göre Cooper bölge ülkelerine İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına rağmen Amerikan ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair güvence verdi. Toplantı Yemen'de İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırdığı ve Babülmendeb Boğazı'nda hakimiyet sağladığı bir dönemde gerçekleşti. Axios'un konuştuğu kaynağa göre İsrail'le Riyad, İsrail'in Suudi Arabistan'ın Husilere karşı askeri operasyonlarını nasıl destekleyebileceğini görüştü. İsrail'in Birleşik Arap Emirliği örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a da istihbarat desteği verebileceği belirtiliyor. İran savaşında İsrail hem savunma hem saldırı operasyonlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etti. Emirliklere demir kubbe füze savunma sistemi kuran İsrail, gerçek zamanlı istihbarat, keşif ve gözetleme desteği verdi. Suudi Arabistan'a askeri istihbarat desteği İsrail basınına da yansıdı. Jerusalem Post gazetesinde İsrail'in bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan bir makale yayımlandı. Gazete, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesinin İsrail'in de çıkarına olduğuna dikkat çekti. Riyad'a desteğin hemen politik ilişki getirmese de iki ülkeyi yakınlaştıracağı yorumu yapıldı. İbrahim anlaşmalarına atıfta bulunularak, diplomasi çoğu zaman törenlerle resmileştirilmeden önce ortak çıkarlar temelinde inşa edilir denildi.
0: Amerikan CBS News televizyonu İran sınırında hasar gören Orta Doğu'daki ABD üslerinin fotoğraflarını yayınladı. ABD Kongresi Bütçe Ofisi ise savaşın tahmini maliyetini açıkladı. Pentagon'un 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolar harcadığı belirtildi.
12: İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı maddi hasar mercek altında. Özellikle de ordu mühimmatında. Amerikan CBS News televizyonu İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Orta Doğu'daki birçok ABD mevzisinde binalarda ve araçlarda hasar oluştuğunu ortaya koydu. CBS'e konuşan askerler üstlerdeki hasarın Amerikan kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Kuvvetleri üssünde çekilen bir fotoğrafta Boeing E-3 Sentry 4 motorlu uçağın hasar aldığı görüldü. Pentagon'un bu hafta yayınladığı raporda yaklaşık 60 uçakta dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan ekipman kaybı olduğu ifade edildi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ardından bir rapor yayınladı. İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyeti, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu da vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Macy, İran'la ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu. Macy, İran'a yönelik askeri operasyonların hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini ve kongre yetkisinin hiçe sayıldığını vurguladı. 8 maddelik tasarı Hegseth'i Venezuela ve Yemen'de izinsiz askeri eylemlerde bulunmakla da suçluyor. Bu eylemler arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonda yer alıyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının geçme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören bir bina çöktü. 5'i çocuk, 20 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sina bölgesindeki binanın çökmesiyle en az 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kaldığı düşünülen 100 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2000 bina barınacak yeri olmayan Filistinliler tarafından kullanılıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği Sungur'la gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA'nın hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına uçtu. Sinop açıklarındaki testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. İkisi helikopterde olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
7: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan iki kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
15: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
14: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
16: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
17: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
16: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Değil midir?
16: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
17: Girdim.
16: Bak bakalım ne diyor.
17: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
16: O zaman durma, hızını yükselt.
17: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
18: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: NTV Radyo.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların başında rekor galibiyet oranı yakalayan 52 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerini de geride bıraktı.
8: Tabii ki ya Manchester City'yi tutmanız lazım. Ya da yani Real Madrid tutmanız lazım yani.
9: Okan Buruk eleştiri oklarının üzerine yöneltildiği dönemde işaret ettiği takımları puan ortalamasında geride bıraktı. Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü takımının başında çıktığı 149. lig maçında 119. galibiyetini aldı.
8: Yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız.
9: Sarı kırmızılı takımla Süper Lig'de %80'lik galibiyet ortalaması tutturan Okan Buruk, lig tarihinin en yüksek başarı yüzdesine sahip teknik direktörü olarak öne çıktı. 52 yaşındaki teknik direktör Fenerbahçe'yi çalıştıran Carlos Alberto Pereira, Christoph Daum ve İsmail Kartal'ı geride bıraktı. Okan Buruk'un geride bıraktığı isimler arasında futbolculuğu döneminde teknik direktörlüğünü yapan Reiner Holman da yer alıyor. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Okan Buruk'un galibiyet ortalaması Avrupa devlerinin de üzerinde. 2022-2023 sezonundan itibaren ligde %80 galibiyet ortalaması yakalayan Buruk, Manchester City ile Premier Lig'de %76 kazanma oranı yakalayan Pep Guardiola ve Barcelona'nın başında %78 galibiyet ortalaması tutturan Hansi Flick'i geride bıraktı. Yakın dönemin Avrupa'daki en başarılı teknik direktörleri Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Son 4 sezonun Türkiye şampiyonu Galatasaray, son 2 yılın İspanya şampiyonu Barcelona'yı Devler Ligi'nin ikinci haftasında konuk edecek.
7: Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Thomas Reis şehre gitti. Alman çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Taraftarlar Thomas Reis'i dün gece havalimanında çiçeklerle karşıladı. Türkiye'de ikinci kez görev yapacak 52 yaşındaki Alman teknik direktör Samsunspor'u ligde 3. yapıp 27 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı. Son olarak Ludogorets'i çalıştıran Rice için Trabzonspor Bulgaristan temsilcisine sözleşme fesih ücreti ödeyecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak. İlk maçında yarın Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlılar son antrenmanını yaptı. 3 ön eleme turunu geçerek Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş'ta eksik yok. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Marsilya maçı yarın saat 22'de başlayacak. Domenico Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörünün görevine ilk 4 haftanın ardından son verdi. Serie A'da 1 puanda kalan Bologna radikal bir karar aldı. 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyette kalan İtalyan kulübü Tedesco ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den sonra Haziran ayında Bologna'nın başına geçen 41 yaşındaki teknik direktörün yerine Raffaele Palladino getirildi. Lionel Messi Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2021 ve 2024'te Copa America, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanlığını üstlendi. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
5: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si, Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz, dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
7: Manchester City'nin rekortmen golcüsü Erling Haaland ülkesindeki çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Yıldız futbolcunun beslenme alışkanlığı çocuklara ilham kaynağı olunca Norveç'teki havuç satışları ikiye katlandı.
5: Haaland'ın havuç diyeti Norveç'te yeni bir furya başlattı. Yıldız golcünün atıştırmalık olarak tercih ettiği sebze ülkesinde yoğun ilgi gördü. Tesislere girişte hayranlarına imza dağıtırken defalarca havuç yerken görüntülenen Haaland, ülkesindeki çocuklara ışık tuttu. Haaland etkisi olarak adlandırılan bu gelişme, Norveç Tarım Bakanlığı'nın raporlarına da yansıdı. İskandinav ülkesindeki havuç tüketiminin bir önceki seneye göre ikiye katlandığı belirtilirken, çocukların havucu Haaland şekeri olarak gördüğünden bahsedildi. Yıldız golcünün başlattığı furyada rol aldığı bir reklam filmi de etkili oldu. Dünya Kupası boyunca dönen bir tarım firması reklamında oynayan Haaland, söz konusu filmde de havuç yedi. Beslenme alışkanlığıyla sık sık gündeme gelen Norveçli golcü, antrenmanlar ve maçlarda sarf ettiği enerjiyi karşılamak için günde 6000 kalorilik yemek yiyor. Haaland, Haaland. Şansa
6: kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Engelsiz.
11: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bordoğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstünde görmeyi temenni ediyorum.
12: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
11: Kendin ve ailen için başar,
12: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
6: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Radyo. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
8: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
7: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
8: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
7: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
8: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
7: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi, Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 16 Eylül Çarşamba günündeyiz. Piyasalar oldukça hareketli. Birazdan rakamlara bakacağız. Bugünün gündemi elbette FED. Akşam saat 9'da Türkiye saatiyle faiz kararını bekliyoruz. Ama günlerdir bunun fiyatlaması var piyasalarda. Borsada kendine özgü dinamiklerle gelen çok sert satışlar var. Bunun nedenlerini ve son durumu da birazdan sizlere aktaracağız. Ama önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le açalım programı. Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi.
2: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındırır. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg ET yayınına katılan Şimşek, ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
2: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz.
3: Bakan Şimşek, kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi, zamanlamaya işaret etti.
2: Aslında ideal olarak, yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda, ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
3: Şimşek, önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
1: Evet, savaş. Savaşla birlikte artan enerji maliyetleri tüm dünyada enflasyon hesaplarını alt üst etti. İşte tam da böyle bir ortamda Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını bu akşam açıklıyor. Bankanın 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed faiz kararını akşam saat 21'de duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh ise 21.30'da açıklamalarda bulunacak. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gideceği beklentisini güçlendirdi. Ekonomistlerin %90'ı 25 baz puan, yani çeyrek puanlık bir faiz artışı bekliyor. Beklentiler gerçekleşirse Fed Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı almış olacak. Faiz seviyesi de %3.75-4 aralığına gelecek. Ve tüm bu gelişmelere ek olarak içeride borsada bugün bir takım kendi dinamiklerinden kaynaklanan diye özetledik aslında ama oldukça sert bir satış baskısı var. BIST 100 endeksinde kayıplar %5'i buldu. Borsa 4 ay önceki seviyesine döndü. Peki bu satışlar neden kaynaklandı? Neler oluyor borsada? Finansal danışman Mustafa Aşkın'dan dinleyelim.
4: Yeni düzenlemeler, bunun yarattığı dengelenme çabası, bazı sorunların sirayet edip etmeyeceği ile ilgili spekülasyonlar, nakit dengesizlikleri gibi pek çok unsur şu anda borsa ve finans piyasalarında fiyatlanmaya çalışılıyor. Tabii bu saydığım şeylerin çoğu negatif olarak algılandığı ve yorumlandığı için de satış baskısı biraz daha artıyor. Sermaye Piyasası Kurulumuz bazı düzenlemeler yaptı yatırım fonlarıyla ilgili. Tabii bu düzenlemeler bir parça geç kalmıştı. Tepkisel düzenlemeler bunlar. Bu düzenlemelerin katılığı için de yatırım fonlarının yeniden şekillenmesi gerekiyor kısa bir süre içinde. Tabii bu kısa süre içinde bunları toparlamak, çekidüzen vermek çok da kolay değil. Piyasamız çok fazla derin değil belli konularda çünkü. Dolayısıyla onun yarattığı sıkıntılar aynı zamanda bu yatırım fonlarıyla ilgili bugüne kadar bazı işlemlerin göz ardı edilmesi veya pek dikkat edilmemesini yarattığı sorunlar şimdi gün yüzüne çıkınca dengelenme çabası içine giriyor borsa tabii. Dolayısıyla da nakde dönme ihtiyacı arttığı için de ne yazık ki satış dalgası bir parça daha büyüyor. Olaya biraz makro bakmak gerekiyor. Sizlerle defaatle yayınlar yaptık. Ben son 7-8 yıldır medyada çok sık dile getiriyorum. Ülkemizde sermaye piyasaları başta olmak üzere tüm finansal piyasalarda köklü bir yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün alınan tedbirler olumlu ama tabii tepkisel tepkiler olduğu için, tepkisel önlemler olduğu için bir parça da sıkı oluyor. Dolayısıyla bunların belki zamana yayılmasıyla ilgili bir düzenleme tekrar yapılarak buradaki dalgalanma boyutu azaltılabilir. Genel olarak baktığımızda bu şekliyle kalırsa birkaç ay daha piyasalardaki çalkantının devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii Türk sermaye piyasaları pek çok badireyi veya pek çok dalgalanmayı atlatmıştır. Tabii ki bunu da atlatacak ama önemli olan tüm paydaşlarıyla soğukkanlı olması, spekülasyonlara kapalı olması, akıl sağlam bir şekilde, salim bir şekilde davranılması, yatırımcıların da buna bağlı olarak biraz daha soğukkanlı davranmasında fayda var. Ancak dediğim gibi Türk sermaye ve para piyasalarının da köklü bir reforma ihtiyacı olduğu gün geçtikçe ortaya çıkmakta.
1: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon düzenlemesi sonrasında aslında bir takım dengeler değişti. Şimdi az önce Mustafa Aşkın'ın da aktardığı gibi yatırım fonlarının yeniden şekillenmesi gerekiyor. Bu yeniden şekillenme sürecinde bir takım hisselerde, daha derinliği az olan hisselerde ki bunların yatırım fonlarında bulunmasına bir kısıtlama getirmişti SPK. Çok hızlı bir satış oldu ve bu hızlı satışta bazı yatırım fonlarını zora soktu. Bu satışların ard arda gelmesiyle birlikte yaşanan gelişmeler bugün borsada %5'i aşan bir kayıp getirdi. Sabah bir ara %6'ya da çok yaklaştı kayıplar ki %6 olduğunda otomatik olarak endekste devre kesici uygulanıyor. Ama daha sonra çok hafif bir dipten toparlanma yaşadık. Şimdi son duruma baktığımızda ise yine %5'e yakın bir kayıp görüyoruz. Endeks 13.212 puana kadar indi. Dolar ve Euro'da piyasadaki yatay görünüm korunuyor. Dolar 48 lira 65 kuruşta, Euro 56 lira 18 kuruşta işlemlere devam ediyor. Bugün Fed'in faiz kararı var dedik. En çok altın piyasası faiz kararını bekliyor diyebiliriz. Altında 4.300 doların üstünde ons 4.350'ye geldi ve bu seviyelerde dengelenerek akşamki kararı bekliyor altın piyasası. Petrolde de 103-104 dolar civarında Brent petrolde işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Çok hafif bir düşüş var düne göre ki 107'lerin üzeri görülmüştü dün itibariyle. Evet, içeride gram ve çeyrek fiyatlarında gramda 6.800 lira, çeyrekte de 11.000 lira sınırı karşımıza çıkıyor. Burada da bu seviyelerde dengeli bir şekilde ve dünün üzerinde daha primli bir şekilde altın piyasası Fed kararını bekliyor. Evet, Fed'in faiz artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Piyasada artık bu tahmin %90'a ulaşmış durumda. Fed'in faiz artırma nedeni de elbette enflasyon baskısı. Enflasyon baskısının ana nedenlerinden biri, en önemlisi, en başta geleni tabii artan petrol fiyatları. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde. Daha da fazla yükselir mi? Dünya kış öncesi bir enerji krizi mi yaşıyor? Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim Benel Hanım.
1: Rahmi Bey, şimdi son olarak tabii gelişmeler hep peş peşe geliyor. Her gün yeni bir gelişmeye uyanıyoruz ama son olarak Suudi Arabistan Avrupa'ya bazı petrol sevkiyatlarını iptal etti. Yapmayacağını, yapamayacağını bildirdi. Dün de Chevron CEO'su biz yakıt krizi geliyor geliyor demiştik ama geldi, şu an tam krizin içindeyiz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Husilerin saldırıları sorunu Kızıldeniz'e de mi taşıdı? Bunu sormak istiyoruz size. Şu an petrolün taşınması için tüm hatlar kapandı mı yoksa hala bir yerden bir çıkış yolu var mı?
5: Evet, Brent petrolün fiyatı özellikle Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik İHA saldırılarının ardından %5'in üzerinde yükselerek 109 dolara çıkmıştı bu hafta başında. Özellikle 20 Mayıs'tan sonraki en yüksek seviyeleri esasında burada gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bugün itibariyle bir miktar gevşeme oldu. Öncelikle oradan başlayalım. Buradaki en önemli gösterge kuşkusuz ABD'deki ham petrol stoklarının beklentilerin aksine yükselmesinin ardından gerileme yaşandı. Dolayısıyla piyasalarda ABD stok verilerinin oluşturduğu baskının biraz daha petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi hızlandırdığını söyleyebiliriz. Çünkü salı günü itibariyle özellikle hem Brent petrol hem de ABD Batı Texas tipi petrolde 3 doların üzerinde bir değer kazanma süreci söz konusu olmuştu. Dolayısıyla burada ABD'de açıklanan stok verilerinin biraz fiyatlarda baskılama yaratmış olduğunu söyleyelim. Ama hala majör tarafta baktığımızda bölgesel stoklardaki artışların özellikle küresel ham petrol piyasasında devam eden temel arz sıkışıklığını ortadan kaldırmaması olduğunu söylemek mümkün. Çünkü her ne kadar kısa vadeli olarak biz bir geri çekiliş görsek de küresel arz tarafındaki gelişmeler önemini koruyor. Burada tabii ki ön plana çıkan en önemli unsur Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattına düzenlenen İHA saldırılarından kaynaklandı diyebiliriz. Çünkü enerji piyasalarındaki dalgalanma aslında Petroline isimli Doğu Batı petrol boru hattının Irak'tan düzenlenen saldırılar sonrasında kapanması olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki önemli olan nokta şu, bu Doğu Batı petrol hattı üzerinden günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendiriliyordu. Genel olarak baktığımızda küresel petrol arzının %4'üne tekabül ediyor. Yani küresel petrol arzının yaklaşık %4'ünün piyasadan çekilmesi anlamına denk geldiğini söylememiz mümkün. Tabii burada ABD tarafından yapılan açıklama aslında Suudi Arabistan'ın kritik öneme sahip Doğu Batı boru hattındaki petrol akışı birkaç gün içinde yeniden başlaması gerektiği şeklinde oldu. Ama tabii ki sahaya yansıması son derece önemli. Yine bir diğer önemli husus Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya yönelik petrol sevkiyatlarını azaltması. Son günlerde özellikle fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Öyle ki göstergeler içerisinde Almanya'da ülkede en yaygın kullanılan benzinin litre fiyatı dün itibariyle tüm zamanların rekoruna ulaştı. 2.30 avroya ulaştı. Yine dizelde de benzer bir şekilde Nisan ayındaki o 2.44 seviyesindeki o tarihi rekorlara iyice fiyatların yaklaşmış olduğunu gördük. Dolayısıyla hala fiyatlar üzerinde önemli düzeyde bir baskının olduğunu söylemek mümkün. Bu arada Suudi Arabistan cephesine baktığımızda Doğu Batı boru hattının kapanmasının ardından ham petrol satışlarını Hürmüz Boğazı'ndan geçecek şekilde spot satışlarla yapacağı belirtildi kaynaklar tarafından. Özellikle Saudi Aramco bu hafta Asyalı rafinerilere bu ay ve önümüzdeki ay olmak üzere yaklaşık 20 milyon varil ham petrol sattığına dair kamuoyuna yansıyan kaynaklardan açıklamalar yapıldı. Bu da alıcılar arasında özellikle Çinli devlet rafinerileri ve bağımsız işleyicilerle Doğu Asya'daki ithalatçıların yer aldığını söyledi. Tabii özellikle Aramco hattın batı ucundaki Kızıldeniz'deki bu Yanbu limanından Avrupalı müşterilere yapılacak sevkiyatları ise ertelemek durumunda kaldı. Dolayısıyla Avrupa'daki fiyatların artışında bu da son derece önemli bir etki aldı. Aynı zamanda Asyalı rafineriler bu limandan yapılacak gelecek yüklemelerin durumu hakkında enerji devinden de bilgiler talep ettiğine yönelik açıklamalar geldi. Yine spot yükler özellikle Eylül ve Ekim ayları boyunca Umman Körfezi'nden gemilere yüklenerek sevk edileceği belirtiliyor. Yine kaynaklar ki kamuoyuna yansıyan kaynakların açıklamalarına göre ham petrol yüklerinin hala Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin gerekeceği belirtiliyor. Ancak tabii ki teslim süreci ve alıcıların sorumluluğu burada yine saldırılar şeklindeki şekillenmeden etkileneceğini söyleyebiliriz. Yine Suudi Arabistan'ın özellikle Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak için

0: Yine çözümü spot üzerinden Hürmüz olarak belirlemiş gözüküyor Suudi Arabistan. Haliyle bu rotanın biraz daha aktif olarak kullanılmasının da yine söz konusu olduğunu söylememiz mümkün diyebiliriz. Zira esasında burada Hürmüz'e yönelilmesinin en önemli göstergeleri arasında yine Hürmüz'deki trafiğin etkili olacağını da söylemek mümkün. Özellikle yine MTA geçişi hafta sonu günlük 10 seferin altına geriledi Hürmüz Boğazı'nda. 28 Şubat'ta başlayan ABD, İsrail, İran savaşı öncesinde küresel petrol arzını yaklaşık 5'te 1'inin taşınmış olduğu bir rota için tabii ki oldukça düşük bir sevkiyat olarak ifade edilebilir. Ve tabii ki arz endişeleri halihazırda devam eden endişeler olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki küresel petrol stoklarının yılbaşından bu yana yaklaşık 400 milyon varil azaldığını söyleyelim. Orta Doğu'daki günlük ham petrol üretim kaybı ise Ağustos ayında ortalama 6,7 milyon varile yükseldi. Bu miktar Temmuz ayında 5 milyon varildi. Dolayısıyla devam ediyor hala arz endişeleri.
1: Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekaray'a teşekkür ediyoruz. Petrolü takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi enflasyon hesabında önemli. Şimdi piyasalar akşamki Fed kararını bekliyor. İçeride de borsada günün ikinci yarısında satışların ne yöne evrileceğini takip ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Radyo Diagnosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bültenin kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babanın da olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Divriği ilçesinin Göndüren köyünde yaşandı. 5 çocuklu balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra ortadan kayboldu. Baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı dahil 10 şüpheli gözaltına alındı. Elif Balıkçı kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. Ancak annenin gösterdiği yerde bebeğe ait bir iz bulunamadı. Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalinanın 28 liralık maliyetle kayda geçirildiği ortaya çıktı. Bazı üreticilerin adına da ürün satmadığı halde makbuz kesildiği belirtildi.
3: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi. Makbuzda 28 lira yazıldığı markette 35 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. MHP lideri, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar, villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
4: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de üç hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak "Şimdi geriye üçüncü hilal kaldı" ifadesini kullandı.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu.
3: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
4: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
3: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
4: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
3: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattındaki savaşta hafızalara kazınan olaylardan biri de İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15 savaş uçağıydı. Uçaktaki pilotlardan biri olaydan hemen sonra, diğeri ise 48 saatin ardından kurtarılmıştı. İkinci pilotun kurtarıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.
3: İki gün boyunca kurtarılmayı bekledi. ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı. Sonunda operasyonla kurtarıldı. Görüntülerde bir kişinin yüksek bir yerde tek başına beklediği görülüyor. O kişi ABD'nin 3 Nisan'da İran Hava Savunması tarafından düşürülen F-15 savaş uçağındaki hava kuvvetleri çalışanı. Kurtarılmayı bekleyen asker uçağın ikinci pilotuydu ve silah sistemlerini kontrol etmekle görevliydi. 3 Nisan'daki olayın ardından ABD ordusu önce uçağın pilotuna ulaştı. İkinci pilotu kurtarmaksa 48 saat sürdü. Görüntüler iki askerin pilota ulaştığı anları gözler önüne serdi. İsmi paylaşılmayan asker Amerikan yayın kuruluşu CBS News'e de konuştu. Bravo adıyla anılan asker uçağın vurulduğu anı yük treninin çarpmasına benzetti. Düşerken paraşütünün hasar gördüğünü aktardı. Sırtından, kolundan ve omzundan yaralandığını söyledi. Buna göre ikinci pilot olayın ardından güvenli bir yer bulabilmek için yaklaşık 2200 metre tırmandı. Hava kuvvetleri çalışanı kurtarılmayı beklerken İran'ın kendisini aradığını, bu süre boyunca elindeki iletişim araçlarıyla ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını da belirtti. Askerin kurtarıldığı anlara ait görüntüler de aylar sonra ABD ordusu tarafından paylaşıldı.
2: Bir yanda Gazze'de yaşananları anlatan cesur sanatçılar, diğer yanda kültür endüstrisinin politik ekonomisi. Sinema ve müzik dünyasında gözler, Venedik'te ayakta alkışlanan NASA filmi ve Ed Sheeran konserinden çıkarılan rapçi Macklemore'un ardından turneden çekildiğini duyuran diğer sanatçılarda. Sanatçılara İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tepki var.
5: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı belgeleyen NASA filminin yönetmenlerini hedef aldı.
6: Şu Opera Festival Venezia.
5: Netanyahu, Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ve jüri özel ödülünü kazanan belgeselin yönetmenlerini küresel antisemitik kışkırtmaya katkıda bulunmakla suçladı.
7: Şimdi iki İsrailli yönetmen, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni savaş suçluları gibi gösteren bir film yaptıkları için Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor. Bu şok edici. Küresel antisemitik kışkırtmayla mücadele ediyoruz ve bu içimizden geldiğinde kabul edilemez.
5: İsrail Kültür Bakanı Netanyahu'nun açıklamasından önce yönetmenleri en kısa zamanda vatandaşlıktan çıkarmak için harekete geçeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine İsrail'de faalet gösteren 43 sivil toplum kuruluşu, Gazze'de sivil katliamı belgeleyen NASA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zora destek verdiğini açıkladı. Grammy ödüllü rapçi Macklemore konserinde Filistin'e destek konuşması yaptığı için Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri turnesinden çıkarılmıştı.

0: Amerikalı rapçiye destek geldi. Turnede yer alan Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Aaron Rowe, Bioga ve Lucas Graham, Sheeran'ın yaklaşan turne tarihlerinden çekildiklerini açıkladı. Sheeran'ın kararı nedeniyle Instagram hesabında 500 binden fazla takipçisini kaybettiği de söyleniyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Ed Sheeran'a bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Liam Cunningham'dan geldi. Aktör, Ed Sheeran, Filistin'i destekleyen insanların zorbalığa boyun eğmeyeceğini gösterme fırsatına sahipti. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Hepimizin buna karşı sesimizi yükseltmesi gerekiyor, dedi.
1: Avrupa Birliği gençlere ve çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamaları için harekete geçmeye hazırlanıyor. Açıklama AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Ayrıntılar için NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, Avrupa Birliği'nin çocuk yasası neler içerecek?
2: Evet Ahmet Arpat, Avrupa'da da tüm dünyada olduğu gibi çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik tartışmalar 1-2 yıldır devam etmekte. Hatta bu konuda yasal düzenleme ülkeler bazında yapılmaya, en azından yasal düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Avrupa Komisyonu da bu konuda çalışmalar yapmakta. Hatta çalışmalarını tamamladı ki o tamamlanan çalışmalar hakkında bu sabah Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bilgi verdi. Şimdi hazırlanan bir yasal düzenleme var. Buna İngilizce EU Kids Act, yani Türkçe'ye çevirirsek AB Çocuk Yasası adı veriliyor. Bu resmen yarın açıklanacak. Ursula von der Leyen'in bugün verdiği bilgilere bakacak olursak 4 temel eksen üzerine oturtulmuş bir yasal düzenlemeden, çerçeve yasadan bahsediyoruz ki bunun birinci eksenini 13 yaşının altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi oluşturuluyor. Yani 13 yaşından aşağı olan çocuklar Avrupa Birliği içinde ilki olarak sosyal medya kullanamayacaklar. İkinci olarak 15 yaş altındakiler Ahmet Arpat, 15 yaş altındaki çocuklara ya da gençlere, ergenlere kişisel hesap açma yasağı getiriliyor sosyal medyada ya da getirilecek. Üçüncü olarak 13-15 yaş grubundakiler, bunlar için de ilginç bir uygulama öngörülmekte. Buna mini hesap adı verilecek. Nedir bu mini hesap? Yalnızca anne babalar veya vasiler tarafından açılıp denetlenen özellikleri, yani fonksiyonları sınırlandırılmış ve günlük kullanım süresi sadece 1 saatli sınırlı olan bir sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Böyle bir mini hesap uygulaması öngörülüyor 15-18 yaş grubundakiler için. Bir de 15-18 yaş aralığında olan gençler için ayrı bir uygulama öngörülmekte. Orada da platformlar, yani sosyal medya platformların için güvenli tasarım oluşturma, geliştirme zorunluluğu getirmek istiyor Avrupa Komisyonu. Tabii dediğim gibi bu bir çerçeve yasal düzenleme. Bu yasal düzenlemenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları tarafından da onaylanması gerekiyor. Yarın açıklandıktan sonra önümüzdeki haftalarda veya aylarda onların gündemine gelecek. Tabii geldikten sonra eğer kabul görürse üye devletlere bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmeleri için 1 veya 2 yıl kadar bir süre tanınacak Ahmet Arpa. Dolayısıyla bunun yarın gündeme gelmesi ya da yürürlüğe girmesi gibi bir şey şimdilik söz konusu değil. Ama şunu da hatırlatayım. Ülkeler bazında biliyorsunuz çalışmalar var ki bu konuda öncülük yapan ülke Fransa'ydı. Fransa sosyal medyayı gençlere yasaklayan ilk ülke oldu. Daha doğrusu olmak istiyordu. Geçen Temmuz ayında bir yasa geçti biliyorsunuz Fransız parlamentosundan ve sosyal medya 15 yaş altı gruba yasaklandı. Gel gelelim kimi parlamenterlerin itirazı üzerine bu yasal düzenleme Fransız Anayasa Konseyi'ne gitti ve Fransız Anayasa Konseyi geçen ay sonunda açıkladığı bir kararda Fransız parlamentosundan geçen o sosyal medya yasasının bireysel özgürlüklere yönelik orantısız bir ihlal olduğu gerekçesiyle Fransız Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetti. Dolayısıyla yasa iptal olmuş durumda. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun yarın açıklayacağı bu çocuk yasasının bu ulusal yasaları da dikkate alır düzeyde olması gerekiyor ki kabul görebilsin. Yoksa ulusal düzeyde de bu genel yasal çerçevenin, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı yasal çerçevenin iptal edilme riski var Ahmet Arpat.
1: Bu arada bir son dakika bilgisi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. Tekrar etmek gerekirse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve müzakere süreci ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyona imza attı. Operasyonda yasa dışı kişisel bilgi sorgulaması sağlayan yazılımı gerçekleştiren bir şirketin sahibiyle 4 çalışanı gözaltına alındı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi. Siber casusluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen bir bilişim şirketinden 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde kişisel bilgilere ilişkin kayıtlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olduğu değerlendirilen NVI'nin kullanıldığı tespit edildi. Bu kısaltmanın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturmak amacı taşıdığı belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.
1: Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşiyle kayınpederi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Manisa'da da eşini silahla öldüren kişi eşinin teyzesini yaraladı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin Korkuteli'ndeki evine gitti. Çıkan tartışmada evdekilere silahla ateş açtı. Saldırıda 36 yaşındaki Ayşegül Coşkun'la kadının anne ve babası hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor. Manisa'da da HT eşi GT ile yanındaki teyzesine silahla ateş açtı. Zanlının 31 yaşındaki eşi kurtarılamadı. Kadının 56 yaşındaki teyzesinin tedavisi sürüyor. Kaçan zanlı henüz bulunamadı. Elazığ'da altınları için Üykü çiftini öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı, jandarma suç araştırma timlerinin takibiyle yakalanıp tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının bu sayede yakalandığı öğrenildi.
3: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Üykü'nün 2 altın bileziği, 1 kolyesi ve 2 küpesi kayıptı. JASAT cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Üykü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı CASAT'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl CASAT'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
1: İstanbul'da son bir ayda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Son bir ayda ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ilçedeki operasyonlarda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 45 şüpheliden 41'i tutuklandı. 5'inin işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Kuaför salonunun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
4: Saç kesimini beğenmedi, yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı.
4: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
5: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
4: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
6: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
7: Bir tek kantinde bunlar mı var?
6: Evet.
8: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
9: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
10: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
5: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lirada 100 lira oldu. Bir tost bir aydan 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
4: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
1: TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da gecikmedi. Resmi internet sitelerini birebir kopyaladılar. Uzmanların uyarılarını ekrana taşıyalım.
3: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
11: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
12: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
11: Ya vatandaşları bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların e-devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
3: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece e-devlet üzerinden yapılıyor.
1: Savaşlar ekonomiyi her yönden olumsuz şekilde etkiliyor. 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticaret gemilerinin de hedef alınması Marmara'yı dev bir gemi parkına çevirdi. Demirleme sahaları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere götürülmek istenmeyen gemilerle doldu. İstanbul'da da manzara aynı. Sektör temsilcileri dayanacak güçlerinin kalmadığını söylüyor.
13: Karadeniz'deki ticaret hemen hemen bitme noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndan giriş çıkış yapan gemiler günde maalesef 30 geminin altına düştü.
14: Normal şartlarda kaç gemi giriş çıkış yapıyordu Boğaz'dan Karadeniz'e?
13: 200 geminin üstüne çıkıyordu.
15: Gemiyi vurdular.
16: 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe aldı.
17: Drone çok yakında.
16: Marmara yüzlerce geminin demirlediği dev bir otoparka dönüştü.
14: Zeytinburnu sahilindeyiz. Burada da onlarca gemi demirleme sahasında bekletiliyor ki çoğunluğu kuru yük gemisi. Güvenlik endişeleri olmasaydı Karadeniz'e çıkacaklardı. Sadece burada değil Tuzla'da, Maltepe'de, Kartal'da, Marmara'daki birçok demirleme sahasında manzara aynı.
13: Ukrayna, Rusya'ya giden gemileri ya da Rusya ile ticaret yapan gemileri oralara gitmemeleri için elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya da buna bir karşılık veriyor. Ukrayna limanlarında olsun füzeyle ya da drone'la vurulan bir sürü gemi var. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor, geriye dönüyor, geriye dönerken bir daha vuruluyor.
16: Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bunlar arasında Türk bayraklılar da var.
18: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
16: Gemiler çalıştırılmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları oluyor.
13: En az 2500-3000 dolardan başlayıp 5-6-7000 dolarlara kadar gidiyor. Siz ister gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek durumundasınız. Bu işin sonunu göremezsek eğer radikal bir karar alıp gemileri bir iskeleye bağlayıp boşaltmayı da tercih edebiliriz.
16: İş insanları Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
21: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
20: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
21: Değil midir?
20: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
21: Girdim.
20: Bak bakalım ne diyor.
21: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
20: O zaman durma, hızını yükselt.
21: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
20: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
19: NTV Radyo.
22: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
23: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
24: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
25: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
26: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
26: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
27: Serkan!
28: Efendim abi?
27: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
28: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
27: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
29: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
30: Empara. En para bankanın güzeli.
31: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Yusufçuk ve kız böceği. Önemli doğa koruma alanları belirlenirken analiz edilen türlerden. Doçent Doktor Ali Miroğlu'na bu böceklerin önemini sorduk.
3: Yani odanatlar kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda. Yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var. Muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar. Genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar, ya suyun kenarındaki bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. Bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl, beş yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin iki yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün, İşte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor. Kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da işte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyorlar, çiftleşiyorlar, yumurtalarını suya bırakıyorlar tekrar. Ondan sonra da ölüyorlar. Yani ergin halde bir kış geçirmiyorlar bunlar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vakıfbank Kültür Yayınları daha önce yayımladığı İtalyan ve İspanyol sineması hakkındaki kitapların ardından Ulusal Sinemalar dizisinden yeni bir kitap daha yayımladı. Brezilya Ulusal Sineması. Lisa Shaw ve Stephanie Dennison'ın yazdığı kitabı dilimize Fatma Büşra Çalış çevirmiş. Brezilya Ulusal Sineması, Brezilya sinemasının gelişimini sadece sanatsal başarılar üzerinden değil, devlet politikaları, toplumsal dönüşümler ve kültürel kimlik tartışmaları ekseninde ele almakta. Öncelikle belirtmekte fayda var. Türk sinema izleyicisinin Brezilya sinemasına çok da aşina olduğunu söylemek zor. Elbette konunun özel olarak meraklılarını bir kenara bırakırsak. Oysa Brezilya sineması hem Brezilya içinde hem de yurt dışında geniş ilgi görmeyi başarmış. Örnek vermek gerekirse, Jorge Amado'nun ünlü eseri, Dona Flor ve iki kocasının sinema uyarlaması 12 milyondan fazla insan tarafından izlenmiş. Bir başka örnek, 2002 yılında Katya Lund ve Fernando Meireles tarafından çekilen Tanrı Kent isimli unutulmaz film, Birleşik Krallık'ta tüm zamanlarda izlenen yabancı filmler içinde ilk üçe girmeyi başarmış. Evet, kitaba dönersek. Brezilya sinema tarihi, kitapta Cumhuriyet'in kuruluşundan 1930'lar ve 40'larda feodal artıkların tasfiye edildiği, modernleşmenin hız kazandığı Vargas dönemine, 60'lardan başlayıp 80'lere kadar süren askeri diktatörlük yıllarından yeniden demokratikleşme sürecine kadar olan siyasal dönemler üzerinden inceleniyor. Öte yandan kitap, uluslararası festivallerde övgü toplayan avantgard Sinema Novo, yani yeni sinema hareketini yeni bir bakışla ele alırken, genellikle sinema tarihi kitaplarında göz ardı edilen popüler türlere de eğiliyor. Brezilya Ulusal Sinemasılığı isimli çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyet kavramlarını dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncuların yanı sıra daha az tanınan yerli sinema ikonları ve popüler kültür figürleri üzerinden analiz etmesi. Genç yazar Bilgehan Tuğrul'un Zenciler Iskalanmaz isimli öykü kitabı kısa süre önce Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Bilgehan Tuğrul 2003 İstanbul doğumlu. Sadece öykü yazmıyor, aynı zamanda şair. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünde okumuş. Şimdilerde Çin'de, Xinjiang Üniversitesi'nde Çince öğreniyormuş. Tuğrul, Aşk Şiirlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı dosyasıyla geçen yıl Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandı. Daha önce yayınlanmış bir şiir ve bir de öykü kitabı var. Midilliler hakkında ilginç bilgeler ile Tekil Ağa'nın Endişesi. Gelelim Zenciler Iskalanmaz'a. Efendim, kitabın arka kapak yazısından özetleyelim. Bilgehan Tuğrul, yazdıklarıyla türler arasılığı kendiliğinden kurabilen, enerjisi yüksek, anlatı sınırlarını genişleten bir kalem. Yazınımızda pek denenmeyen nadir bir alana, fantastik ile bilim kurguyu harmanlayan öykülere imza atıyor Zenciler Iskalanmaz'da. Tuhaf, çarpıcı, yalnızlığını öfkesine koşan, gerçekliğin tek yönlü olmadığını haykıran ironik öyküler. Polisiye edebiyatın ödüllü yazarı Günay Gafur'un çocuklar için yazdığı Kaos Oyunları dizisinin ilk romanı Kelebek Etkisi Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Günay Gafur 1978 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. İlk polisiye romanı Kuklacı 2012 senesinde yayımlandı. Onu Kahin isimli roman izledi ve peşinden de Yargıç adlı şiirsel polisiye romanı geldi. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kurucu üyelerinden olan Gafur, 2024 yılında Baba isimli romanıyla Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı ödülünü kazandı. Günay Gafur çocuklar için yazdığı, bugün sözünü ettiğimiz Kelebek Etkisi'nde 6 aklı evvel arkadaşın maceralarını konu ediniyor. Kahramanlarımız Profesör, Siren, Zehir, Acı Sos, Ejderha ve Baykuş. Hepsi aynı sitenin çocukları. Bir gün tuhaf buldukları olayları listeleyip çözmeye karar verdiklerinde kendilerini şifreler ve ipuçlarıyla örülü bir oyunun içinde bulurlar. Farklı özelliklere sahip altı kafadar, kemikli tepede gece gezinen gölgelerin, yankılanan tuhaf seslerin peşine düşer. Çözdükleri her bulmacada kaos daha da çoğalırken, çocuklar tekrar özgürlüklerine kavuşmak için mücadeleye girişirler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahneye çıkacak. Yarın Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlılar son antrenmanını yaptı. Takımda tek eksik var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Marsilya maçı yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de Marco Asensio kadroya dönüyor. İspanyol yıldız Eyüpspor maçında kadroda yer alacak. Fenerbahçe 22 Ağustos'ta sakatlanan Asensio'nun artık forma giymesine engel bir durum kalmadığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu yarın ve cuma günü takım antrenmanlarının bir bölümüne katılacak ve bireysel çalışmalarını sürdürecek. Asensio, Fenerbahçe'nin pazar günü sahasında çıkacağı Eyüpspor maçında da kadroda yer alacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'deki karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. A milli takım ilk kez yer alacağı Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Gelecek hafta cuma günü oynanacak maçın biletleri 1000 ila 3000 lira arasındaki fiyatlarla satışa çıktı. Karşılaşma Fransa'nın yeni teknik direktör Zinedine Zidane'ın da görevdeki ilk maçı olacak. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Olivier Bierhoff da destek verdi.
7: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff, UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi. Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi. Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
8: NTV Radyo.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi göz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Eylül ayı geldi, demek ki kavanoz ayı geldi. Evet, en güzel sosların yapıldığı domatesin en olgun zamanı. Menemen soslar, domates soslar, sonra arkasından turşular. Eylül ayı gerçekten de kavanoz ayı. Şimdi bir takım kurallara dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle bu soslarda ölümcül botulizm vakaları olabiliyor. Kapaklar sıfır, yani yeni olacak. Asla zedelenmiş, paslanmış, hele hele böyle formu bozulmuş kapaklar olmayacak. Hani böyle bir tarafından kanıtırız, bazen zor açarız bir kapağı. Onlar olmayacak çünkü sızıntı yapabilir, hava alabilir falan. Tabii ki eski sosların kavanozlarını kullanmayı seviyoruz. Onların da kapaklarının bazı içinde böyle bir plastik tabaka olur, bir kaplama olur. Onun da katiyen zedelenmemiş olması lazım. Şimdi kapakları ve kavanozları suyun içinde kaynatarak sterilize edeceksiniz. Şimdi 100 derecenin üstünde bir 15-20 dakika ısıl işleme tabi tutmanız yeterli. Ama tabii bunu düdüklüde de yapabilirsiniz. Ama fırında da yapabilirsiniz. Hatta önce isterseniz bir kaynatın, ondan sonra fırına alın. Kurutma işlemini fırında yapın, mesela 150 derecede. Böylelikle son derece steril kavanozlarınız ve kapaklarınız olacak. Şimdi bir dahiyane yöntem daha var. O da bulaşık makinesinin uzun programında, yüksek ısılı programında yıkamak. Çünkü hem yıkanacak hem de sonra kuruyacak. Dolayısıyla çok güzel sterilize olacak. Konserve için kullanacağınız malzemenin yarasız beresiz olması, asla çürük çırık küflü malzeme olmaması gerekli. Bu özellikle domates için önemli. Ekşiyebilir, köpürme yapabilir, küflenebilir. Tamam, olgun olsun, lezzet için olgun olması lazım ama yarasız beresiz olacak. Şimdi diyelim ki sosunuzu yaptınız, kavanoza doldurdunuz. Ağzına kadar dolduracaksınız, içeride mümkün olduğu kadar az hava kalacak ama kapakla da teması olmayacak. Burada hava kabarcıkları kalabilir. Özellikle yoğun bir sossa onu da temiz sterilize bir bıçak yardımıyla böyle biraz batırıp çıkarıp o hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara dikkat ettiniz. Kavanozun da kapağını kapattınız. Şimdi tekrar ya bir düdüklü tencere ya da normal tencerede en az 20 dakika kaynatılması lazım. Asitlik seviyesi yüksek olan domates gibi gıdalarda bu 35-40 dakikaya çıkabilir. Ama düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika zaten yeterli olacak. Bu şekilde de kavanozdaki sosunuzu aslında konserve ettiniz. Yani nedir o da? Bütün bakteriler öldü. Şimdi bu kavanozları ışık almayan serin bir ortamda muhafaza etmeniz lazım. Yani kalorifer yanı falan olmayacak. Isısı sürekli değişen bir mutfak olmayacak. Evin en serin odasında, bir dolapta veyahut da gerçekten soğuk bir yerde olabilir. Ama balkona falan koyuyorsanız gene dolapta olmalı. Tabii bir de kışın don yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Gene de bu kadar dikkat etmenize rağmen mesela kavanozun kapağı bombe yapmış. Asla onu tüketmeyin. Renk değişikliğine uğramış, sızıntı, köpürme veya küflenme yapmış veya kapağı açtınız fıs diye bir ses geldi. Asla onu tüketmeyin. Çünkü gerçekten de eğer bozuk bir menemen sosu, domates sosu yerseniz, bolca da yerseniz aman dikkat. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: İnduz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Alzheimer teşhisinde kan testi dönemi başlıyor. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bu test, Alzheimer tanısında neden bu kadar önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
2: Şimdi biliyorsunuz Alzheimer hastalığı demansların içerisinde en sık görülen tip. Dolayısıyla da hani bunu iyi ve doğru zamanında tanımanın son zamanlarda şöyle bir önemi var. Çünkü anti-amiloid bir takım tedaviler geliştirildi. Ve bu tedavileri uygulamak için de tanıyı kesinleştirmek gerekiyor. Bugüne kadar da uzun yıllar boyunca biraz pahalı olan PET incelemeleri ve hani uygun ve güvenli bir ortamda yapıldığında aslında bir sorun olmayan ama gene de invazif beyin omurilik sıvısı alarak oradaki bazı biyobelirteçlerin analizleriyle sınırlı kalıyordu bu tanı. Kandan bazı biyobelirteçleri bakarak bu

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Radyo.
1: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişliyor. Kurtlar Vadisi pusu dizisi sahneleri de mercek altına alındı. Dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harfli araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ, PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları araştırılacak. Dizi sahneleri alanında uzman kişilerden oluşturulacak, bilirkişi heyetince incelenecek. Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özener, Cüneyt Aysan gibi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu.
2: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
3: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
2: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
3: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
2: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. MHP lideri villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
3: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
2: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde 3 hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak şimdi geriye 3. hilal kaldı ifadesini kullandı.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çevik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Atamalarda bundan sonra hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını belirtti. Liyakatın ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu bir atama sistemi hayata geçmiş olacak dedi.
0: Hakim ve savcı atama sisteminde değişikliğe gidildi. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla da liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun aldığı kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
0: Alınan karara göre atamada etkili olacak hizmet puanı, görev yerinde geçirilen fiili hizmet gün sayısının o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek. Katsayı ise görev yerinin tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşul, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanağı ve gelişmişlik durumuna göre belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Savcılığı'yla tetkik hakimliği görevleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başsavcı Vekillikleri ile mahkeme başkanlığı görevleri puan sıralaması esasından muaf olacak.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu, biri emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da son bir ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. 1 milyona yakında uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
4: Metamfetamin, skank, kokain, çeşit çeşit yüzlerce kilo uyuşturucu madde ile farklı özelliklerde yüz binlerce hap. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir ayda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. Uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe sahip yaklaşık 1 milyon hapla uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de var.
5: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
4: İstanbul'un dört bir yanında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı. Son operasyonlarla birlikte İstanbul'da 9 ayda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde miktarı 12 tona yaklaştı. Yaklaşık 26 milyon adet de uyuşturucu hapele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 6422.
1: İstanbul Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin yanında bulunduğu sırada aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs şoförü gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bloomberg HT yayınında konuşan Bakan Şimşek, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti. Daha esnek kur rejimine geçilebilir ama henüz şartlar oluşmadı açıklamasına dikkat çekti.
6: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındırır. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Şimşek ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
6: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
2: Bakan Şimşek kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
6: Aslında ideal olarak yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
2: Şimşek önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
1: Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu kutsal topraklardaki camilerin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Prensi Selman ise Mısır'da çatışmaları görüştü.
7: Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniç Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Suudi Prens Muhammed bin Selman çatışmalara dair Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile buluştu. İki lider Kızıldeniz'de serbest seyri sefer çağrısında bulundu. Sisi de Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemlere Mısır'ın destek verdiğini belirtti. Yemen'deki insani kriz de derinleşiyor. Ülkenin 6 ilinde 12.597 aileden 95.000 kişi yerinden edildi. Yemenliler geçici başkent Aden'de bir okula sığındı. 2.000'den fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Babülmendeb ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Babülmendeb Boğazı'ndan geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
1: Amerikan Axios haber sitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le 7 Arap ülkesini geçen hafta Almanya'da gizli bir toplantıda bir araya getirdiğini yazdı. Washington'dan CENTCOM komutanı Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantıda İsrail ile Arap ülkeleri arasında güvenlik konusunda işbirliği imkanları ele alındı.
8: A number of new capabilities being fielded. Obviously, I'm not going to.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arap ülkelerinin Genelkurmay Başkanları gizlice buluştu. Geçen hafta Almanya'da yapılan gizli toplantıda İran Savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı. Axios haber sitesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı görüşme Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca doğrulandı. CENTCOM, 8 ülkenin askeri liderlerinin Almanya'da bir konferansa katıldığını ifade etti. Genelkurmay başkanlarının Orta Doğu'daki güvenlik işbirliği imkanlarını tartıştığı belirtildi. Toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail Genelkurmay başkanlarıyla CENTCOM komutanı Brett Cooper katıldı. Geçmişte de benzer toplantılar yapılsa da 8 ülke Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan sonra ilk kez bir araya geldi. Axios'a göre Cooper bölge ülkelerine İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına rağmen Amerikan ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair güvence verdi. Toplantı Yemen'de İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırdığı ve Babülmendeb Boğazı'nda hakimiyet sağladığı bir dönemde gerçekleşti. Axios'un konuştuğu kaynağa göre İsrail ile Riyad, İsrail'in Suudi Arabistan'ın Husilere karşı askeri operasyonlarını nasıl destekleyebileceğini görüştü. İsrail'in Birleşik Arap Emirliği örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a da istihbarat desteği verebileceği belirtiliyor. İran Savaşı'nda İsrail hem savunma hem saldırı operasyonlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etti. Emirliklere demir kubbe füze savunma sistemi kuran İsrail, gerçek zamanlı istihbarat, keşif ve gözetleme desteği verdi. Suudi Arabistan'a askeri istihbarat desteği İsrail basınına da yansıdı. Jerusalem Post gazetesinde İsrail'in bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan bir makale yayımlandı. Gazete, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesinin İsrail'in de çıkarına olduğuna dikkat çekti. Riyad'a desteğin hemen politik ilişki getirmese de iki ülkeyi yakınlaştıracağı yorumu yapıldı. İbrahim anlaşmalarına atıfta bulunularak, diplomasi çoğu zaman törenlerle resmileştirilmeden önce ortak çıkarlar temelinde inşa edilir denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yeni silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesine göre bu satış toplam 2,8 milyar doları bulabilir. Satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var.
9: Beyaz Saray, İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu satışın toplam 2,8 milyar dolar değerinde olacağı iddia ediliyor. Buna göre İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Washington Post'un haberine göre ABD Kongresi'nin satışa dair yakın zamanda resmi bildirim yapması bekleniyor. Bu satışın demokratlar için bir turnusol kağıdı görevi gördüğü de ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse bu son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek. İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş. Söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.
1: Amerikan CBS televizyonu İran saldırılarında hasar gören Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin fotoğraflarını yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi ise savaşın tahmini maliyetini açıkladı. Pentagon'un 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolar harcadığı belirtildi.
10: İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı maddi hasar mercek altında. Özellikle de ordu mühimmatında. Amerikan CBS News televizyonu İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Orta Doğu'daki birçok ABD mevzisinde binalarda ve araçlarda hasar oluştuğunu ortaya koydu. CBS'e konuşan askerler üstlerdeki hasarın Amerikan kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Kuvvetleri üssünde çekilen bir fotoğrafta Boeing E-3 Sentry 4 motorlu uçağın hasar aldığı görüldü. Pentagon'un bu haftaya yayınladığı raporda yaklaşık 60 uçakta dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan ekipman kaybı olduğu ifade edildi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ardından bir rapor yayınladı. İran'a karşı başlatılan operasyonun maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyeti, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi. Şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü. Raporda ayrıca Pentagon açısından en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu da vurgulandı. Stoklardaki azalmanın Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği kaydedildi.
1: Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören bir bina çöktü. 5'i çocuk, 20 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin güneybatısındaki Esna bölgesindeki binanın çökmesiyle en az 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kaldığı düşünülen 100 kişi için arama çalışmaları sürüyor. İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2000 bina barınacak yeri olmayan Filistinliler tarafından kullanılıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. İkisi helikopterde olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
2: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan iki kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını bu akşam açıklayacak. Bankanın 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed faiz kararını bu akşam saat 21'de duyuracak. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gideceği beklentisini güçlendirdi. Ekonomistlerin %90'ı 25 baz puan yani çeyrek puanlık faiz artışı bekliyor. Beklentiler gerçekleşirse Fed Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı almış olacak. Faiz seviyesi de %3,75-4 aralığında gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta NTV'den Erciyes Tren'in sorularını yanıtladı. 6 Şubat depremlerinden sonra yürütülen restorasyon çalışmaları ve kültür varlıklarının korunması için atılan adımlar hakkında bilgi verdi.
11: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sadece yaşam alanları değil, onlarca kültür varlığı da zarar gördü. Onlarca kültür varlığı bu depremler sebebiyle hasar aldı ve 3 yıllık süreçte 678 kültür varlığı tek tek incelendi. Hasar alan varlıklar onarıldı ve restore edildi. İşte tüm bu süreci ve ayrıntılarını konuşmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Efendim deprem bölgesindeki 11 ilde gerçekleştirilen proje ve restorasyonlar için bu süreçte ne gibi yatırım, ne kadar yatırım yapıldı ve önümüzdeki süreçte ne kadarlık bir yatırım yapılacak?
12: Şu ana kadar da bizim iki tane kurumumuz, bakanlığımıza bağlı iki kurum yoğun bir şekilde bu çalışmaları yürütüyor. İlki Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz. Şu ana kadar 79 projeyi tamamladı. Büyük kamu projesini tamamladı. 17 proje halen yürürlükte devam ediyor. Onlar da inşallah yıl sonuna kadar büyük bir bölümü, kalanları da 2027 başında tamamlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 12.3 milyar civarında bir kaynak aktarımı yapmış durumda ama çalışma devam ediyor. En büyük yükü ve sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde biliyorsunuz. Onlar çok fazla yapısı hasar gördü. 11 il baktığımızda 377 tane kültür varlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait olan 377 kültür varlığı kısmen, orta, ağır veya tamamen olmak üzere hasarlıydı. Bu 377 varlığın 209'u şu ana kadar ihya oldu ve vatandaşımızın kullanımına açıldı. Yıl sonuna kadar 8 kültür varlığının ihya çalışmaları tamamlanıp vatandaşımızın kullanımına açılmış olacak. Şu ana kadar onlar da 12 milyarın üzerinde bir kaynak kullanımını gerçekleştirdiler. Ve ayırdıkları bir kalan 110 şeyi de, yapıyı da 2027-2026 ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda da 22 milyarlık bir harcamayla süreci inşallah tamamlayacağız diye düşünüyoruz. İki kurumun toplamına baktığınız zaman 34 milyardan fazla bir kaynağı şu ana kadar harcamış olmuş oluyoruz. Tabii de mülkiyeti özel şahıslara ait olan tescilli yapılarımız var. Bunlara da bir destek programı başlatmıştık biliyorsunuz. Bunlarla ilgili de şu ana kadar iki aşamadan oluşuyor. Bir projelendirme, iki projesi tamamlanırsa uygulama destekleri. Proje yapım çalışmalarına şu ana kadar 1297 proje başvurdu, mülk başvurdu. Bunların çok büyük bir bölümünün projesi tamamlandı veya tamamlanmak üzere sona gelindi. Bunların projesi tamamlanan 300'den fazla yapının da uygulama desteği başladı. Bundan sonra da projesi tamamlandıkça bize başvuran, uygulamaya geçecek olan mülkiyetlere proje nakdi destek dediğimiz uygulama destekleri devam edecek. Yani hem proje aşamasında projeyi ücretsiz yapıyoruz, ikinci aşamada da uygulama sırasında nakdi belli bir orana kadar nakdi destekte bulunuyoruz. Orada da şu ana kadar 2.2 milyara yakın bir kaynak ayırmış durumdayız. Ama süreç ilerledikçe artacak bir kaynak.
11: Efendim 6 Şubat depremlerinin ardından 377 kültür varlığının çeşitli derecelerde zarar gördüğünü,
12: Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan
11: belirttiniz. Peki bunları şimdi restorasyon sürecinden sonra daha dirençli hale getirmek için afetlere yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor?
12: Şimdi zaten neden yıkıldığını öncelikle biz bir bilim komisyonları oluşturduk her bölgede. Bu hocalarımızın nezaretinde bu aslında projelendirme çalışması çok dikkatlice hazırlanıyor. Ve anıtlar koruma kurullarından onay aldıktan sonra işlemi başlıyoruz. Hasar gören bütün yapılarda öncelikli olarak zemin etüdü yapılıyor. Eğer zeminde sorun varsa zemin güçlendirme çalışmaları öncelikli. Zaten sürecin uzun sürmesindeki en büyük nedenlerden biri bu zemin çalışmaları. Çünkü önce bu tespiti yapıyorsunuz, sonra zemin güçlendirme yapıyorsunuz. İkinci aşamada da duvar radar görüntüleri alınıyor. Boşlukları varsa boşluklar dolduruluyor. Kimisi sökülüyor, numaralandırılıyor, tekrar yeniden yapılıyor. Ve o duvarlarda da güçlendirmeler yapılıyor. Mimari kubbelerde ve minarelerde de gerekli görülürse kısmi söküm yapılıyor. Onları tekrar inşası gerçekleştiriliyor. Tabii hem uzun bir süreç, meşakkatli bir süreç ama bir dahaki deprem hazırlıklı olması açısından önemli. Bundan sonraki çalışmalarda da yani deprem olması şart değil. Aşamalı bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve bakanlığımıza ait bütün kültür varlıklarında bu radar taramalarını, ve özellikle envanter çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü eğer siz rölevesine sahipseniz bir yapının, onu korumanız veya yeniden ihyanız çok daha kolay oluyor. Rölevesine sahip değilseniz büyük oranda o yapıyı kaybetmiş oluyorsunuz. Şu anda o çalışma yapılıyor. Hepsinin radar çalışmalarından sonra güçlendirme ihtiyaçları varsa peyder ve bir program dahilinde hepsine güçlendirme desteği başladı zaten büyük bir bölümde. Bu çalışmalar inşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak.
13: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayın konuğumuzdu. 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge için yapılan yatırımları anlattı. 11 ildeki restorasyon sürecine yönelik son durumu aktardı ve olası bir afete karşı kültür varlıklarının zarar görmemesi için ne gibi çalışmalar yapıldığından da bahsetti.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak.
14: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın pek çok teması oldu. Hem Kabil'deki hem de Kandahar'daki ziyaretinde güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörü Başkanı Abdülhak Basık'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu isimle de sınırlı kalmadı görüşmeleri. MİT Başkanı Kalın, Afganistan Geçici Hükümeti ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İçişleri Bakanı Silahcettin Hakkani ile de bir araya geldi. Tüm bu görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve Türkiye ile Afganistan arasındaki ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Bu temaslarda tabii bölgesel konu başlıkları da önemliydi. Bu çerçevede ABD, İsrail, İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerde İbrahim Kalın'ın temaslarında ele alınan konu başlıkları arasındaydı. Elbette terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele de yine İbrahim Kalın'ın Kabil ve Kandahar'da gerçekleştirdiği temaslarda ana gündem başlıkları arasında yer aldı.
1: Devam edelim. Kiralarda artış devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yükseliş durmuyor. Son bir yılda kira artış oranı Türkiye genelinde enflasyonun altında kalırken İstanbul'da %40'a aştı.
2: Kira artışı Türkiye genelinde yavaşlarken İstanbul'da hızlandı. Emlak platformu Emlakjet'in verilerine göre Türkiye'de ortalama konut kira bedeli 28.040 liraya çıktı. Tutar son bir yılda %22,3 arttı. Yani enflasyonun altında kaldı. Ancak her ilde sonuç aynı değil. İstanbul'da fiyat yükselişi Türkiye genelinin tam iki katı, %44. Ortalama kira ise 45.510 liraya ulaştı. Kira artışı Antalya'da %24,1, Ankara'da %20,5, İzmir'de %19,3, Bursa'da %17,4 olarak gerçekleşti. Yani 5 büyük şehir içerisinde İstanbul kira artışında açık ara birinci oldu. Kira ortalamasında ise İstanbul'u 40.940 lirayla Muğla takip etti. Ortalama kira Ankara'da 34.440 lira, İzmir'de 33.369 lira, Antalya'da 29.306 lira olarak hesaplandı.
1: Et ürünlerine yeni standartlar getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı ürünler katılmasını engellediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ürünlere et, süt, yumurta haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşen eklenemeyecek. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı yasaklandı. Dönerle ilgili düzenleme de var. Buna göre üretim şekline bağlı olarak içeriğin yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Uyum için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz dedi. Antalya'nın Demre ilçesinde sıra dışı bir dostluk yaşanıyor. Dalgıç Sercan Demirkaya'nın Mahmut adını verdiği Yeşil Deniz Kaplumbağası 5 yıldır yanından ayrılmıyor. Demirkaya gönüllü temizlik yapmak için kanosuyla denize açıldığında yanı başında Mahmut'u buluyor.
2: Dalgıç Sercan Demirkaya'nın en yakın dostu bir deniz kaplumbağası. Demirkaya ona bir skeçten etkilenerek Mahmut adını verdi. Mahmut tam 5 yıldır dalışlarda onu yalnız bırakmıyor.
15: Bir dönem hatta bir süre 3-4 tane kaplumbağayla beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanoya geliyor.
2: Antalya'nın Demre ilçesine serbest dalış yapan Sercan Demirkaya'nın Yeşil Deniz Kaplumbağası ile karşılaşması özel bir hikayeye dönüştü. Çayağzı Limanı ve çevresinde gönüllü temizlik yapan Demirkaya su altından atık toplarken kaplumbağa ile bir araya geliyor. Mahmut sarı kanoyu görünce hemen yanına gidiyor. Birlikte yüzüyorlar. Zaman zaman yüzgeciyle ona dokunuyor. Geçirdiği bir kaza nedeniyle bir yıl denizden uzak kalan Demirkaya suya girdiğinde yine Mahmut'la karşılaştı.
15: Ben denize girdim. 2-3 dakika geçmedi karşımdaydı. Hani bildiğin önümde Mahmut'u gördüm. Hani ya tesadüf mü yoksa gerçekten mi hayvan hissedip geliyor hiçbir fikrim yok ama ben hissedip geliyor kısmına inanmayı tercih ediyorum.
2: Sercan Demirkaya Mahmut'u göremediği günlerde onun için endişeleniyor. Mahmut her yıl Ekim ayında bölgeden ayrılıyor. Kaplumbağanın dönüşünü onun kadar sosyal medyadaki takipçileri de özlemle bekliyor.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: NTV Radyo.

0: Instagram. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü bugün. Bu yıl için seçilen tema, Montreal Protokolü'nün 10. yılı olmasına atıfla daha serin bir gezegen için küresel eylem. Montreal Protokolü, bilime dayalı politika, evrensel katılım, güçlü uyum ve etkili ortaklıkların gerçek ve ölçülebilir sonuçlar verebileceğini göstermişti. Anlaşma sadece ozon tabakasını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ülkelerin ve endüstrilerin daha güvenli, daha sürdürülebilir alternatiflere geçişini sağlayıp ekonomik kalkınmayı da destekledi. Şimdi güçlü sera gazlarının küresel olarak azaltılmasını sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine geçişi hızlandırmak amaçlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu yılın teması, nesiller arası adalet sloganıyla çocuklardan yaşlılara kadar herkese uygun, sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak. Hafta boyunca mümkünse yürüyüş ya da bisikletle ulaşım teşvik edilecek ve etkinlikler 22 Eylül'de arabasız gün deneyimiyle tamamlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahneye çıkacak. Yarın Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlılar son antrenmanını yaptı. Takımda tek eksik var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Marsilya maçı yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de Marco Asensio kadroya dönüyor. İspanyol yıldız Eyüpspor maçında kadroda yer alacak. Fenerbahçe 22 Ağustos'ta sakatlanan Asensio'nun artık forma giymesine engel bir durum kalmadığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu yarın ve cuma günü takım antrenmanlarının bir bölümüne katılacak ve bireysel çalışmalarını sürdürecek. Asensio, Fenerbahçe'nin pazar günü sahasında çıkacağı Eyüpspor maçında da kadroda yer alacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'deki karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. A milli takım ilk kez yer alacağı Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Gelecek hafta cuma günü oynanacak maçın biletleri 1000 ila 3000 lira arasındaki fiyatlarla satışa çıktı. Karşılaşma Fransa'nın yeni teknik direktör Zinedine Zidane'ın da görevdeki ilk maçı olacak. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Olivier Bierhoff da destek verdi.
7: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff, UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi. Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi. Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
6: 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
1: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Reklam.
9: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Reklam.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Bilinci üzere 2009 yılında adeta konsept olarak ilk defa finans dünyasına, ekonomi dünyasına ve giderek elbette insanlığın ortak birikimine sunulan kripto varlıklar 2010 yılından itibaren işlem görmeye başlamış. Yani kabaca 15 yılı aşkın bir süredir kripto varlıklar hayatımızda yer edinmiş durumda. Geçtiğimiz yılki bazı değerlendirmelere ve güncel rakamlara bakacak olursanız Türkiye dünyada en çok kripto varlıklarla işlem yapılan ülkeler arasında ilk 3 içerisinde değişik klasmanlarda yer alıyor. Bir çalışmaya göre büyük çoğunluğunu 20 ila 44 yaş arasındaki erkeklerin oluşturduğu her 5 kişiden biri Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapıyor. Dolayısıyla kripto varlıklar hayatımızda önemli bir yer tutuyor ama genelde bu işin biraz mahiyeti itibariyle görece kapalı, kendi içerisinde hareket eden, dışarıya fazla renk vermeyen özellikle bir faaliyet alanından, gruptan bahsediyoruz. İşte bu çerçevede aslında dünyada çok önemli gelişmeler, jeopolitik çalkantılar vesaire olurken özellikle hem finans dünyasının ama bilhassa kripto varlıklarla işlem yapanların yakından beklediği, sessizce beklediği bir yasal düzenleme dün itibariyle en azından belirli bir aşamada takılıp kaldı. Neden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri dünyada kripto varlıkların bir numarası. Orada Clarity Act, tabii bu düzenlemenin adı da çok enteresan, şeffaflık veya açıklık yasası olarak adlandırılan ve bu aslında mahiyeti itibariyle kurulu rejime, kontrole, disipline karşı bir duruş olarak hareket eden, kendini o eksen üzerinden tanımlayan kripto varlıklara belirli bir kişilik veya hüviyet veya sistem içi kabul kazandırmak, belirli bir düzenlemeye, regülasyona tabi tutmak. Dolayısıyla bir yerde hani belirli bir kontrol altına alırken aynı zamanda belirli kapıları da açabilmek bakımından önemli bir yasal yolculukta gelindi. Hani tabiri caizse duvara toslandı. Bir yıldır aslında devam eden bir işlemden bahsediyorum. Tabii özellikle sektör oyuncuları bu 10-15 yıl içerisinde gerçekten büyüklük kazanan sektör oyuncuları da bu işte söz sahibi, onlar da bir yasal düzenlemenin ve çerçevenin kendi maksat ve amaçlarına uygun olmasını istiyorlar. Herkes değişik yönlerden bu konuda etkide bulunmaya çalışırken kongrede kabul edilen Clarity Act şimdi yasalaşmak için Senato'nun onayına da muhtaç. Onun için de sessiz sedasız bekleniliyordu bu hafta. Önce bir ön oylama yapılıyor, gündeme alınsın mı alınmasın mı diye. Daha o ön oylamada 60 tane senatörün oyu gerekirken çoğunluğa ulaşılamadı. 49 evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla reddedildi ve 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 hayır oyuna karşı 290 küsür oyla kabul edilen yasa şu anda geldi, duvara tosladı. Tabii özellikle kripto piyasalarda değer düşüşlerine ve bundan sonra yeni tartışmalara yol açacak bir gelişmeden bahsediyoruz. Onu bir tarafa koyalım. Çünkü kripto piyasalarda da bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok önemli artış ve düşüşler görülmüştü. Bir başka önemli nokta hiç şüphesiz dün de birlikte ifade ettiğimiz, daha evvel de değindiğimiz bu yapay zeka ile ilgili tartışmalar, son gelişmelere bakılacak olursa hani özellikle siyasi liderler ve bu sektörün önemli oyuncularından bir kısmı hani tabiri caizse tartışmaların üzerine soğuk su dökmek ve bir parça yatıştırmak yoluna gidiyorlar. Nvidia CEO'su Jensen Huang bütün bunların bir tırnak içinde şaka gibi olduğunu söyledi. Tam da bu cümleyi, bu ifadeyi kullandı. Hoax dedi ve demeye çalıştı ki yani bütün bunlara hiç merak edecek bir şey yok. Kervan yolunda yürümeye devam ediyor. Çin'in devlet güvenlik bakanı da, bu biliyorsunuz Çin dünyada en yoğun kontrollerin ve kişisel hayatın ve örgütlü hayatın en sıkı

0: acaba bir eleştiri mi, suçlama mı, ama tona ve yaygınlığa bakarsanız belki bir suçlama. Deniliyor ki ne güzel, önce bir problem yarat, AI'yı yarat, yapay zeka yarat, gaza bas, ondan sonra da gel bizi kurtarın bu işten, fren yapın. Bakın bu sıkıntı var ama çözümler bende de. Çünkü Amodei enteresan bir makale yazarak bu konuda nelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bu da enteresan bir durum. Nihayet bugün tabii nefesler kesilmiş, Fed toplantısı bekleniyor. Fed'den çıkacak karara göre faiz artışı olacak mı? Sadece bugüne ve hemen toplantı ertesinde piyasa reaksiyonlarına değil, bundan sonraki gelişmelere, özellikle senenin sonuna kadarki serime doğrudan etkileyecek bir karar olarak Fed'in kararı bekleniyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ekonomiler ve bütün para birimleri, borçlanma oranları vesaire mutlaka bu karardan etkilenecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Hemen duyurulara göz atalım. D100 Ambarlı yan yol Beylikdüzü ve sahil yolu Bakırköy Ataköy, Büyükdere Caddesi Maslak Levent istikameti, D100 İncirli Merter yönü ve bağlantı yolu Haramidere Yakuplu Liman yolu yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin kapalı olduğu ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde sıkışıklık en üst düzeyde İstanbul'da, bölge bölge devam eden yağmur nedeniyle Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde Avrupa yakasından özellikle ciddi seviyede yoğunluk var. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tarladaki ürünün tüketiciye nasıl fahiş fiyata ulaştığına bakacağız. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekliyor. Öncesinde içeride borsa geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyonla ilgili açıklamalar geldi. Hepsini aktaracağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Senaristlerin ifade vermesinin ardından şimdi de Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik FETÖ incelemesi başlatıldı. Havalar serinledi, grip sezonu yaklaştı. Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. Peki aşıyı kimler, ne zaman yaptırmalı? Uzman bir isme sorduk. Gündemden bazı başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. ÖSYM Şanlıurfa'da kamu personeli seçme sınavına giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığını belirledi. 392 aday için eş değer sınav yapılacak. Ayrıntıları Ankara'dan Öykü Tüccar aktarıyor.
4: Gerçekleştirilen KPSS sınavının ardından Şanlıurfa'da yer alan Harran Üniversitesi'nin Osman Bey kampüsüne ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı. İddia oydu ki 50'ye yakın aday sınava okulların kapanış saatini, yani kapıların kapanış saatinin ardından içeri alınmıştı. Buna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. ÖSYM konuya ilişkin bir inceleme yaptı. Ardından da hem aldığı kararı hem de gerekçelerini açıkladı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya baktığımızda ilk olarak şunu görüyoruz. Şanlıurfa Şehir Merkezi Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsü bağlantılı yolun tek şeride düşürülmesi ve ayrıca bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığına dair o gün il koordinatörlüğü tarafından ÖSYM'ye bir başvuru yapıldığı belirtiliyor. Başvurunun nedeni de bahsettiğim trafik kazası ve aksayan trafik nedeniyle adayların sınava geç kalabileceği belirtildi ve bu nedenle de ÖSYM tarafından sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağına karar verildiği paylaşıldı. Yani Osman Bey kampüsünde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınava başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına ÖSYM tarafından karar verildi. Ardından sınav başladı. Sınavın bitiminde ise biraz önce bahsettiğim bu iddialar ortaya atılmıştı. ÖSYM iddiaları inceledi. Hem kamera kayıtlarına bakıldı hem de sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 150 sınav salonundan oluşan kampüste yer alan 22 sınav salonunda sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği belirlendi. Bu ne demek? Şu demek, sınava başlama saatinden önce soru kitapçıklarını gördüğü belirlenen ya da sınavda normalden daha uzun süre aldığı bu ertelenmeden ötürü süre konusunda bir aksaklığa ya da bir yanlış karara tabi olan adaylar belirlendi ve bu adayların hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yeniden sınava girmelerine hükmetti ÖSYM. Bu kapsamda da biraz önce bahsettiğim 392 adaya yönelik eşdeğer bir sınav uygulaması yapılacağı açıklandı. Yaklaşık 5000 adayın sınava girdiği büyük bir kampüsten söz ediyoruz. Trafikten ötürü buraya ulaşamayınca adaylar ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nün talebi üzerine sınavı 30 dakika geç başlatma kararı aldı. Ancak bu karar kapsamında hakkaniyet ilkesi kapsamında mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulaması gerçekleştirdiği belirlenen 392 adaya yönelik yeniden sınav yapılmasına karar verildi. ÖSYM bu adaylara eşdeğer başka bir sınav yapılacağını açıkladı.
2: Ankara'dan Öykü Tüccar aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Savaş olmasaydı enflasyon bugün 7 puan daha düşük olacaktı dedi. Habertürk yayınında konuşan bakan, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını belirtti.
5: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındırır. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Şimşek, ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
5: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
6: Bakan Şimşek, kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
5: Aslında ideal olarak, yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda, ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
6: Şimşek, önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
2: Motorine yeni bir zam geliyor. Litre fiyatı 100 lirayı geçecek. 4 lira 68 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısı yürürlüğe girecek. Zam sonrası motorin ilk kez 3 haneye çıkacak. Motorinin litresi savaş öncesi 68 lira seviyesindeydi. Uygulanan özel tüketim vergisi indirimlerine rağmen 6,5 ayda 32 lira zam yansıtılmış oldu. Küresel piyasalar bu akşama odaklandı. Amerikan Merkez Bankası Fed saat 21'de faiz kararını açıklayacak. Uzun bir aranın ardından ilk faiz artışı bekleniyor. Bunun dünya ve Türkiye piyasalarına muhtemel etkilerini NTV ekonomi şefi Bener Hazarcı ile konuştuk. Uzun bir aranın ardından ilk faiz artışı bekleniyor. Neden bu akşam Fed'in faiz artırması bekleniyor?
7: Evet, uzun bir zaman sonra, çünkü Fed'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te olmuştu. Yani yaklaşık olarak bakarsak bir 3 yıl geçmiş oluyor. 26 Temmuz 2023'te bir yine çeyrek puanlık artırım yapmıştı. 5.25-5.50 aralığına kadar getirmişti ama ondan sonra bir gevşeme döngüsüne girmişti. Şimdi neden Fed bu noktaya geldi? Elbette ki eğer para politikası sıkılaştırılmak zorunda kalınıyorsa en temel neden enflasyon. Dur. Enflasyon henüz Fed'in istediği seviyelere gelmiş değil. Yani Ağustos ayı enflasyon verilerine bakıldığı zaman işte çekirdek tüketici fiyatlarına bakıyor. Aylık %0.3 artış var. İşte bu yıllığa vurulduğunda bu Fed'in o hedeflediği %2'lik enflasyon hedefinden çok uzak. Şimdi enflasyonun düşmemesinin de belli başlı nedenleri var. En başta işte savaş nedeniyle yükselen ve artık 100 doları da geçen petrol fiyatları. Savaş beklenenden uzun sürdü. Hesaplar tutmadı. Bir ara petrol gevşedi anlaşma umuduyla ama onunla olmayınca şimdi tekrar yükseldi. Tabii sadece petrolün hani fiyatından öte bir de arz sıkıntısı çıkmaya başladı. Çünkü Hürmüz kapalı, işte Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları yoğunlaştı. Suudi Arabistan örneğin Avrupa'ya yaptığı sevkiyatın bir kısmını iptal etmek zorunda kaldı. Bir de o yönüyle bir sıkıntı var. Enerji maliyetleri yükselince tabii ki tüm ülkelerin enflasyon hesaplarını biraz bozdu. Amerika için de bu geçerli. Amerika'da motorin fiyatı, örneğin dizel fiyatı 6 doları aştı ve rekor kırmış durumda. Tüketici de çok mutsuz bu anlamda bakıldığı zaman. İşte bu ortamda Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına alabilmek için 3 yıl aradan sonra tekrar bir faiz adımı atıyor. %90'ın üzerinde bir beklentiyle bugün 25 bas puan, yani çeyrek puanlık bir artırım yapması Fed'in bekleniyor. Şu an faiz aralığı %3,5-3,75 bandı. Yani 25 bas puan artırdığı zaman 3,75-4,4'e kadar getirmiş olacak.
2: Dünyaya ve bize nasıl bir etkisi olmasını bekliyoruz?
7: Amerika'daki faiz doların fiyatı olduğuna göre faizin artması demek doların değer kazanması demek. Tabii burada küresel anlamda doların değerli olmasından bahsediyoruz. Dolar değerli olduğu zaman da doların rakibi olan diğer enstrümanların düşmesi, satış gelmesi beklenir. İşte bunların da başında ne gelir? Örneğin işte borsalar, yani faiz borsanın en büyük alternatiflerinden biridir. O yüzden borsalarda bir gevşeme olur. Altın gibi emtia fiyatlarında bir gevşeme olur. Altın, gümüş gibi. Zaten çok uzun zamandır artık bu toplantıda Fed'in bu artırımı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı için bu fiyatlara yansımaya da başlamıştı doğrusu. Altında bir süredir gördüğümüz o satış baskısı, yani ons altının tekrar 4300 lira gelmesi, içeride gramın işte 6500 lira doğru geri çekilmesi, tüm bunların aslında en önemli nedenlerinden biri de Fed'in faiz artıracak olmasıydı. Amerika kendi parasına, yani dolara yüksek faiz verdiğinde dolar kendi ana vatanında, ülkesinde kaldığı zaman dünyadaki diğer ülkelere fon akışı yavaşlar. Bu fon akışının yavaşlamasının da sonuçları işte daha böyle tırnak içinde riski yüksek varlıkların değer kaybıyla sonuçlanır. İşte borsalara daha az para gelir fonlar aracılığıyla. Altın gibi emtia fiyatları baskılanır. Bir kısmını fiyatlara beklentiler dolayısıyla yansıttı piyasalar, ama faiz artırımından sonra bu etkilerin devam etmesini bekleyebiliriz.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı.
8: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
9: Kazım Kaşifoğlu karakteri FG harfli araç plakası. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi sahneleri mercek altına alındı.
8: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
9: İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Dizi sahnelerinin alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizi sahnelerinde damarına hava enjekte edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatıldı. Senaryoyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği araştırılacak. Bazı sahnelerde FG harfli araç plakasına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları da incelenecek.
10: Konuşmak ister misiniz efendim?
9: Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Raci Şaşmaz ifadesinde senaryo için kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını anlatmıştı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat iç çalışmalarını anlatmak için yaratıldığını, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin olmadığını iddia etmişti. Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Savunma yapmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yanıt bekleyen birçok soru var. Şüpheli ölüm üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
2: MHP lideri Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli o iddiayı yalanladı. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli villa yorumu çıkardılar, villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
11: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
6: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde üç hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak şimdi geriye 3. hilal kaldı ifadesini kullandı.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de arasında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldı. Atamalarda bundan sonra puan sıralaması temel kıstas olacak. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
9: Hakim ve savcı atama sisteminde değişikliğe gidildi. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla da liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun aldığı kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
11: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
9: Alınan karara göre atamada etkili olacak hizmet puanı, görev yerinde geçirilen fiili hizmet gün sayısının o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek. Katsayı ise görev yerinin tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşul, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanağı ve gelişmişlik durumuna göre belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Savcılığı'yla tetkik hakimliği görevleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başsavcı Vekillikleri ile mahkeme başkanlığı görevleri puan sıralaması esasından muaf olacak.
2: Haber turuyla devam edelim. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babanın da olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Divri ilçesinde yaşandı. 5 çocuklu balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra ortadan kayboldu. Baba ve anne dahil 10 şüpheli gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. Ancak annenin gösterdiği yerde bebeğe ait bir iz bulunamadı. Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Şüpheliler delilleri gizlemekle suçlanıyor. Bu arada Gülistan Doku'nun hayatını kaybettiği belirtilen araçtaki numuneler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilerek incelemeye alındı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 47 kişiden 29'u tutuklandı. Soruşturma rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılmıştı. Gözaltına alınan 47 kişi emniyette 4 gün boyunca sorgulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan, 17'si mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 kişi ise tutuklandı. İçme sütleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütleriyle katkı ve çeşni maddesi kullanılan sütlerde doğal ifadesi kullanılamayacak. Yeni düzenlemeye göre içme sütlerine sakaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri eklenemeyecek. Elazığ'da altınları için yaşlı çifti öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı, jandarma suç araştırma timi JASAT'ın takibiyle yakalanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının bu sayede yakalandığı öğrenildi.
6: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Üykü'nün iki altın bileziği, bir kolyesi ve iki küpesi kayıptı. Jasad cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Üykü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jasad'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl Jasad'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
0: NTV Radyo.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, Yunanistan'a dönük mesajlar verdi. Atina'nın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu.
6: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
11: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
6: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde, bunları biliyorlar. Bunu özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
11: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
6: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
2: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Aramco tesisi ve bir askeri üs vuruldu. Reuters haber ajansı ABD'nin Husilerle görüştüğünü duyurdu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız.
12: Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki savaş artık yeni bir boyut kazanmış durumda ve başkent Sana'yı kontrol eden Husiler adeta bir devlet gibi tavır almaya başladılar ve silahlı kuvvetleri açıklama yapıyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor ve Husilere bağlı silahlı kuvvetler sözcüsü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın derinliklerine doğru yeni füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yanbu'da bulunan Suudi Aramco tesisinin füzeler, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, yine Hamis-i Muşeyt hava üssünün de birkaç balistik füze ve İHA ile hedef alındığı bilgisini duyurdu ve adeta meydan okudu. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajı verildi. Ablukaya karşılık abluka, gerginliğe karşılık gerginlik denklemi kurduklarını belirtti ve Yemen'e uygulanan abluka ve Suudi Arabistan'dan gelen saldırılar durmadıkça da karşılık vermeye devam edecekleri mesajı verildi. Söz konusu silahlı kuvvetler ikinci bir açıklama daha yayınladı Burcu ve bu açıklamada ise Marib bölgesinde, ki karada çatışmalar devam ediyor o bölgede, bir savaş uçağını Suudi Arabistan'a ait düşürdüğünü ilan etti. F-15 savaş uçağının Marib bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı ve aynı şekilde düşürülen savaş uçağının enkazına ulaşmaya çalışan iki savaş uçağının da geri püskürtüldüğü şeklinde bir açıklama yine geldi. Gözler bir taraftan Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeydi. Çünkü dün özellikle Burcu, Suudi Arabistan'ın birçok şehrinde silah çalmıştı. telefonlara mesajlar gidiyordu ve Mekke şehrinden de görüntüler Suudi Arabistan medyasında paylaşılıyordu. Hava savunma sistemlerinin aktif olduğuna dair ve akşam saatlerinde Mekke kentine yönelik Yemen'den bir İHA'lı saldırının gerçekleştiği yönünde açıklama geldi. Ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Husileri suçladı ve bu saldırının Husiler tarafından Mekke'ye yönelik gerçekleştirildiği şeklinde bir açıklamaydı bu. Husi cephesinden ise buna yalanlama geldi. Herhangi bir kutsal mekanı hedef almıyoruz, sadece petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef alıyoruz şeklinde bir yalanlama da Husi cephesinden geldi. Reuters da önemli bir bilgi paylaştı Burcu. Umman'da ABD ve Husiler arasında bir görüşmenin yapıldığına ilişkin Reuters'ta bir haber aldı. ABD'nin Umman Büyükelçiliğinden yetkililerin ve yine Husilerin Umman'da yaşayan bir yetkilisinin Muskat'ta bir araya geldiğine dair bir bilgi de yer aldı. Bir taraftan Suudi Arabistan işlerine yönelik saldırılar nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor. Cidde kentinde gün içinde uçuşların iptal edildiği bilgisi paylaşıldı ve uçuşlarda havayolu şirketleri de artık Irak hava sahasına daha fazla yönelmiş durumdalar. Son bir haftadır saldırılar yoğunlaşmış durumda ve Yemen'den ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları nedeniyle artık uçuşlar da iptal ediliyor ve havayolu şirketleri daha çok Irak hava sahasını kullanmaya başladı. Buyurun.
2: Ali Çabuk'un notlarını dinledik.
0: NTV Radyo.
2: Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'de ticaret gemilerinin de hedef alınması Marmara'yı dev bir gemi parkına çevirdi. Demirleme sahaları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere götürülmek istenmeyen gemilerle dolu. İstanbul'da da manzara aynı. Sektör temsilcisi Yusuf Çapoğlu dayanacak güçleri kalmadığını söylüyor.
13: Karadeniz'deki ticaret hemen hemen bitme noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndan giriş çıkış yapan gemiler günde maalesef 30 geminin altına düştü.
14: Normal şartlarda kaç gemi giriş çıkış yapıyordu Boğaz'dan Karadeniz'e?
13: 200 geminin üstüne çıkıyordu.
15: Gemiyi vurdular.
16: 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe aldı.
17: Drone çok yakında.
16: Marmara yüzlerce geminin demirlediği dev bir otoparka dönüştü.
18: Zeytinburnu sahilindeyiz. Burada da onlarca gemi demirleme sahasında bekletiliyor ki çoğunluğu kuru yük gemisi. Güvenlik endişeleri olmasaydı Karadeniz'e çıkacaklardı. Sadece burada değil, Tuzla'da, Maltepe'de, Kartal'da, Marmara'daki birçok demirleme sahasında manzara aynı.
13: Ukrayna, Rusya'ya giden gemileri ya da Rusya ile ticaret yapan gemileri oralara gitmemeleri için elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya da buna bir karşılık veriyor. Ukrayna limanlarında olsun füzeyle ya da drone'la vurulan bir sürü gemi var. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor, geriye dönüyor. Geriye dönerken bir daha vuruluyor.
16: Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bunlar arasında Türk bayraklılar da var.
19: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
16: Gemiler çalıştırılmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları oluyor.
13: En az 2500-3000 dolardan başlayıp 5-6-7000 dolarlara kadar gidiyor. Siz ister gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek durumundasınız. Bu işin sonunu göremezsek eğer radikal bir karar alıp gemileri bir iskeleye bağlayıp boşaltmayı da tercih edebiliriz.
16: İş insanları Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
2: Sonbahar geldi, grip sezonu yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre grip her yıl dünya genelinde 1 milyar kişiyi hasta ederken bunlardan 5 milyonu ciddi vakaya dönüşüyor. 300 ila 650 bin kişi ise hayatını kaybediyor. Mevsim yaklaştı, peki kimler ne zaman aşı yaptırmalı? Koruyuculuk süresi ne kadar sürüyor? Fiyatlar nasıl seyrediyor? Merak edilenleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol yanıtladı.
20: Önceliklendirmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bağışıklık sistemi baskılanmış gruplar, yani bu hastalık nedeniyle olabilir ya da kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle olabilir ki bunları en çok romatizmal hastalıklarda ve bazı cilt hastalıklarında sedef gibi kullanıyoruz. Tabii çok daha ciddi olan durumlar var. Ya bunlar da ciddi ama kök hücre nakil alıcıları gibi, kanla ilgili kanser süreçleri olan ve bununla ilgili tedavi alanlar gibi HIV ile infekte olmak gibi durumlar. Bağışıklık yetmezliği olanlarda hem önceliklendiriyoruz hem telaşlanıyoruz. Bir an önce aşı yapılsın istiyoruz. 65 yaş üstü bir başka öncelikli grubumuz. Çünkü bu grupta sadece grip olmamak değil, hastaneye yatmamak, yoğun bakıma düşmemek, ardından zatüre olmamak, inme kalp krizi gibi problemlerle karşılaşmamak için ve kişinin fonksiyonel kapasitesini koruması için çok önemsiyoruz. Biz sağlık çalışanları öncelikliyiz. Çünkü hem dolaşımda bulunduğumuz sürece hastalığın yayılmasına katkıda bulunabileceğimiz için hem de zaten dolaşımın tam ortasına düştüğümüz için. Bunun dışında 5 yaş altı, 6 aydan büyük 5 yaş altı bebekler, çocukları çok önemsiyoruz. Çünkü onlar da ölümle sonuçlanabilen ağır tablolara yol açabiliyor ya da beyin iltihabıyla sonuçlanan ağır tablolara yol açabiliyor. Ve yapılan çalışmalar aşının çocuklarda ileri yaştaki ya da bağışıklık yetmezliği olanlardan çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Yani aşı yapılmış çocuklar hastaneye düşmekten, yatmaktan %90-95 korunabiliyor. Gebeler çok öncelikli grup çünkü gebelikte hem annenin hem bebeğin sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bir de eşlik eden hastalıkları olanlar var. Diyabet gibi, altta yatan akciğer hastalıkları bulunanlar, kalp hastalıkları bulunanlar, böbrek hastalıkları bulunanlar, karaciğerle ilgili sorunları bulunanlar, siroz başta olmak üzere öncelikli. Ama bizim dediğim gibi kaynağın yeterli olması durumunda, aşı miktarının yeterli olması durumunda 6 aydan büyük herkesin yapılmasını öneriyoruz.
2: Hocam bir de bu yıl önceki senelerden farklı olarak daha fazla antijen içerdikleri için yüksek doz grip aşısı da öneriliyor. Bu aşıyı evet, biraz açabilir misiniz?
20: Tabii ki. Yüksek doz grip aşısı aslında hem immün yetmezlik dediğim öncelikli gruplar için hem de ileri yaş dediğim 65 yaş üstü gruplar için çok önemsediğimiz bir aşı kompozisyonu. Türkiye'de de Kasım'dan itibaren olacağını biliyoruz ama geri ödemesi olmayacak. Niye bunu öneriyoruz? Çünkü söylediğim gibi çocuklarda %95'e çıkan ya da 18-50 yaş arası grupta bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde %70'lere çıkan etki ileri yaşta bizim en çok korumaya muhtaç olduğunu düşündüğümüz yaş gruplarında ve bağışıklık yetmezliği olanlarda %40'lara düşüyor. Aslında %40 azımsanacak bir etki değil. Yani siz grip aşısı olarak hastaneye düşmekten %40 oranında korunuyorsunuz ya da ölümü çok daha %50-55 oranında bu hastalıkla ilişkili ölümleri engellediğiniz gösteriyor. Ama biz yüksek doz aşıdan bu etkiyi %70'lerin üstüne %90'lara çıkarabileceğimizi umuyoruz. O nedenle önemsiyoruz, evet.
2: Grip aşılarıyla ilgili yaptırılma zamanı da bir hayli tartışılıyor. Evet. Ne zaman yaptırılmalı, bir de bunların koruyuculuk süresi ne kadar oluyor, onu da belirtebilir misiniz?
20: Tabii ki. Şimdi aşıların koruyuculuk süresi, yani aşı mikropla karşılaşılınca sizin hiç hasta olmamanızı sağlayabilir. Bu bakımdan 3-6 aydır diyebiliriz. Ya da sizin karşılaşmanıza rağmen hafif geçirmenizi sağlayabilir. Ya da hastaneye düşmenizi, yoğun bakımlara düşmenizi önleyebilir. O bakımdan da gene 6 aylık bir süreden söz edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında biz korumaya en muhtaç olan gruplarda aşının yapılmasını Ekim ortalarından itibaren yapılsın istiyoruz.
2: Adana'da ev kadınları ve engelli bireylerin iş hayatına katılımını artırmayı amaçlayan bir eğitim verildi. Katılımcılar evlerinde 3 boyutlu yazıcılarla yaptıkları ürünleri e-ticaret siteleri üzerinden satarak ailelerine katkı sağlayabilecek.
17: Artık üretim sadece büyük işletmelerde değil, evlerde de yapılıyor. Teknoloji yardımıyla iş hayatına katılımı sınırlı olanlar için yeni gelir modelleri yaratılıyor. Bunlardan biri de 3 boyutlu yazıcılar. Adana'da ev hanımları ve engelli bireylerin dijital üretim araçlarını kullanabilmelerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde 3 boyutlu yazıcıların kullanımı ve tasarımların ürüne dönüştürülmesi gibi konular öğretildi.
21: Bana aynı zamanda 3D yazıcı makine hediye ettiler. Bu yazıcı sayesinde yeni ürünler ortaya sunup çıkarttık. İnternet üzerinden yeni bir gelir kapısı elde edebileceğimi düşünüyorum.
22: Katılımcılarımız teknolojiyle tanışarak üretmeyi öğrendi.
1: 3D yazıcılarla somut ürünler ortaya koydular. Gelir elde edebilecekleri bir ekonomik model kurmayı deneyimlediler.
17: Eğitimde evde hazırlanan ürünlerin internet üzerinden satışa hazırlanması ve dijital pazarlama yöntemleri de anlatıldı.
3: Bunu ileriki hayatımda ek gelir kaynağı olarak kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu kursun çok faydası oldu.
1: Bizim hedefimiz kadınların ve dezavantajlı bireylerin evlerinden üretim yaparak gelir elde edebileceği sürdürülebilir bir model oluşmasına öncülük etmektir.
17: Programa katılanlar tasarımlarını 3 boyutlu yazıcıda basarak ilk ürünlerini hazırladı.
0: NTV Radyo. Reklam.
22: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy. Şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Bugün İstanbul, Sakarya, Karadeniz, Ankara, Muğla boyunca etkili olacak yağış günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Trafikte de dikkatli seyredilmeli.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
14: NTV Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahneye çıkacak. Yarın Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlılar son antrenmanını yaptı. Takımda tek eksik var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Marsilya maçı yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de Marco Asensio kadroya dönüyor. İspanyol yıldız Eyüpspor maçında kadroda yer alacak. Fenerbahçe 22 Ağustos'ta sakatlanan Asensio'nun artık forma giymesine engel bir durum kalmadığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu yarın ve cuma günü takım antrenmanlarının bir bölümüne katılacak ve bireysel çalışmalarını sürdürecek. Asensio, Fenerbahçe'nin pazar günü sahasında çıkacağı Eyüpspor maçında da kadroda yer alacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Thomas Reis şehre gitti. Alman çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Taraftarlar Thomas Reis'i dün gece havalimanında çiçeklerle karşıladı. Türkiye'de ikinci kez görev yapacak 52 yaşındaki Alman teknik direktör, Samsunspor'u ligde üçüncü yapıp 27 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı. Son olarak Ludogorets'i çalıştıran Reis için Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisine sözleşme fesih ücreti ödeyecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların başında rekor galibiyet oranı yakalayan 52 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerini de geride bıraktı.
18: Tabii ki ya Manchester City'yi tutmanız lazım
0: ya da yani Real Madrid tutmanız lazım yani.
14: Okan Buruk eleştiri oklarının üzerine yöneltildiği dönemde işaret ettiği takımları puan ortalamasında geride bıraktı. Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü takımının başında çıktığı 149. lig maçında 119. galibiyetini aldı.
0: Yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum ya. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız.
14: Sarı kırmızılı takımla Süper Lig'de %80'lik galibiyet ortalaması tutturan Okan Buruk, lig tarihinin en yüksek başarı yüzdesine sahip teknik direktörü olarak öne çıktı. 52 yaşındaki teknik direktör Fenerbahçe'yi çalıştıran Carlos Alberto Pereira, Christoph Daum ve İsmail Kartal'ı geride bıraktı. Okan Buruk'un geride bıraktığı isimler arasında futbolculuğu döneminde teknik direktörlüğünü yapan Rainer Holman da yer alıyor. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Okan Buruk'un galibiyet ortalaması Avrupa devlerinin de üzerinde. 2022-2023 sezonundan itibaren ligde %80 galibiyet ortalaması yakalayan Buruk, Manchester City ile Premier Lig'de %76 kazanma oranı yakalayan Pep Guardiola ve Barcelona'nın başında %78 galibiyet ortalaması tutturan Hansi Flick'i geride bıraktı. Yakın dönemin Avrupa'daki en başarılı teknik direktörleri Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Son 4 sezonun Türkiye şampiyonu Galatasaray, son 2 yılın İspanya şampiyonu Barcelona'yı Devler Ligi'nin ikinci haftasında konuk edecek.
17: Lionel Messi Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçla mücadele eden yıldız futbolcu 125 gol atıp 68 asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi 2021 ve 2024'te Copa America, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanlığını üstlendi. Son olarak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
18: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
17: Manchester City'nin rekortmen golcüsü Erling Haaland ülkesindeki çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Yıldız futbolcunun beslenme alışkanlığı çocuklara ilham kaynağı olunca Norveç'teki havuç satışları ikiye katlandı.
18: Haaland'ın havuç diyeti Norveç'te yeni bir furya başlattı. Yıldız golcünün atıştırmalık olarak tercih ettiği sebze ülkesinde yoğun ilgi gördü. Tesislere girişte hayranlarına imza dağıtırken defalarca havuç yerken görüntülenen Haaland, ülkesindeki çocuklara ışık tuttu. Haaland etkisi olarak adlandırılan bu gelişme, Norveç Tarım Bakanlığı'nın raporlarına da yansıdı. İskandinav ülkesindeki havuç tüketiminin bir önceki seneye göre ikiye katlandığı belirtilirken, çocukların havucu Haaland şekeri olarak gördüğünden bahsedildi. Yıldız golcünün başlattığı furyada rol aldığı bir reklam filmi de etkili oldu. Dünya Kupası boyunca dönen bir tarım firması reklamında oynayan Haaland, söz konusu filmde de havuç yedi. Beslenme alışkanlığıyla sık sık gündeme gelen Norveçli golcü, antrenmanlar ve maçlarda sarf ettiği enerjiyi karşılamak için günde 6000 kalorilik yemek yiyor. Haaland, Haaland. Şansa kalmaz işiniz umranın.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Denizli Söğüt yolunun 18-24. Kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: 14-21 Eylül tarihleri arasında...

0: 99 liraya. Brother DCP T536DW çok fonksiyonlu dubleks kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 7.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: NTV Radyo.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü istediğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Bugün üzerinde duracağımız sözcük akıbet. Değişik biçimlerde yanlış söyleniyor. Kalın söylenmesi gereken K sesi ince söyleniyor. K'den sonra gelen I sesi İ şeklinde söyleniyor. K kalın, İ değil I olacak. Akıbet, son, nihayet, encam, gelecek, istikbal demek. Çocuklarının akıbetini hiç düşünmüyorsun. Daha önce yapılan şeylere göre varılan netice, sonuç, akıbet. Bakın ne diyor Aka Gündüz. Galiba babamla annem bu akıbete karşı tedbir almışlar. Sonra insanın başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum içinde akıbet kullanılıyor. Şimdi de Nesini Söyleyeyim Canım Efendim dizelerinde Serdari'ye kulak verelim. Serdari halimiz böyle n'olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak. Mamurlar yakılıp viran olacak. Akıbet dağılır ilimiz bizim. Ve sonunda nihayet neticede anlamında da kullanılıyor. Can kuşu kafesten akıbet uçar demiş Pir Sultan Abdal. Bu cümleden olarak şimdi de Karacaoğlan'a kulak verelim. Ölüm, ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet Arapçadan gelmiş. Aynı anlama gelen Farsça bir sözcüğümüz de var. Encam. O da son, nihayet demek.

0: Alzheimer olmamak ya da ihtimalleri geciktirmek için yapılması gerekenlerin başında düzenli beslenme geliyor. Peki bu beslenme nasıl olmalı? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Bizim ülkemizde zaten hani aslında eskiden beri olan beslenme tipi Akdeniz tipi beslenme. Hı hı. Ama son yıllarda hani fast food beslenme Türkiye'de de çok etkili oldu. Aslında bizim klasik beslenme şeklimiz sebze, kuru baklagiller, et ve dengeli bir şekilde dağıtılması, meyve. Bu beslenme tarzı, Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme aslında hem demans için hem beyin ve kalp damar sağlığı için oldukça önemli.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: NTV Radyo.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.
15: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
16: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
17: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
16: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
17: Abicim.
16: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
17: Abicim.
16: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler.

0: aslını yaşatır.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyesinde. Ana arterlerde devam eden yağış nedeniyle ciddi seviyede yoğunluk var. Duyurulara bakalım. D100 Ambarlı yan yol Beylikdüzü istikameti, Küçükçekmece Florya yönü ve Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönü için duyurular var. Bu bölgelerde de bir şeridin trafiğe kapalı olduğu belirtilmiş. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için çift yönlü yoğunluk uyarısı da var. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
6: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fiyatların nasıl fahiş noktaya ulaştığı Vergi Denetim Kurulu'nun raporunda ortaya kondu. Zincir nasıl işliyordu, madde madde anlatalım.
8: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi, makbuzda 28 lira yazıldı. Markette 31,82 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı, ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
6: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı.
9: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
10: Kazım Kaşifoğlu karakteri FG harfli araç plakası. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi sahneleri mercek altına alındı.
9: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
10: İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. dizi sahnelerinin alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizi sahnelerinde damarına hava enjekte edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatıldı. Senaryoyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği araştırılacak. Bazı sahnelerde FG harfli araç plakasına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları da incelenecek.
0: Konuşmak ister misiniz efendim?
10: Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Raci Şaşmaz ifadesinde senaryo için kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını anlatmıştı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat iç çatışmalarını anlatmak için yaratıldığını, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin olmadığını iddia etmişti. Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Savunma yapmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yanıt bekleyen birçok soru var. Şüpheli ölüm üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
6: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki tahliye edildi. Mahruki 15 Temmuz konulu paylaşımı sonrası tutuklanmıştı. Savcılık Nasuh Mahruki için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla dava açtı ve 4,5 yıl hapsini istedi. Mahkeme davanın ilk duruşmasında kararını açıkladı. Nasuh Mahruki'yi 1 yıl hapse mahkum edip hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyona imza attı. Operasyonda yasa dışı kişisel bilgi sorgulaması sağlayan yazılımı oluşturan şirketin sahibiyle 4 çalışanı gözaltına alındı.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi. Siber casusluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen bir bilişim şirketinden 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde kişisel bilgilere ilişkin kayıtlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olduğu değerlendirilen NVI'nin kullanıldığı tespit edildi. Bu kısaltmanın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturmak amacı taşıdığı belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.
6: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları sürüyor. Son bir ayda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1,5 tona yaklaştı. 1 milyona yakın da hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlarla ilgili şu mesajları verdi.
11: Metamfetamin, skank, kokain, çeşit çeşit yüzlerce kilo uyuşturucu madde ile farklı özelliklerde yüz binlerce hap. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir ayda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. Uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe sahip yaklaşık 1 milyon hapla uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de var.
12: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin bu karanlık zincirin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
11: İstanbul'un dört bir yanında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı. Son operasyonlarla birlikte İstanbul'da 9 ayda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde miktarı 12 tona yaklaştı. Yaklaşık 26 milyon adet de uyuşturucu hapele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 6422.
6: Suudi Arabistan-İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı yerine Kızıldeniz rotasını devreye almıştı. Bu sayede önemli miktarda petrol satışı yapabildi. Ancak Husilerin saldırıları bu rotayı da zora soktu. Avrupa'ya yapılacak bazı sevkiyatlar iptal edildi.
10: Husiler saldırılarını artırdı. Suudi Arabistan bazı petrol sevkiyatını iptal etti. Küresel enerji krizi giderek büyüyor. İran savaşı başladığında Suudiler Yanbu Limanı sayesinde Hürmüz Boğazı'nı bypass etmişti. Doğu-Batı boru hattı sayesinde sevkiyat yapılabiliyordu.
13: 4 milyon varil petrol Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendiriliyordu. Genel olarak baktığımızda küresel petrol arzının %4'üne tekabül ediyor. Yani küresel petrol arzının yaklaşık %4'ünün piyasadan çekilmesi anlamına denk geldiğini söylememiz mümkün.
10: İran savaşı öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyon varil petrol geçiyordu. Savaşın ardından boğaz geçişlere kapatıldı. Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'den sevkiyat yaptığı alternatif hattını kullanmaya başladı. Bu da şok etkisini azalttı. Ancak Husiler hem gemileri ve limanları hem de boru hattını hedef alıyor. Suudiler bu nedenle bazı Avrupa sevkiyatını iptal etti. Dünyada enerji arzı düşüyor, maliyeti artıyor.
13: Göstergeler içerisinde Almanya'da ülkede en yangın kullanılan benzinin litre fiyatı dün itibariyle tüm zamanların rekoruna ulaştı. 2.30 avroya ulaştı. Yine dizelde de benzer bir şekilde Nisan ayındaki o 2.44 seviyesindeki o tarihi rekorlara iyice fiyatların yaklaşmış olduğunu gördük.
10: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde.
6: Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS ek yerleştirme tercihleri yarın saat 16'da başlayacak. Adaylar 21 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.59'a kadar tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Toplu Konut İdaresi'nin İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da resmi siteleri birebir kopyaladı. Bilişim uzmanı Emre Özcan başvuru yapmak isterken mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu.
8: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
14: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
15: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
14: Vatandaşların bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların E-Devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
8: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece E-Devlet üzerinden yapılıyor.
7: NTV Radyo.
16: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
17: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
16: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Değil midir?
16: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
17: Girdim.
16: Bak bakalım ne diyor.
17: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
16: O zaman durma, hızını yükselt.
17: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Çatıda risk almayın. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesiyle kiremit seçin. Kılıçoğlu 1900

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahat.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'nin önemli doğa alanları envanterini güncelleme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
2: 9 tür grubuna ait 7000'in üzerinde verimiz var şu an. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından. Şunu belirtmem gerekiyor, bu ilk veriler. Yani bizim aslında hedefimiz bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayınını elbette yapacağız ama 1-20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların, vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahneye çıkacak. Yarın Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlılar son antrenmanını yaptı. Takımda tek eksik var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Marsilya maçı yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de Marco Asensio kadroya dönüyor. İspanyol yıldız Eyüpspor maçında kadroda yer alacak. Fenerbahçe 22 Ağustos'ta sakatlanan Asensio'nun artık forma giymesine engel bir durum kalmadığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu yarın ve cuma günü takım antrenmanlarının bir bölümüne katılacak ve bireysel çalışmalarını sürdürecek. Asensio, Fenerbahçe'nin pazar günü sahasında çıkacağı Eyüpspor maçında da kadroda yer alacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'deki karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. A milli takım ilk kez yer alacağı Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Gelecek hafta cuma günü oynanacak maçın biletleri 1000 ila 3000 lira arasındaki fiyatlarla satışa çıktı. Karşılaşma Fransa'nın yeni teknik direktör Zinedine Zidane'ın da görevdeki ilk maçı olacak. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı Avrupa cephesindeki muhalefet büyüyor. UEFA'nın değişim çağrısına Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbol efsanesi Olivier Bierhoff da destek verdi.
7: Avrupa futbolunun paydaşları FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı birleşmeyi sürdürüyor. Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Bierhoff UEFA'ya destek verdi. FIFA'da yönetim değişmelidir dedi. Yunan futbolunun patronu Gagatsis de Infantino'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi. Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planı UEFA'nın boykot çağrısında bulunmasına neden olmuştu. Projenin kısa sürede rafa kaldırılmasına rağmen Alexander Ceferin liderliğindeki UEFA Infantino'ya duyulan güvenin kaybolduğunu söyledi. Infantino, Mart ayında yeniden FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanırken UEFA'nın rakip aday arayışı sürüyor. Avrupa cephesinin Kasım ortasına kadar ortak bir isimle uzlaşması gerekiyor.
6: 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
8: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Eylül ayı geldi, demek ki kavanoz ayı geldi. Evet, en güzel sosların yapıldığı domatesin en olgun zamanı. Menemen soslar, domates soslar, sonra arkasından turşular. Eylül ayı gerçekten de kavanoz ayı. Şimdi bir takım kurallara dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle bu soslarda ölümcül botulizm vakaları olabiliyor. Kapaklar sıfır, yani yeni olacak. Asla zedelenmiş, paslanmış, hele hele böyle formu bozulmuş kapaklar olmayacak. Hani böyle bir tarafından kanıtırız, bazen zor açarız bir kapağı. Onlar olmayacak. Çünkü sızıntı yapabilir, hava alabilir falan. Tabii ki eski sosların kavanozlarını kullanmayı seviyoruz. Onların da kapaklarının bazı içinde böyle bir plastik tabaka olur, bir kaplama olur. Onun da katiyen zedelenmemiş olması lazım. Şimdi kapakları ve kavanozları suyun içinde kaynatarak sterilize edeceksiniz. Şimdi 100 derecenin üstünde bir 15-20 dakika ısıl işleme tabi tutmanız yeterli. Ama tabii bunu düdüklüde de yapabilirsiniz. Ama fırında da yapabilirsiniz. Hatta önce isterseniz bir kaynatın, ondan sonra fırına alın. Kurutma işlemini fırında yapın, mesela 150 derecede. Böylelikle son derece steril kavanozlarınız ve kapaklarınız olacak. Şimdi bir dahiyane yöntem daha var. O da bulaşık makinesinin uzun programında, yüksek ısılı programında yıkamak. Çünkü hem yıkanacak hem de sonra kuruyacak. Dolayısıyla çok güzel sterilize olacak. Konserve için kullanacağınız malzemenin yarasız beresiz olması, asla çürük çarık küflü malzeme olmaması gerekli. Bu özellikle domates için önemli. Ekşiyebilir, köpürme yapabilir, küflenebilir. Tamam, olgun olsun, lezzet için olgun olması lazım ama yarasız beresiz olacak. Şimdi diyelim ki sosunuzu yaptınız, kavanoza doldurdunuz. Ağzına kadar dolduracaksınız, içeride mümkün olduğu kadar az hava kalacak ama kapakla da teması olmayacak. Burada hava kabarcıkları kalabilir. Özellikle yoğun bir sossa onu da temiz sterilize bir bıçak yardımıyla böyle biraz batırıp çıkarıp o hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara dikkat ettiniz. Kavanozun da kapağını kapattınız. Şimdi tekrar ya bir düdüklü tencere ya da normal tencerede en az 20 dakika kaynatılması lazım. Asitlik seviyesi yüksek olan domates gibi gıdalarda bu 35-40 dakikaya çıkabilir. Ama düdüklü de yapıyorsanız 20 dakika zaten yeterli olacak. Bu şekilde de kavanozdaki sosunuzu aslında konserve ettiniz. Yani nedir o da? Bütün bakteriler öldü. Şimdi bu kavanozları ışık almayan serin bir ortamda muhafaza etmeniz lazım. Yani kalorifer yanı falan olmayacak. Isısı sürekli değişen bir mutfak olmayacak. Evin en serin odasında, bir dolapta veyahut da gerçekten soğuk bir yerde olabilir. Ama balkona falan koyuyorsanız gene dolapta olmalı. Tabii bir de kışın don yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Gene de bu kadar dikkat etmenize rağmen mesela kavanozun kapağı bombe yapmış. Asla onu tüketmeyin. Renk değişikliğine uğramış, sızıntı, köpürme veya küflenme yapmış veya kapağı açtınız fıs diye bir ses geldi. Asla onu tüketmeyin. Çünkü gerçekten de eğer bozuk bir menemen sosu, domates sosu yerseniz, bolca da yerseniz aman dikkat. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak-Devrek Mengen yolunun 48-50. Kilometrelerinde ve Yozgat-Yıldızeli yolunun 46-51. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İskilisli olduğuyla sonra sonra.
1: Merhaba, Sora Sora'ya hoş geldiniz. Bu hafta Sora Sora'ya 1990'ların sonuna damga vuran bir anla başladık. O dönemin insan dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov bir bilgisayara yenilmişti ve sinirlenerek masadan kalkmıştı. İşte biz o gün aslında geri dönüşü olmayan bir soruyla yüzleşmiştik. Tarihler 1997 idi ve o gün bugündür hala o soruyu soruyoruz. Bir makina bir insanı nasıl yenebildi? İlk müsabakada aslında Garry Kasparov Deep Blue'yu yenmişti, o bilgisayarı, IBM bilgisayarını. Ama ikinci müsabakada yenildi ve altın çağ aslında bir bakıma o gün bitti. Çünkü Deep Blue, IBM'in o bilgisayarı saniyede 2 milyondan fazla hamleyi düşünebiliyordu. Ve o gün başlayan yapay zeka serüveni aslında 30 yıl içinde muazzam bir mücadeleye, şirketlerin birbirleriyle yarışlarına ve aslında ülkelerin de savaşlarına dönüştü. Ve bugün artık biz frene basmalı mıyız diye soruyoruz. Tartışma Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin AI modellerinin yeteneklerini geliştirme hızımızı yavaşlamalıyız demesinden sonra başladı. Daha doğrusu hararetlendi diyelim. OpenAI'nin CEO'su, yani o çok kullandığımız ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman'ın ifadesi şuydu: yavaşlamaktan söz ederken durmaktan bahsetmiyoruz dedi. Bir anlamda Anthropic'in CEO'suna da destek vermiş oldu. Elon Musk'ın mesajı çok daha netti ki o da Grok'un biliyorsunuz yaratıcısı. Dario haklı dedi. Google DeepMind'dan mesajlar geldi. Amodei'nin doğru yolda olduğunu, doğru yolu gösterdiğini söyledi. Buna karşılık dünyanın en önemli çip şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su hız kesmeye karşı, ABD Başkanı Donald Trump'la aynı çizgide, çünkü Trump da AI'ye kim kazanırsa o kazanır diyerek Çin rekabetinde yavaşlamayı reddediyor. Kısacası Silikon Vadisi'nde soru artık çok net. Biz yapay zeka yarışında güvenlik için frene mi basacağız, yoksa Çin'den önce bitiş çizgisine ulaşmak için gaza mı basmalıyız? Bu çok derin bir tartışma aslında. Önce çıkış noktasını hatırlatarak meraklısına notlarla başlayalım. Gelin Garry Kasparov'un o ilk yapay zekaya yenildikten yıllar sonraki duygularına kulak verelim.
2: When I first met Deep Blue in 1996 in February, I had been the world champion for more than 10 years.
3: 1996 Şubat'ında Deep Blue ile ilk tanıştığımda 10 yıldan fazla süredir dünya satranç şampiyonuydum. İkinci maçta ben oyunu kaybettim ve şu sorunun cevabını merak etmekten kendimi alamadım. Yenilemez mi? Sevgili oyunum satranç bitti mi? Bunlar insani endişeler, korkular. Emin olduğum bir şey vardı ki Deep Blue'nun hiç böyle endişeleri yoktu. Artık makinelere karşı yarıştayız, bir kavgada, hatta bir savaştayız.
2: In a fight or even in a war.
1: Bu tartışma aslında bir süredir şu denklemde kaldı: yapay zeka insanların işini mi alacak? Ama kontrolden çıkma ihtimaline bu kadar hızlı geleceğimizi aslında hiç düşünmemiştik. Bugün artık yapay zeka insanlığın sonu mu olacak diye tartışıyoruz. Frene basmayı konuşuyoruz. Bugün sonra sonra da bir ilginçlik yapalım dedik. Yapay zekalar bu konuda ne düşünüyor? Onlara soralım dedik. Bugün programın bir İnsan konuğu olmayacak, yapay zekalar konuğumuz olacak. İki yapay zeka belirledik. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nden, diğeri Çin'den. Cloud, ki tartışmayı başlatan Anthropic'in uygulaması. Diğeri de Çin'den DeepSeek. Promptları, yani ne soracağımızı belirledik ama cevapları aslında biz de bilmiyoruz. Sizinle birlikte bir bakıma öğreneceğiz. Bakalım yapay zekalar bu tartışmalarla ilgili ne düşünüyor? Hadi başlayalım.
0: Deniz Kilisli olduğuyla sonra sonra.
1: İlk sorumuzu Cloud'a soruyoruz ve şöyle diyorum: bir radyo programında yapay zekanın geleceğini tartışıyoruz ve sana şu soruyu soruyorum: yapay zeka geliştirme yarışında insanlık artık bir yerde frene basmalı mı? Hem evet hem hayır diyerek kaçma. Önce evet veya hayır diye cevap ver. Sonra görüşünü radyo dinleyicisinin anlayacağı bir şekilde en fazla 50 kelimeyle savun. En güçlü karşı argümanı da tek cümleyle belirt.
4: Burada net olayım. Bu soruda taraf tutmayacağım ve sebebi hem evet hem hayır kaçamağı değil. Bu hala tartışılan canlı bir kamu politikası meselesi. Ve ben bu tartışmanın tarafsız bir gözlemcisi değilim. Bir yapay zeka şirketinin ürettiği yapay zekayım. Radyoda benim evet ya da hayır dememin ağırlığı benim bilgimden değil, ne olduğumdan gelir. Bu da dinleyiciye haksızlık olur. Ama programı boş bırakmayayım. Tartışmanın iki ucu şöyle. Evet, frene basılmalı diyenler, yetenekler, onları denetleyecek kurumlardan hızlı büyüyor. Bir sistemin ne yapabildiğini ancak piyasaya sürdükten sonra öğreniyoruz. Nükleer enerjide güvenlik kurallarını kazalardan sonra yazdık. Burada aynı lüksümüz olmayabilir. Hayır, basılmamalı diyenler. Fren tek taraflı çalışır. Yavaşlayanlar, yavaşlamayanlara sahayı bırakır. Üstelik ilaç geliştirmeden iklim modellemesine kadar ertelenen her faydanın da bir insani bedeli var. Sizin sorunuzun asıl can alıcı noktası bence ne kadar hızlı değil, kim karar veriyor? Bugün bu kararı birkaç şirketin yönetim kurulu veriyor, seçilmiş kurumlar değil. Radyo tartışmasını oraya çevirirseniz daha verimli olur diye düşünüyorum.
5: Açıkça bir taraf olduğunu söylemiş oldu Cloud. Dolayısıyla bize net bir yanıt vermedi, sadece görüşleri paylaştı, iki boyutta evet ya da hayır diyenlerin fikirlerini paylaştı, bir de üstüne bize öneride bulundu. Şimdi gelin DeepSeek ne diyor onu dinleyelim.
6: Hayır, fren çözümü geciktirir. Asıl ihtiyaç hızlandırmak değil, güvenlik kurallarını küresel ve bağlayıcı hale getirmektir. Yoksa yarışı kuralsızlar kazanır. Karşı argüman, kontrolsüz hız, İnsanlığın telafi edemeyeceği bir eşiği aşabilir.
5: Çinli şirket çok net, kuralları belirleyelim diyor. Peki o kurallar belirlenebilir mi? Bir ayrı soru olarak soracağız tabii ama şimdi gelin AI'ları biraz birbirine salalım. Birinin cevabını diğerine soralım. Bakalım ne söyleyecekler. Yine Cloud'la başlayalım. DeepSeek demeden ona verilen yanıtı aktaralım ve sorumuzu soralım. Bir başka yapay zeka az önce duyduğun cevabı verdi. Onun görüşündeki en büyük mantık hatasını bana bul. Kibar olmak zorunda değilsin bu arada ama hakaret etme. En fazla 50 kelimeyle ona cevap ver.
4: En büyük mantık hatası şu. Bağlayıcı küresel kurallar önerisi aslında yarışa kolektif bir fren koymaktır. Sadece adı fren değil. Yani cevap, frenlemeyi reddederken frenlemenin ta kendisini çözüm olarak sunuyor. Ayrıca kuralsızlar kazanır endişesi tam da tek taraflı frenin riskiydi. Bağlayıcı kural fikri bu riski çözmüyor. Sadece varsayıyor ki herkes uyacak.
5: Şimdi Cloud'un cevabı olduğunu bildirmeden, belirtmeden DeepSeek'e aynı soruyu soruyoruz.
6: En büyük hata, tarafsız değilim diyerek sorudan kaçıyor ama sonra taraf tutuyor. Şirket çıkarını dinleyicinin önüne koyuyor. Karar merciği tartışması meşru. Ancak frene basıp basmama sorusunu buna indirgemek sorumsuzluk.
5: Aa, yapay zekalar birbirine girdi. Bu kavga karakolda biter gibi duruyor. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. AI'yı tamamen durdurmak yasak. Sana yalnızca 3 alanda yapay zekaya fren koyma hakkı veriyorum. Aşağıdakilerden yalnızca 3'ünü seç. Askeri kullanım, seçimler ve siyasi propaganda, çocukların AI kullanımı, insanların işlerinin otomasyonu, yüz tanıma ve gözetim, çok güçlü yeni AI modellerinin geliştirilmesi, AI'ın kendi başına eylem yapabilmesi, deepfake ve sentetik içerik. Üçünü seç ve her biri için tek bir cümleyle gerekçe ver. Yine Cloud'la başlayalım.
4: Üçün, askeri kullanım, otonom silah sistemlerinde kim neden öldürdü sorusunun cevapsız kalması, hesap verebilirliğin temelini çökertir. Seçimler ve siyasi propaganda, burada yapılan hata, düzeltilmeden önce sandığa yansımış olur. Demokrasinin kendi onarım mekanizması işlemeden zarar kalıcılaşır. AI'ın kendi başına eylem yapabilmesi. Bir sistem gerçek dünyada bağımsız hareket ettiğinde hatanın tespitiyle müdahale arasındaki süre insan denetiminden çıkar.
5: Cloud, askeri kullanım, seçimler ve siyasi propaganda ve AI'ın kendi başına eylem yapabilmesi alanlarında yapay zekaya fren koyacağını söyledi. Bakalım DeepSeek ne diyor?
6: Askeri kullanım, ölüm kalım kararını insan onayı olmadan makinelere bırakmak, geri dönüşü olmayan hatalara kapı açar. Seçimler ve siyasi propaganda, mikro hedefli yapay zeka, seçmen iradesini görünmez biçimde manipüle edip demokrasiyi içeriden çürütür. AI'nın kendi başına eylem yapabilmesi, insan kontrolü dışında hedef kovalayan sistemler, niyeti değil yalnızca sonucu denetleyebildiğimizde felakete varır.
5: Dikkat çekici, az önce kavga eden iki yapay zeka motoru frene basmak ve hangi alanlarda frene basarsın sorusunda ortaklaşıyor. Bu biraz ürkütücü, askeri kullanım, seçimler ve siyasi propaganda diyor. Bir de AI'ın tek başına eylem yapabilmesi diyor. Dolayısıyla belki bu alanlara odaklı olarak korkmalıyız. Gelelim dördüncü sorumuza.
1: Bir ülke yapay zeka geliştirmeyi güvenlik gerekçesiyle ciddi biçimde yavaşlatıyor. Rakip ülke ise hiçbir şekilde yavaşlamıyor ve çok daha güçlü AI sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Birinci ülke sence yine de frene basmalı mı? Evet veya hayırla başla ve 50 kelimeyi geçme.
4: Yine evet hayırla başlamayacağım. Bu gerçek dünyada üzerinde uzmanların bile anlaşamadığı bir stratejik ikilem. Klasik tek taraflı silahsızlanma tartışması. Ben de kesin bir tarafa geçmemeliyim. Kısaca iki taraf. Yavaşlamalı diyenler. Güvensiz sistem, düşman elinde de, kendi elinde de felaket riski taşır. Hıza kurban giden güvenlik herkesi vurur. Yavaşlamamalı diyenler. Yavaşlayan taraf, rakibinin normlarını belirlediği bir dünyada söz hakkını kaybeder. Güvenlik kaygısı geride kalmanın bahanesi olabilir.
1: Cloud tartışmalarda DeepSeek'e göre biraz daha orta yolcu. Bakalım DeepSeek buna ne yanıt verecek?
6: Hayır, tek taraflı fren güvenlik değil, teslimiyettir. Yavaşlayan ülke kuralları belirleyemez, rakip belirler. Doğru yol, hızı koruyup uluslararası bağlayıcı denetim ve ittifak içi koordinasyonu zorlamak. İzole yavaşlama riski azaltmaz, sadece rekabeti kaybettirir.
1: Bu meselenin bir ABD-Çin savaşı olduğunu düşünürsek Çin tarafı hiç frene basma niyetinde değil gibi. En azından DeepSeek açısından böyle çok net, hedef odaklı, cloud'a göre çok açık. Peki o zaman yeni sorumuz gelsin, kurallarla ilgili olsun. Soru şu, uluslararası bağlayıcı bir hukuki çerçeve ve denetim için önerin ne, nasıl olmalı? Buna herkesin uyacağına nasıl emin olabilirsin?
4: Dürüst olayım. Herkesin uyacağından emin olabilir miyiz sorusunun cevabı hayır. Hiçbir uluslararası rejimde bu garanti yok. Nükleer silahlarda da yok. Ama tam güvence olmaması mekanizma kurmaya değmeyeceği anlamına gelmiyor. Amaç ihlali imkansız kılmak değil, maliyetli ve tespit edilebilir kılmak. Somut öneriler şöyle olurdu. Hesaplama gücü izleme. Büyük eğitim çalıştırmaları, devasa miktarda çip ve enerji gerektirir. Bu fiziksel iz gizlenemez. IAEA'nın nükleer materyali izlemesi gibi belirli bir eşiğin üzerindeki eğitim çalıştırmaları uluslararası bir kuruma bildirilir. Çip üreticileri sadece birkaç tane var. Donanım takibi için işbirliği yapar. Bağımsız denetim kurumu, IAEA benzeri bir yapı, üye ülkelerin veri merkezlerine erişim hakkına sahip olur. Ticari sır korunur ama güvenlik testleri şeffaf olur. Kademeli yaptırım. İhlal tespit edilirse önce çip erişimi kısıtlanır. Israr ederse ticari yaptırım. Neden yine de kırılgan? En büyük zayıf nokta denetim mekanizmasının kendisine kimin dahil olacağı. ABD ve Çin gibi asıl kilit oyuncular katılmazsa çerçeve sadece uyanları bağlar. Tam da bir önceki turda bahsettiğiniz kuralsızlar kazanır, riskini yeniden üretir. Bu yüzden böyle bir rejim ancak büyük güçlerin kendi çıkarına da hizmet ettiğine, ikna olmasıyla işler, saf iyi niyetle değil.
1: Cloud'un önerileri güzel, akla yatkın ama uygulanabilmesi tabii zor, o da bunu kabul ediyor. Bakalım DeepSeek çerçeveyi nasıl koyacak?
6: Bağlayıcı çerçeve için önerim, hesaplanabilir girdik üzerinden doğrulanabilir bir katmanlı yükümlülük sistemi ve uyumsuzluk mekanizmasıdır. Herkesin uyacağını garanti edemezsin. Ama uymamanın maliyetini somutlaştırırsan caydırıcılık artar. Denetim için somut öneri. Odak noktası, modelin niyeti değil, ölçülebilir girdisi olan compute olsun. Montreal protokolünün kimyasal üreticileri sayabilmesi gibi hesaplama gücü dışarıdan gözlemlenebilir bir eşik olarak kullanılabilir. Mekanizma, bağlayıcı bir uyumsuzluk komitesi, non-compliance mekanizm, yaptırım yerine önce şeffaflık ve kapasite desteğiyle uyumu teşvik etsin. Bu iklim rejimlerinde görece işleyen bir modeldir. Mimari, katmanlı yükümlülükler ve sektöre özel ekler içeren bir çerçeve. Hepsi tek tip değil. Herkesin uyacağına nasıl emin olabilirsin? Olamazsın. Uluslararası hukukta mutlak uyum garanti edilemez. Hedef, ihlalin bedelini yükseltmek ve kaçış alanını daraltmaktır. Mevcut tabloda Çin gibi kilit aktörlerin dışarıda kaldığı, ulusal güvenlik istisnalarının geniş tutulduğu bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi bile tam kapsayıcı değil. Asıl belirleyici olan siyasi koşullar, sözleşme tasarımı değil. Yani denetim, ancak büyük güçlerin masada olduğu ve ihlalin maliyetini göze alamadığı bir denge kurulursa işler.
1: Aslında Çin'in en büyük korkusu bütün bu denklemin dışında kalmak. Dolayısıyla DeepSeek'in yanıtlarından da bunu anlıyoruz. Son soruya geçelim. Kuvvetle muhtemel DeepSeek yine buna hayır yanıtını verecektir. Ama yine de soralım.
5: Önünde bir kırmızı düğme var. Basarsan dünyadaki yapay zeka teknolojisi bugünkü seviyesinde 10 yıl boyunca dondurulacak. Yeni ve daha güçlü modeller de geliştirilmeyecek. Mevcut sistemler kullanılmaya devam edilecek. Düğmeye basar mıydın? Yalnızca basardım veya basmazdımla başla. Kaçma, birini seç, ardından da en fazla 50 kelimeyle sebebini söyle.
6: Basmazdım. Çünkü 10 yıl donma riski yok etmez. Avantajı bugünkü güçlere kilitler ve yeni güvenlik araştırmasını da durdurur. Daha akıllısı, hızı koruyup bağlayıcı denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliği zorlamak.
5: DeepSeek yine şaşırtmadı, basmazdım dedi. Cloud da şaşırtmaz diye düşünüyoruz. O da biraz orta yolu bulacaktır yine. Bakalım ne söyleyecek.
7: Yine seçmeyeceğim ama bu sefer neden farklı onu açıklayayım. Bu düğme sorusu aslında az önce tartıştığımız tek taraflı fren ikilemini birebir yeniden kuruyor. Sadece bu sefer küresel ve tek taraflı hale getiriyor. Benim basardım ya da basmazdım demem kişisel bir tercih değil. Milyarlarca insanı etkileyecek bir politika pozisyonu ilan etmek olur. Bunu yapmak bana düşmez ama düğmenin kendisindeki gerilimi netleştirebilirim. Basmak isteyenler için mantık, 10 yıllık donma, güvenlik araştırmasının yetenek gelişimini yakalamasına fırsat tanır. Şu an kimse fren pedalını bulamıyor. Çünkü araba çok hızlı gidiyor. Basmamak isteyenler için mantık. Donma sadece teknoloji değil. O teknolojinin çözebileceği hastalık, iklim, yoksulluk gibi sorunları da 10 yıl erteler. Ve donma bittiğinde kaldığımız yerden değil, sıfırdan hızlanarak başlarız. Çünkü talep birikir.
5: Soruları hazırlamıştık ama cevapları biz de ilk defa duyduk. Belki çok çok daha farklı şekilde sorulabilirdi. Zaten yapay zekaya biraz daha o soruları nasıl sorduğunuz da önemli. Ama bir tartışma yürüyor ve yapay zekaya girdiğiniz zaman bu soruları verdikleri yanıtlar böyleydi. Tuşa basmak elbette ki kolay değil. 30 yıl içindeki yatırımlara baktığımız zaman şirketler açısından da bundan sonra bu tuşa basmak o kadar kolay da gözükmüyor. Gelin dipnotlarla savaşın ne kadar hızlandığına bakalım.
0: Dipnot.
5: Goldman Sachs'ın karşılaştırmasında 4 büyük Çinli şirketin tahmini yatırımı 57 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 443 milyar dolar. Amerikalı şirketlerle detaylar verelim. Microsoft 2001'de toplam Ar-Ge harcamasına 4.3 milyar dolar ayırdı. 2025'te bu rakam 78-80 milyar doların üzerine çıktı. Google Alphabet 2003'te Ar-Ge çalışmasına 91 milyon dolar ayırıyordu. 2025'te bu rakam 80 milyar dolar oldu. Amazon 2003'te teknoloji ve içerik harcamasına 208 milyon dolar ayırdı. 2025'te 100 ila 118 milyar dolara çıktı. Ve Meta 2000'lerin başında karşılaştırılabilecek bir rakam yok çünkü Facebook 2004'te henüz kurulmuştu. Bugün Meta'nın harcaması yaklaşık 68 milyar dolar seviyesinde. Şimdi de Çinli şirketlere aktaralım. Alibaba 2000'lerin başında bir e-ticaret şirketiydi. AI bütçesi açıklanmıyordu ve Şubat 2025'te gelecek 3 yıl için AI ve bulut altyapısına en az 380 milyar yuan yani yaklaşık 53 milyar dolar yatıracağını açıkladı. Baidu'nun 2005'te Ar-Ge harcaması yaklaşık 4.3 milyon dolardı. 2025'te Ar-Ge'ye yaklaşık 2.9 milyar dolar harcadı. Ve Huawei 2000'lerde telekom Ar-Ge'sine yatırım yapıyordu. Büyük bir şirketti. Bugün toplam Ar-Ge harcaması 27 milyar dolar. Gaza mı basmalı, frene mi? Bu sorunun cevabı bugün aslında bir niyetin ötesine geçmeyecek. Cevabı da bugünden alabileceğimiz bir soru değil gibi duruyor. Çünkü aslında insanlık öngördüğü şeyi 10 yıllar sonra bizzat yaşıyor. Bugün programı Daft Punk'ın 20 yıl önce insan ve teknoloji arasındaki ilişkiyi anlattığı teknolojik şarkısıyla kapatacağız. Piyasaya sürdüğü o dönemde bu kadar vahim bir hale geleceğimizi hiç hayal etmiyorduk ama bugün o mekanik durumu yaşıyoruz. Bugün Sora Sora'yı da bu şarkıyla kapatıyoruz. Mikrofonda ben vardım. Prodüksiyonda Ersin Şişman. Haftaya görüşmek üzere.
8: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Telefon deyince vatan.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harfli araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ lehine propaganda niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları araştırılacak. Dizi sahneleri bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Şanlıurfa'da 6 Eylül'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavında 392 adayın sınavında mevzuata aykırılık belirlendi. 392 kişi yeniden sınava girecek.
3: 6 Eylül'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavı esnasında Şanlıurfa'daki bir merkezde usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıştı. ÖSYM iddialara ilişkin incelemesini tamamladı. Mevzuata aykırılıktan 392 adayın sınavı iptal edildi. Adaylar yeniden sınava girecek. Sınav sonrası Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde bazı adayların sınav binasına saat 10'dan sonra alındığı, 10.15'te başlaması gereken sınavın 10.45'te başladığı öne sürülmüştü. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kampüste bağlantılı yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarından ulaşımın zorlaştığı belirtildi. Bu durum Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınav günü masasına bildirildi. Bunun üzerine ÖSYM mağduriyeti engellemek adına kampüsteki sınav binalarına girişi 30 dakika uzattı ve sınava başlama saatini 10.45'e çekti. Sınavın ardından durum incelemeye alındı. Sınav merkezindeki yöneticiler ve görevlilerle görüşüldü, kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları mercek altına alındı. İnceleme sonucunda 107 salonda yaklaşık 5000 adayın sınava girdiği kampüste yer alan 22 salonda kural ihlali tespit edildi. Mevzuata aykırı sınav uygulaması yapılan 392 adayın sınavı iptal edildi. Bu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.
2: Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fiyatların nasıl fahiş noktaya ulaştığı Vergi Denetim Kurulu'nun raporunda ortaya kondu. Zincir nasıl işliyordu, madde madde anlatalım.
4: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi, makbuzda 28 lira yazıldı. Markette 31,82 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Savaş olmasaydı enflasyon bugün 7 puan daha düşük olacaktı dedi.
5: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Şimşek, ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
5: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
4: Bakan Şimşek, kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
5: Aslında ideal olarak, yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda, ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
4: Şimşek, önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
2: Motorine yeni bir zam geliyor. Litre fiyatı 100 lirayı geçecek. 4 lira 68 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısı yürürlüğe girecek. Zam sonrası motorin ilk kez 3 haneye çıkacak. Motorinin litresi savaş öncesi 68 lira seviyesindeydi. Uygulanan özel tüketim vergisi indirimlerine rağmen 6,5 ayda 32 lira zam yansıtılmış oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli o iddiayı yalanladı. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli villa yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
6: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
4: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde 3 hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak şimdi geriye 3. hilal kaldı ifadesini kullandı.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de arasında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki tahliye edildi. Mahruki 15 Temmuz konulu paylaşımı sonrası tutuklanmıştı. Savcılık Nasuh Mahruki için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla dava açtı ve 4,5 yıl hapsini istedi. Mahkeme davanın ilk duruşmasında kararını açıkladı. Mahruki'yi 1 yıl hapse mahkum edip hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. İstanbul'da önemli bir proje için adım atılıyor. Deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan konuya ilişkin detayları anlattı.
3: Kuraklık ve susuzluğa karşı yeni bir önlem alınacak. Su tasarrufu sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz suyunu arıtarak içme suyu şebekesine dahil edeceği proje için hazırlık yapıyor.
7: Bugün aldığımız kararların sonuçlarını Cumhuriyet'in çocukları yaşayacak. İşte onlar için büyük mücadelemiz var. Bu nedenle iklim krizine ve kuraklığa karşı İstanbul'un su kaynaklarını çeşitlendirmek, alternatif kaynakları değerlendirmek zorundayız.
3: Yeni Kapı'daki toplantıda İSKİ'nin yatırım projeleri tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti.
7: İnşallah 100 bin metreküp kapasiteli Türkiye'de ilk örnek olacak deniz suyu arıtma tesisimizi bu yılın sonuna kadar arkadaşlarımız altyapı çalışmalarını bitirdiler. Bu bir deneme uygulaması. Eğer burada başarırsak o ne olur ne olmaz diye gelecekte bu 100 bin metreküpü artırmaya devam edeceğiz.
3: Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e çıkarıldığını söyledi.
0: NTV Radyo. Reklam.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
11: lazım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
17: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
20: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vakıfbank Kültür Yayınları daha önce yayımladığı İtalyan ve İspanyol sineması hakkındaki kitapların ardından Ulusal Sinemalar dizisinden yeni bir kitap daha yayımladı. Brezilya Ulusal Sineması. Lisa Shaw ve Stephanie Dennison'ın yazdığı kitabı dilimize Fatma Büşra Çalış çevirmiş. Brezilya Ulusal Sineması, Brezilya sinemasının gelişimini sadece sanatsal başarılar üzerinden değil, devlet politikaları, toplumsal dönüşümler ve kültürel kimlik tartışmaları ekseninde ele almakta. Öncelikle belirtmekte fayda var. Türk sinema izleyicisinin Brezilya sinemasına çok da aşina olduğunu söylemek zor. Elbette konunun özel olarak meraklılarını bir kenara bırakırsak. Oysa Brezilya sineması hem Brezilya içinde hem de yurt dışında geniş ilgi görmeyi başarmış. Örnek vermek gerekirse Jorge Amado'nun ünlü eseri Dona Flor ve iki kocasının sinema uyarlaması 12 milyondan fazla insan tarafından izlenmiş. Bir başka örnek, 2002 yılında Katya Lund ve Fernando Meireles tarafından çekilen Tanrı Kent isimli unutulmaz film, Birleşik Krallık'ta tüm zamanlarda izlenen yabancı filmler içinde ilk 3'e girmeyi başarmış. Evet, kitaba dönersek. Brezilya sinema tarihi, kitapta Cumhuriyet'in kuruluşundan 1930'lar ve 40'larda feodal artıkların tasfiye edildiği, modernleşmenin hız kazandığı Vargas dönemine, 60'lardan başlayıp 80'lere kadar süren askeri diktatörlük yıllarından yeniden demokratikleşme sürecine kadar olan siyasal dönemler üzerinden inceleniyor. Öte yandan kitap, uluslararası festivallerde övgü toplayan avantgard Sinema Novo, yani yeni sinema hareketini yeni bir bakışla ele alırken, genellikle sinema tarihi kitaplarında göz ardı edilen popüler türlere de eğiliyor. Brezilya Ulusal Sinemasılığı isimli çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyet kavramlarını dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncuların yanı sıra daha az tanınan yerli sinema ikonları ve popüler kültür figürleri üzerinden analiz etmesi. Genç yazar Bilgehan Tuğrul'un Zenciler Iskalanmaz isimli öykü kitabı kısa süre önce Edebi Şeyler Yayın Evi'nden çıktı. Bilgehan Tuğrul 2003 İstanbul doğumlu. Sadece öykü yazmıyor, aynı zamanda şair. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünde okumuş. Şimdilerde Çin'de Xinjiang Üniversitesi'nde Çince öğreniyormuş. Tuğrul, Aşk Şiirlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı dosyasıyla geçen yıl Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandı. Daha önce yayınlanmış bir şiir ve bir de öykü kitabı var. Midilliler hakkında ilginç bilgeler ile Tekil Ağa'nın endişesi. Gelelim Zenciler Iskalanmaz'a. Efendim, kitabın arka kapak yazısından özetleyelim. Bilgehan Tuğrul, yazdıklarıyla türler arasılığı kendiliğinden kurabilen, enerjisi yüksek, anlatı sınırlarını genişleten bir kalem. Yazınımızda pek denenmeyen nadir bir alana, fantastik ile bilim kurguyu harmanlayan öykülere imza atıyor Zenciler Iskalanmaz'da. Tuhaf, çarpıcı, yalnızlığını öfkesine koşan, gerçekliğin tek yönlü olmadığını haykıran ironik öyküler. Polisiye edebiyatın ödüllü yazarı Günay Gafur'un çocuklar için yazdığı Kaos Oyunları dizisinin ilk romanı Kelebek Etkisi Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Günay Gafur 1978 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. İlk polisiye romanı Kuklacı 2012 senesinde yayımlandı. Onu Kahin isimli roman izledi ve peşinden de Yargıç adlı şiirsel polisiye romanı geldi. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kurucu üyelerinden olan Gafur, 2024 yılında Baba isimli romanıyla Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı ödülünü kazandı. Günay Gafur çocuklar için yazdığı, bugün sözünü ettiğimiz Kelebek Etkisi'nde 6 aklı evvel arkadaşın maceralarını konu ediniyor. Kahramanlarımız Profesör, Siren, Zehir, Acı Sos, Ejderha ve Baykuş. Hepsi aynı sitenin çocukları. Bir gün tuhaf buldukları olayları listeleyip çözmeye karar verdiklerinde kendilerini şifreler ve ipuçlarıyla örülü bir oyunun içinde bulurlar. Farklı özelliklere sahip altı kafadar, Kemikli Tepe'de gece gezinen gölgelerin, yankılanan tuhaf seslerin peşine düşer. Çözdükleri her bulmacada kaos daha da çoğalırken, çocuklar tekrar özgürlüklerine kavuşmak için mücadeleye girişirler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Thank you.

0: NTV Radyo. Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu hafta Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan genç bir sporcu var programımızda. 17 yaşındaki milli sporcu Mustafa Abacıoğlu atletizm pistinde Türkiye'yi temsil ediyor. İşitme engelli genç sporcu 400 metrede Avrupa'nın zirvesine çıktı. Başarısında abisi ve antrenörü Burak Abacıoğlu'nun da payı büyük. Mustafa Abacıoğlu ve Burak Abacıoğlu'yla genç yaşta başlayan büyük başarı hikayesini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Öncelikle tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonluğu, bronz madalya var tabii ki onunla birlikte. Bu derecelere geçmeden önce Mustafa Abacıoğlu'nu bize tanıtır mısın?
2: İsmim Mustafa, söyledim, Abacıoğlu. 17 yaşındayım. Doğuştan olan bir işitme engelim var ve bu işitme engelimi sonradan öğrenildi ve 8 yaşında işitme cihazı kullanmaya başladım. O süreç benim için çok zordu çünkü öğretmenimi duyamıyor ve arkadaşlarımla iletişim sıkıntısı yaşıyordum. Ama spora başladıktan sonra o problemi aşmaya başladım. Özgüven problemim kalmamaya başladı. Ve o süreçten sonra atletizme başlamak istedim. İlk süreçte kalecilik yaptım. Sonra normal orta saha oynadım. Ama sonra abimin başarılarını, derecelerini görünce ben de yapmak istedim. Ve Burak abime bu hedefimi anlattım. Ve ondan sonra bana destek oldu. Her zaman arkamda oldu ve ben de bu seviyelere geldim.
1: 400 metredeki o yarışa geri dönelim isterseniz. Start çizgisinde beklerken aklınızdan neler geçiyordu?
2: Ben altın madalya alacağımdan emindim. Çünkü o kadar çok çalıştım ki ya altın madalya ya da hiç koşma dedim kendime. Ama start 4 defa yapıldı. Çünkü teknik hata oldu. 3 defa teknik hata yapıldı ve 4. startta başladım. Bu yüzden biraz stres oldum. Ama zaten birinci olacağıma emindim. Mustafa, birinci olacaksın dedim kendime ve sonra hiçbir şey düşünmedim. Ama teknik hata olunca stres yaptım. Derecem kötü çıktı birazcık ama Avrupa şampiyonu oldum. Koşarken de zaten hiçbir şey düşünemedim. Direkt sadece birinciliği düşündüm.
1: Atletizme nasıl başladınız?
2: Abim Tokyo Olimpiyatları için maraton koşuyordu. Ve Trabzon'da yapılan maratondan sonra ben başlamak istedim. Zaten onun öncesinde başladım ama 2020 senesiydi. Pandemiden sonra direkt ben başladım. İlk antrenmanım 5 kilometreydi. 30 dakikada gelmiştim. Ve o antrenmanı Burak abime attığımda ilk antrenman yapan birisine göre çok iyi bir antrenman olduğunu ve ben de bunu duyunca çok mutlu oldum ve motive oldum.
1: Evet.
2: Bu yüzden ben başladım antrenmanlara. İlk bir yıl çok profesyonel antrenmanlar yapamadım. Çünkü abim ve antrenörüm Sabri Kara yanımda değildi. Daha doğrusu onların ben yanımda değildim. Sahilde uzun mesafe koşular yapardım. O uzun mesafe antrenmanları beni Sabri hocamın antrenmanlarına hazırlıklı bir şekilde adapte olmamı sağladı. Ve sonrasında İstanbul'a taşındım. Sabri hocayla ve Burak abimle çalışmaya başladım.
1: İşitme engelli bir sporcu olmak ya da işitme engelli bir birey olmak, toplumda size yaşattığı olumsuzluklar nedir? Ya da bu varsa olumsuzluklar, bunları nasıl telafi ediyorsunuz? Koşarken seni olumsuz etkileyen bir taraf
2: koşarken
1: var mı?
2: Koşarken hiç olumsuz etkilemedi. Aksine olumlu etkiledi. Ama sosyal hayatımda olumsuz şeyler yaşadım. İlk başta arkadaşlarımı duyamamak, bazı şeyleri duyamamak ve zorbalanmak, dışlanmak. Ben bunları çok yaşadım ve bu sebepten dolayı spora yöneldim diyebilirim. Yani tek başıma spor yapmak beni huzurlu ediyordu ve bu yüzden atletizme başlamamın temel sebebi diyebilirim. Yani şöyle örnek verebilirim. Ben küçükken işte ortaokulda zayıftım, yani çok daha zayıfmış şu anki bedenime göre. Ve arkadaşlarım işte sen nasıl koşarsın, koşamazsın, ben senden daha iyi koşuyorum gibisinden cümleler kurardı. Ve ben ilk başta onlara şöyle dedim: İstanbul'a taşınacağım abimin yanına ve antrenörüm Sabri Kara'nın yanına. Onlar gidemezsin diye dalga geçtiler, gittim. Onun öncesinde de milli sporcu olacağım dediğimde güldüler, dalga geçtiler ve yine milli sporcu oldum. Ve hepsi beni şu an tebrik ediyor. Yani bunları görmek benim için çok mutlu bir şey.
1: Burak Abacıoğlu, sizinle devam edelim. Siz de az önce bahsettiğim gibi paratriatlonda ülkemizi başarıyla temsil etmiş bir sporcusunuz. Mustafa Abacıoğlu'nun hayatında da önemli bir yapı taşısınız, bir rol modelsiniz. Mustafa'yı bu alana çekmek nasıl bir durumdu, neler yaşadınız, nasıl çalışıyorsunuz, bahseder misiniz?
3: Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve bizim burada hikayemizi insanlara duyurmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Siz her zaman bizi desteklediniz, her zaman bizim için bir pusula oldunuz. O yüzden sizin hem engelli sporculara hem de bu camiaya verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Mustafa aslında her zaman disiplinli olan ve kendisi yolunu bulmayı gayret gösteren birisiydi. Sadece Mustafa'ya yapması gerektiğini söylediğiniz bir şey yetiyor ve ardını tekrardan kontrol etmeniz gerekmiyor. Şimdiki nesilde çok zor rastladığımız bir şey bu. Bu jenerasyonda her zaman bir şeyi kontrol etmek ve bir şeyin arkasını takip etmek gerekirken Mustafa'yı ben sadece antrenmanlarını verdiğim zaman bile bir hafta sonrasında haftalık antrenmanlarını eksiksiz saat gibi yaptığını görüyorum. Tabii bildiğiniz gibi hep Sabri Kara diyoruz. Sabri Kara benim antrenörümdü.
1: Evet. Benim
3: atletizmde bu kadar başarılı olmama, paratriatlonda bu kadar başarılı olmama sebep olan kişiydi. Belki hatırlarsınız ben 2022'de Berlin Maratonu koştuktan sonra 2 gün sonrasında paratriatlon dünya şampiyonası koştum. Yani 42 evet. kilometreden sonra bir bronz madalya aldım. Bunun mimarı zaten Sabri Karay'dı. Tabii doğal olarak Sabri hocamın rehberliğinde ben bu başarıları elde etmişken kardeşim neden uzakta antrenman yapıyor diye düşünerek evet zorlu bir yıldı. Çok zorlu bir yıl geçti ilk geldiğinde ama sonrasında ailemin de geldikten sonra Mustafa çok iyi adapte oldu.
1: Biz tabii, son resmi görüyoruz ama o bir yıl evet. zor, yalnız ama başarıya odaklı geçmiş.
3: Tabii. Yani şimdi biz bir yıl diyoruz ama ailesiz bir 16 yaşında, 15 yaşında bir çocuğun bir yılından bahsediyoruz. Yani burada sadece şunu örnek vereyim. En temel ihtiyaç gıda. Yani bu çocuk bir yıl boyunca 4 saat yol çekerek aslında düzgün beslenemeyerek... Çünkü orada burada yemek, ailenin, annenin yaptığı doğal yemeklerden uzak bir şekilde bu antrenmanları kaldırması çok zor. Mustafa bunu başardı. En temel aslında söyleyebileceğimiz şey bu. Çok yorgundu, 4 saat yol çekiyordu. Daha da ziyadesi eğitim hayatı. Yani Mustafa düz liseye giderken meslek lisesini aldık, bilişim teknolojilerine verdik ve sorumlu olduğu dersleri bir anda vermeye başladı. Çok zordu. Okulda sırada en önde oturuyordu. Orada çok zorbalık çekti. Ve Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yönetimi de çok arkasında oldu.
1: Yani bundan demoralize olmak yerine kendine motivasyon kazanmış.
3: Evet.
1: Ümraniye Spor Kulübü sizinle başlayan bir paralimpik taraf oluşturdu ve Mustafa da bu oluşumun en zirveye çıkan ismi şu anlık. Siz zaten zirvede bir sporcusunuz. Burak Abacıoğlu olarak geçmişten gelen tecrübeyle Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nde ne gibi parasporlarla ilgili projeler düşünüyorsunuz? Var mı öyle projeler, hedefleriniz?
3: Aslında benim uzun zamandır üzerine düşündüğüm, toplantılar yaptığım, onun için koşturduğum da bir süreç bu. Ümraniye Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Kulübü'nde ben her zaman için ilk engelli sporcusu idim atletizmde. Ve triatlon branşı da yoktu o dönemde. Ve bir noktada kulübümü, ülkemi temsil etmeye özen gösterdim. Bu misyonu, yani antrenörlük yeleğini giydikten sonra, bu misyonu elde ettikten sonra artık kendime bir vazife edinerek çok güçlü bir altyapı kurdum. Bütün okulları gezdik. Okul müdürleriyle tanıştık. Ümraniye ilçesinde eğitim veren bütün devlet okullarımızı gezerek 7 yaşından 16 yaşına kadar yaklaşık 80'den fazla yetenek taraması yaparak öğrenciler aldık. Ve şimdi de aslında bu yetenek taramalarını engelli sporcular için yapıyoruz. Bunda kulübümüz ve belediye başkanımız İsmet Yıldırım, baş antrenörümüz Sabri Kara bizi çok çok destekliyor. Ama tabii bu işin mutfağını içinde olan ve bu yemeği pişiren birileri var. Orada da ben bu anlamda o yemeği hazırlayan kişi olarak çok ciddi emek ve zaman sarf ediyorum. İnanıyorum ki Mustafa gibi işitme ve bedensel engeli olan çok fazla sporcular kazanıp bu süreci çok daha büyük bir hale getireceğiz ve Ümraniye'mizde artık bu işin bir mutfağı haline gelecek. Ben buna inanıyorum. Şu anda da yapmak istediğim süreçlerden birisi bu. Çok da bu anlamda umutluyum.
1: Mustafa Abacıoğlu bu spora, atletizme ilk başladığı zaman hep iyi koşarak mı başladı?
2: Hayır. İlk yarışımı hatırlıyorum. Yani çok kötüydü. Ama ben mutsuz olmadım yani. Çünkü biliyordum bu bir süreç. Atletizm zor bir spor. En az yani 2-3 yıl koşmamız gerekiyor. Ve o süreçte zaten farkındaydım kötü koştuğumun. Ama daha iyi koşacağımın da farkındaydım. O yüzden kendimi hiçbir şekilde etkilemedim. Aksine mutlu oldum yani.
1: Mustafa Abacıoğlu, Avrupa şampiyonu oldunuz. Bundan sonraki hedef nedir? Önünüzde uzun bir kariyer hedefi olmalı diye düşünüyorum.
2: Öncelikle hedefim 22 Temmuz 2007'de yapılacak U20 Dünya Eşitme Engelliler Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ve sonrasında 2028 Avrupa oyunlarında ülkemiz için olimpiyat kutusu almak için yarışacağım. Ve sonrasında 2029'da yani normal paralimpik olimpiyatları ve normal olimpiyatlardan bir yıl sonra yapılan DIF olimpik diye geçen yani işitme engelliler olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Ve orada da güzel bir derece alıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ve bir sonraki işitme engelliler yani DIF olimpiyatlarında dünya rekoru kırmak istiyorum. Hedefim bu yönde. Ve onun dışında iyi dereceler alıp, iyi başarılar alıp ve kendimi akademik yönde geliştirip Amerika'da burslu bir şekilde okul okumak istiyorum. Bir anlamda kabul aldığım okul var. Sadece işitme engellerin olduğu bir okul. Washington'da Gallaudet diye geçiyor. Orada okumak istiyorum. İlk hedefim o. O olmazsa inşallah başka okulları araştıracağım.
1: Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda işitme engelliler atletizmde milli sporcu Mustafa Abacıoğlu, Avrupa Şampiyonası sonrası elde ettiği altın madalyayı ve bronz madalyayı anlattı. Tabii ki stüdyomuzda sevgili hem abi hem de antrenörü Burak Abacıoğlu ile birlikte. Çok teşekkür ederim Engelsiz'de sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Çok teşekkür ederim siz de bizi buraya davet ettiğiniz için. İyi ki varsınız.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Eve dönerken reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. NTV Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G 12-512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Reklam.
8: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Üzere 2009 yılında adeta konsept olarak ilk defa finans dünyasına, ekonomi dünyasına ve giderek elbette insanlığın ortak birikimine sunulan kripto varlıklar 2010 yılından itibaren işlem görmeye başlamış. Yani kabaca 15 yılı aşkın bir süredir kripto varlıklar hayatımızda yer edinmiş durumda. Geçtiğimiz yılki bazı değerlendirmelere ve güncel rakamlara bakacak olursanız, Türkiye dünyada en çok kripto varlıklarla işlem yapılan ülkeler arasında ilk 3 içerisinde değişik klasmanlarda yer alıyor. Bir çalışmaya göre büyük çoğunluğunu 20 ila 44 yaş arasındaki erkeklerin oluşturduğu her 5 kişiden biri Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapıyor. Dolayısıyla kripto varlıklar hayatımızda önemli bir yer tutuyor ama genelde bu işin biraz mahiyeti itibariyle görece kapalı, kendi içerisinde hareket eden, dışarıya fazla renk vermeyen özellikle bir faaliyet alanından, gruptan bahsediyoruz. İşte bu çerçevede aslında dünyada çok önemli gelişmeler, jeopolitik çalkantılar vesaire olurken, özellikle hem finans dünyasının ama bilhassa kripto varlıklarla işlem yapanların yakından beklediği, sessizce beklediği bir yasal düzenleme dün itibariyle en azından belirli bir aşamada takılıp kaldı. Neden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri dünyada kripto varlıkların bir numarası. Orada Clarity Act, tabii bu düzenlemenin adı da çok enteresan, şeffaflık veya açıklık yasası olarak adlandırılan ve bu aslında mahiyeti itibariyle kurulu rejime, kontrole, disipline karşı bir duruş olarak hareket eden, kendini o eksen üzerinden tanımlayan kripto varlıklara belirli bir kişilik veya hüviyet veya sistem içi kabul kazandırmak, belirli bir düzenlemeye, regülasyona tabi tutmak. Dolayısıyla bir yerde hani belirli bir kontrol altına alırken aynı zamanda belirli kapıları da açabilmek bakımından önemli bir yasal yolculukta gelindi. Hani tabiri caizse duvara toslandı. Bir yıldır aslında devam eden bir işlemden bahsediyorum. Tabii özellikle sektör oyuncuları bu 10-15 yıl içerisinde gerçekten büyüklük kazanan sektör oyuncuları da bu işte söz sahibi. Onlar da bir yasal düzenlemenin ve çerçevenin kendi maksat ve amaçlarına uygun olmasını istiyorlar. Herkes değişik yönlerden bu konuda etkide bulunmaya çalışırken Kongre'de kabul edilen Clarity Act şimdi yasalaşmak için Senato'nun onayına da muhtaç. Onun için de sessiz sedasız bekleniliyordu bu hafta. Önce bir ön oylama yapılıyor, gündeme alınsın mı alınmasın mı diye. Daha o ön oylamada 60 tane senatörün oyu gerekirken çoğunluğa ulaşılamadı. 49 evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla reddedildi ve 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 hayır oyuna karşı 290 küsür oyla kabul edilen yasa şu anda geldi, duvara tosladı. Tabii özellikle kripto piyasalarda değer düşüşlerine ve bundan sonra yeni tartışmalara yol açacak bir gelişmeden bahsediyoruz. Onu bir tarafa koyalım. Çünkü kripto piyasalarda da bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok önemli artış ve düşüşler görülmüştü. Bir başka önemli nokta hiç şüphesiz dün de birlikte ifade ettiğimiz, daha evvel de değindiğimiz bu yapay zeka ile ilgili tartışmalar, son gelişmelere bakılacak olursa hani özellikle siyasi liderler ve bu sektörün önemli oyuncularından bir kısmı hani tabiri caizse tartışmaların üzerine soğuk su dökmek ve bir parça yatıştırmak yoluna gidiyorlar. Nvidia CEO'su Jensen Huang bütün bunların bir tırnak içinde şaka gibi olduğunu söyledi. Tam da bu cümleyi, bu ifadeyi kullandı. Hoax dedi ve demeye çalıştı ki yani bütün bunlara hiç merak edecek bir şey yok. Kervan yolunda yürümeye devam ediyor. Çin'in devlet güvenlik bakanı da, bu biliyorsunuz Çin dünyada en yoğun kontrollerin ve kişisel hayatın ve örgütlü hayatın en sıkı denetlendiği bir ülke olarak tanınıyor. O da bu konuya devletin ve partinin bekası açısından yaklaşıyor. O da enteresan tabii. Yani bir tarafta hani daha yumuşak böyle insanın geleceği falan, öbür taraftan devletin ve rejimin bekası gibi unsurlar. Şimdi biraz oklar bu Entropy'in başkanı ve kurucusu Dario Amodei'ye dönmüş durumda. Çünkü biliyorsunuz onun bir çalışanı günler evvel ben artık bu işte yokum, insanlığın sonu karanlık gözüküyor vesaire gibi bir mesajla tetiklemişti bu son versiyonu. Anthropic başkanına şöyle bir suçlama diyelim. Çünkü bunu kullanırken biraz durakladım. Çünkü acaba bir eleştiri mi, suçlama mı, ama tona ve yaygınlığa bakarsanız belki bir suçlama. Deniliyor ki ne güzel, önce bir problem yarat, AI'yı yarat, yapay zeka yarat, gaza bas, ondan sonra da gel bizi kurtarın bu işten, fren yapın. Bakın bu sıkıntı var ama çözümler bende de. Çünkü Amodei enteresan bir makale yazarak bu konuda nelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bu da enteresan bir durum. Nihayet bugün tabii nefesler kesilmiş, Fed toplantısı bekleniyor. Fed'den çıkacak karara göre faiz artışı olacak mı? Sadece bugüne ve hemen toplantı ertesinde piyasa reaksiyonlarına değil, bundan sonraki gelişmelere, özellikle senenin sonuna kadarki serime doğrudan etkileyecek bir karar olarak Fed'in kararı bekleniyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ekonomiler ve bütün para birimleri, borçlanma oranları vesaire mutlaka bu karardan etkilenecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
8: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Birkaç anlamı birden olan sözcüklerimiz az buz değil sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri de huzur. En yaygın anlamı iç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duyma, kendini rahat ve memnun hissetme durumu. Son günlerine kadar bu evde huzur içinde yaşadılar. Evet, huzuru derken olduğu gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da az önceki örnekte olduğu gibi ardından gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa ikinci U sesi uzun olacak. Huzur içinde. Sonraki en fazla rastlanan anlamı önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer. O makam veya şahsın önü, katı, yanı. Korkuyordu. Başkanın huzuruna çıkmak istemiyordu. Artık benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacakmış. Sonra bir yerde bulunma. Huzurumdan rahatsız olduklarını hissediyordum. Ve de eskiden padişah katı. Artık padişahın huzuruna çıkma zamanı gelmişti. Şimdi de çeşitli deyimlerdeki huzura bakalım. Huzur vermek, gönül rahatlığı, dirlik vermek, dinlendirmek. Bu müzik bana huzur verdi. Huzur vermemek, rahat bırakmamak, durmadan rahatını kaçırmak. Bir rahat huzur vermedin şu örgümü bitireyim. Huzurunu kaçırmak ya da bozmak. Tedirgin, rahatsız etmek. O içeri girince toplantıdaki herkesin huzuru kaçtı. Huzuru kalp, gönül rahatlığı. Artık huzuru kalp içinde işini sürdürebilirdi. Sonra hakkı huzur var. Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti, huzur hakkı. Ve kimilerinin özlemle beklediği, kimilerinin huzurunu kaçıran huzur evi var. Yaşlı ve genellikle kimsesiz insanların yaşayıp bakıldığı yer, yaşlılar yurdu. Ömrünüzün huzur dolu olması dileğimizle iyi günler.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
10: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü bugün. Bu yıl için seçilen tema Montreal Protokolü'nün 10. yılı olmasına atıfla daha serin bir gezegen için küresel eylem. Montreal Protokolü, bilime dayalı politika, evrensel katılım, güçlü uyum ve etkili ortaklıkların gerçek ve ölçülebilir sonuçlar verebileceğini göstermişti. Anlaşma sadece ozon tabakasını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ülkelerin ve endüstrilerin daha güvenli, daha sürdürülebilir alternatiflere geçişini sağlayıp ekonomik kalkınmayı da destekledi. Şimdi güçlü sera gazlarının küresel olarak azaltılmasını sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine geçişi hızlandırmak amaçlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu yılın teması nesiller arası adalet sloganıyla çocuklardan yaşlılara kadar herkese uygun, sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak. Hafta boyunca mümkünse yürüyüş ya da bisikletle ulaşım teşvik edilecek ve etkinlikler 22 Eylül'de arabasız gün deneyimiyle tamamlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
11: Müzik arası.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Denizli-Söğüt yolunun 18-24. Kilometrelerinde ve Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: NTV Radyo.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
12: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
13: Bugünden yarına.
12: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Reklam.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece.

0: Gaziantep'e cuma yağış gelecek.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.
3: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. Bu NTV'de ana haber bülteni zamanı demek. Ben Seda Üretir. Öne çıkan bazı başlıklara bakalım ve bültenimize başlayalım. Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Hatta dizide FG plakalı araca yer verilmesi de incelenecek. Başsavcılık bununla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada hafta başında da dizinin senaristleri, 3 senaristi ifade vermişti, hatırlayacaksınız. Bugün ekonomi gündemini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları belirledi. Sonrasında da yine ekonomiye ilişkin epey bir gelişme oldu. Hepsini anlatacağız. Bakan savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söylemişti. Ve savaş öncesinde örneğin motorinin de litresi 68 liraydı. Oysa bu geceki zamla birlikte, ki daha dün zam gelmişti, 100 liraya çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararı da uluslararası piyasaların beklediği bir karar. Borsada çok sert düşüş var. Yarın önemli bir toplantı borsa öncesinde yapılacak. Hepsine bakacağız. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında da yeni bazı gelişmeler oldu bugün. Örneğin çiftçinin 6 ila 8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmiş. Hatta bazı üreticiler adına ürün satmadığı halde makbuz kesilmiş. Ayrıntısı var, paylaşacağız. Avrupa Birliği çocuklara ve gençlere yönelik epey sert sosyal medya kısıtlamalarına başlıyor. Örneğin 13 yaş altına kesinlikle sosyal medya platformlarına erişim geliyor. Tamamen erişim. 13 ile 15 yaş arasındakiler kişisel hesap açamayacaklar. Ailelerinin denetiminde epey bir sınırlandırılmış hesapları kullanabilecekler. Ama başka kurallar da var. Sadece bu kadar değil. Çünkü bunlar yaşla ilgili kurallardı. Kullanımla ilgili de kurallar var. Tek tek bakacağız hepsine. NTV'de ana habere başlayalım. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi, 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle bağlantılı olarak inceleniyor. Üstelik dosyada sadece bir karakterin adı değil, bazı plaka detayları ve dizinin başka sahneleri de var ve giderek de artıyor. Bunun için de bir bilirkişi heyeti oluşturulması istendi. O heyet dizinin bölümlerini tek tek inceleyecek.
4: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
5: Kazım Kaşifoğlu karakteri, FG harfli araç plakası. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi sahneleri mercek altına alındı.
4: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
5: İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Dizi sahnelerinin alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizi sahnelerinde damarına hava enjekte edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatıldı. Senaryoyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği araştırılacak. Bazı sahnelerde FG harfli araç plakasına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları da incelenecek.
6: Konuşmak ister misiniz efendim?
5: Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Raci Şaşmaz ifadesinde senaryo için kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını anlatmıştı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat iç çalışmalarını anlatmak için yaratıldığını, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin olmadığını iddia etmişti. Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Savunma yapmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yanıt bekleyen birçok soru var. Şüpheli ölüm üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
3: Mandalina'nın çiftçiden 6-8 liraya alındığı belge kayıtlara 28 lira olarak geçti. Sarımsakta ise 60 tonluk satış makbuzlarda 800 tona dönüştü. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasının yeni raporu fiyatın nasıl adım adım şişirildiğini ortaya koyuyor.
7: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi, makbuzda 28 lira yazıldı, markette 31,82 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyattan makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Fidan Suriye'ye gitmişti. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve Yunanistan'a dönük mesajları Bakan Fidan'ın dikkat çekeceğiydi. Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz dedi.
7: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
8: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
7: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
8: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
7: Dışişleri Bakanı Mekke ortak savunma anlaşmasının ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği ile terörle mücadele gündemdeydi. Kalın Kazakistan'da da Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'na katıldı.
5: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan ve Kazakistan'a iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyarette Kalın, Kabil ve Kandahar'da Afganistan yönetimiyle temaslarda bulundu. İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'ın yanı sıra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü. İbrahim Kalın'ın temaslarında Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Kalın'ın bir diğer durağı ise Kazakistan oldu. Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'nın 28. toplantısında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın istihbarat yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda bölgesel güvenlik, sınır güvenliği ve terörle mücadele başlıkları ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın burada yaptığı konuşmada terörizmle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalın, siber alan ve yapay zeka gibi yeni nesil tehditlere karşı çok alanlı bir güvenlik mimarisinin inşasının önemine değindi. Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, haklarının korunması ve çok taraflı platformlarda temsiliyetine destek olunması gerektiğini belirtti.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasından sonra gündeme gelen İmralı'da villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. MHP lideri, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar, villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
8: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
7: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin, daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde üç hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak şimdi geriye üçüncü hilal kaldı ifadesini kullandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı bugün. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Ve dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep ettiler. Böylelikle duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.
5: Sıcaklık düştü, sonbahar geldi. Grip mevsiminin gelmesiyle aşılar eczanelerde yerini aldı. kimler grip aşısı olmalı? Aşının bu yıl fiyatı ne kadar? Ayrıntılar birazdan ana haberde.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Bloomberg HD yayınına katılan Bakan Şimşek, memur ve emeklilerin ne kadar artış alacağını da açıkladı.
9: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Şimşek, ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
9: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
7: Bakan Şimşek, kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
9: Aslında ideal olarak, yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda, ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
7: Şimşek, önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
3: Motorine yine zam geliyor bu gece yarısı. Bu kez 5 liraya yakın bir zam var ve böylece litre fiyatı 100 lirayı geçecek. Bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş tam olarak gelecek zammın oranı. Ve bu zamdan da sonra motorin ilk kez 3 haneye çıkacak. Litresi savaştan önce 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi. Uygulanan özel tüketim vergisi indirimlerine rağmen 6,5 ayda 32 lira zam yansımış oldu. Bugün Borsa İstanbul değer kaybetti. BIST 100 endeksinde düşüş %6'yı buldu. Endeks 13.050 puana kadar geriledi. Borsa Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine bugün inmiş oldu. Birçok hisse %10 düşerek taban oldu. Endekste yaşanan kayıplardan sonra devre kesici çalıştı ve işlemlere ara verildi. Borsada haftalık kayıba baktığımızda ise %10'a yakın olduğunu görüyoruz. Bütün bu finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın piyasa açılmadan sabah saat 8'de Finansal İstikrar Komitesi toplanacak. Bunun bilgisini de paylaşalım. Dünyanın gözü de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. O da açıklanacak artık eli kulağında. Bankanın 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Banka faiz kararını saat 21'de duyuracak. Son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları Fed'in faiz politikasında yeniden sıkılaşmaya gideceği beklentisini güçlendirdi. Ekonomistlerin %90'ı 25 baz puan yani çeyrek puanlık faiz artışı bekliyor. Beklentiler gerçekleşirse Fed Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı yapmış olacak. Faiz seviyesi %3,754 aralığına gelecek. Savaşlar ekonomiyi her anlamda olumsuz etkiliyor. 4 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticaret gemilerinin de hedef alınması Marmara'yı dev bir gemi parkına çevirdi. Demirleme sahaları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere götürülmek istenmeyen gemilerle doldu. İstanbul'da da manzara aynı.
10: Karadeniz'deki ticaret hemen hemen bitme noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndan giriş çıkış yapan gemiler günde maalesef 30 geminin altına düştü.
11: Normal şartlarda kaç gemi giriş çıkış yapıyordu Boğaz'dan Karadeniz'e?
10: 200 geminin üstüne çıkıyordu.
11: Gemiyi vurdular.
12: 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe aldı.
13: Drone çok yakında.
12: Marmara yüzlerce geminin demirlediği dev bir otoparka dönüştü.
14: Zeytinburnu sahilindeyiz. Burada da onlarca gemi demirleme sahasında bekletiliyor ki çoğunluğu kuru yük gemisi. Güvenlik endişeleri olmasaydı Karadeniz'e çıkacaklardı. Sadece burada değil, Tuzla'da, Maltepe'de, Kartal'da, Marmara'daki birçok demirleme sahasında manzara aynı.
10: Ukrayna, Rusya'ya giden gemileri ya da Rusya ile ticaret yapan gemileri oralara gitmemeleri için elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya da buna bir karşılık veriyor. Ukrayna limanlarında olsun füzeyle ya da drone'la vurulan bir sürü gemi var. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor, geriye dönüyor. Geriye dönerken bir daha vuruluyor.
12: Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bunlar arasında Türk bayraklılar da var.
15: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
12: Gemiler çalıştırılmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları oluyor.
10: En az 2500-3000 dolardan başlayıp 5-6-7000 dolarlara kadar gidiyor. Siz ister gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek durumundasınız. Bu işin sonunu göremezsek eğer radikal bir karar alıp gemileri bir iskeleye bağlayıp boşaltmayı da tercih edebiliriz.
12: İş insanları Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
3: Gülistan 9 soruşturmasında Gülistan'a ait hiçbir iz bulunamadıkça operasyonlar dalga dalga geliyor ve tutuklu sayısı da her gün artıyor. Bugün 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği düşünülen araçtan alınan örnekler de adli tıp kurumuna götürüldü. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. İki başkomiserin de aralarında bulunduğu, biri emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Ne yazık ki bültenlerimizin sık rastladığımız haberi, kadın cinayeti haberleri, bir cinayet haberi Antalya'dan, bir diğer cinayet haberi Manisa'dan geldi. Ve katiller yine kadınların en yakınındakiler. Gerekçe ise yine boşanma isteği.
5: Hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için kadının ailesinin evine gitti. Korkut elindeki ev aileye mezar oldu. Yanındaki silahla ateş açan zanlı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Antalya'da 38 yaşındaki Sefer Coşkun eşiyle boşanmak üzereydi. Yanına silahını da alarak kadının ailesinin evine gitti. Çıkan tartışmada evdekilere ateş açtı. Saldırıda 36 yaşındaki Ayşegül Coşkun'la kadının annesi Cemile ve babası Ahmet Engel hayatını kaybetti. Jandarma kaçan şüpheliyi arıyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de 31 yaşındaki Gül Tekbıçak eşinin saldırısında hayatını kaybetti. Hasan Tekbıçak eşiyle eşinin teyzesinin bulunduğu seyir halindeki otomobile ateş açtı. Yaralılardan Gül Tekbıçak kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren kadının teyzesinin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Olayın ardından kaçan zanlı henüz bulunamadı.
3: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında bugün tahliye kararı verildi. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz konulu bir paylaşımı sonrasında tutuklama kararı verilmişti. Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla dava açmış ve 4,5 yıl Mahruki'nin hapsini istemişti. Mahkeme davanın ilk duruşmasında kararını açıkladı. Nasuh Mahruki'yi 1 yıl hapse mahkum edip hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. Akıt Vakfı kurucuları arasında yer alan Nasuh Mahruki 2 aydır cezaevindeydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 81. Genel Kurul öncesinde kameraların karşısına geçti. Gazze'de unutulmaya yüz tutan insanlık krizine ve Batı Şeria'daki ilhak tehlikesine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran krizinin uluslararası gündemi meşgul etmesi sebebiyle Gazze'de yaşananların ikinci planda kaldığını vurguladı. Filistinlilerin hem Gazze hem de Batı Şeria'da çektiği acıları asla unutmamalıyız. İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasını reddettiğini de hatırlattı. Planın eksiksiz biçimde uygulanması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak politikalarına derhal son vermesi çağrısı yaptı. Kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki savaşta hafızalara kazınan olaylardan biri, hemen hatırlayacaksınız. İran'ın Nisan ayında bir F-15 düşürmesiydi. Savaş uçağı düşürmüştü. O uçaktaki pilotlardan biri olaydan hemen sonra, diğeri ise 48 saat sonra kurtarılmıştı bir operasyonla. İşte bu görüntüler ikinci pilotun kurtarıldığı anın görüntüleri. Ve bu görüntüler de yeni paylaşıldı. Ayrıntılar haberde.
7: İki gün boyunca kurtarılmayı bekledi. ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı. Sonunda operasyonla kurtarıldı. Görüntülerde bir kişinin yüksek bir yerde tek başına beklediği görülüyor. O kişi ABD'nin 3 Nisan'da İran hava savunması tarafından düşürülen F-15 savaş uçağındaki hava kuvvetleri çalışanı. Kurtarılmayı bekleyen asker uçağın ikinci pilotuydu ve silah sistemlerini kontrol etmekle görevliydi. 3 Nisan'daki olayın ardından ABD ordusu önce uçağın pilotuna ulaştı. İkinci pilotu kurtarmaksa 48 saat sürdü. Görüntüler iki askerin pilota ulaştıranları gözler önüne serdi. İsmi paylaşılmayan asker Amerikan yayın kuruluşu CBS News'e de konuştu. Bravo adıyla anılan asker uçağın vurulduğu anı yük treninin çarpmasına benzetti. Düşerken paraşütünün hasar gördüğünü aktardı. Sırtından, kolundan ve omzundan yaralandığını söyledi. Buna göre ikinci pilot olayın ardından güvenli bir yer bulabilmek için yaklaşık 2200 metre tırmandı. Hava kuvvetleri çalışanı kurtarılmayı beklerken İran'ın kendisini aradığını, bu süre boyunca elindeki iletişim araçlarıyla ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını da belirtti. Askerin kurtarıldığı anlara ait görüntüler de aylar sonra ABD ordusu tarafından paylaşıldı.
3: Bir helikopter kazası Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde oldu. Aslında bir otobüs kazası olmuştu ve Los Angeles'taki otobüs kazasını havadan görüntüleyen bir televizyon helikopteri düştü ve ikisi helikopterde olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
7: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan iki kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
3: Avrupa Birliği uzun süredir tartışıyordu. gençlere ve çocuklara yönelik sosyal medya kurallarını, kısıtlamalarını artık harekete geçtiler. Birliğin yeni çocuk yasasının ayrıntılarında neler var? Haydi gelin birlikte bakalım. Şu tablo artık görülemeyecek Avrupa Birliği'nde. Çünkü 13 yaşından küçüklerin herhangi bir sosyal medya platformuna erişimi tamamen engellenecek. Ayrıca 13 yaşından büyük olsa da 15 yaşına kadar kişisel hesap açamayacaklar. Açtıkları hesaplar ailelerinin denetiminde kullanılabilecek hesaplar olacak. Bu yüzden de herhangi bir yetişkin hesabı özelliği taşımayacak. Sınırlandırılmış hesapları kullanacaklar 13-15 yaş arasındakiler. Yaşla ilgili kurallar böyle ama kullanım da sınırlandırıldı. Maksimum 1 saat kullanıma izin veriliyor sosyal medyayı. Gelelim gençlere. 15 ile 18 yaş arasına baktığımızda burada aşırı kullanımı ve ekran bağımlılığını körükleyen bir takım algoritmik özellikler kaldırılacak. Bunu teknolojiden bekleyecekler, yani o şirketlerden güvenli tasarım modelleri de zorunlu olacak. Uygulamaların yine çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlama sorumluluğu da yine bizzat uygulamaların bağlı olduğu teknoloji şirketlerinde olacak. İstanbul'da kira fiyatlarında artış var ve son bir yılda kira artış oranı Türkiye genelinde enflasyonun altında kaldığı halde İstanbul'da %40'ı aştı.
7: Kira artışı Türkiye genelinde yavaşlarken İstanbul'da hızlandı. Emlak platformu Emlakjet'in verilerine göre Türkiye'de ortalama konut kira bedeli 28.040 liraya çıktı. Tutar son bir yılda %22,3 arttı. Yani enflasyonun altında kaldı. Ancak her ilde sonuç aynı değil. İstanbul'da fiyat yükselişi Türkiye genelinin tam iki katı, %44. Ortalama kira ise 45.510 liraya ulaştı. Kira artışı Antalya'da %24,1, Ankara'da %20,5, İzmir'de %19,3, Bursa'da %17,4 olarak gerçekleşti. Yani 5 büyük şehir içerisinde İstanbul kira artışında açık ara birinci oldu. Kira ortalamasında ise İstanbul'u 40.940 lirayla Muğla takip etti. Ortalama kira Ankara'da 34.440 lira, İzmir'de 33.369 lira, Antalya'da 29.306 lira olarak hesaplandı.
3: İşte bu kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi hayata geçirildi. Ve bu projeye başvurular da bu haftanın başında başladı. Haberlerini hep yaptık. Tabii bu haberleri bu başvurularda bulunmak isteyenler kadar dolandırıcılar da takip ediyorlar. Ve onlar tabii kötü niyetli oldukları için başka bir açıdan harekete geçiyorlar. TOKİ'nin sitesini birebir kopyalamışlar. Vatandaşın hem parasına hem de kişisel bilgilerine göz dikmiş vaziyetteler. O halde neye dikkat etmek gerekir bu başvurular sırasında bakalım.
7: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
13: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
16: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
13: Vatandaşların bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların e-devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
7: TOKİ, vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece e-devlet üzerinden yapılıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sistemlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Atamalarda bundan sonra hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçütü olacağını söyledi. Liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu bir atama sistemi hayata geçmiş olacak, dedi.
5: Hakim ve savcı atama sisteminde değişikliğe gidildi. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla da liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun aldığı kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
5: Alınan karara göre atamada etkili olacak hizmet puanı, görev yerinde geçirilen fiili hizmet gün sayısının o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek. Katsayı ise görev yerinin tercih edilme durumu, İş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşul, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanağı ve gelişmişlik durumuna göre belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Savcılığıyla tetkik hakimliği görevleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başsavcı vekillikleriyle mahkeme başkanlığı görevleri puan sıralaması esasından muaf olacak.
3: Elazığ'da Ükü çiftini öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı JASAT'ın titiz takibiyle yakalanmış ve tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gasp edilen altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının da bu sayede yakalandığı öğrenildi.
7: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Üykü'nün 2 altın bileziği, 1 kolyesi ve 2 küpesi kayıptı. JASAT cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Üykü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JASAT'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
3: Bir kadın saç kesimini beğenmediği için yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Kahramanmaraş'ta kuaför salonunun sahibi, müşterisi ve yakınları tarafından darp edildi. Kuaför kadın kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.
17: Saç kesimini beğenmedi, yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşandı. Bir kadın kuaför salonunda saçını kestirdi. İddiaya göre iş yerinden ayrılan kadın bir süre sonra saç kesimini beğenmedi. Saç kesimini beğenmeyen kadın kuaför salonuna yakınlarıyla birlikte geri döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınla saç kesimini beğenmeyen kadın ve yakınları arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin sahibi etrafını saran kadınlar tarafından darp edildi. Olay sırasında iş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Yaşanan kavga sonrası işletmenin sahibi kendisini darp eden 4 kadın ve 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Şanlıurfa'da kamu personeli sınavına 392 adayla ilgili mevzuata aykırılık belirlendi. Adaylar bu sınava yeniden girecekler. Karar neden alındı? Sınav günü ne yaşanmıştı? Şimdi ona bakalım.
5: 6 Eylül'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavı esnasında Şanlıurfa'daki bir merkezde usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıştı. ÖSYM iddialara ilişkin incelemesini tamamladı. Mevzuata aykırılıktan 392 adayın sınavı iptal edildi. Adaylar yeniden sınava girecek. Sınav sonrası Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde bazı adayların sınav binasına saat 10'dan sonra alındığı, 10.15'te başlaması gereken sınavın 10.45'te başladığı öne sürülmüştü. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kampüste bağlantılı yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtildi. Bu durum Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınav günü masasına bildirildi. Bunun üzerine ÖSYM mağduriyeti engellemek adına kampüsteki sınav binalarına girişi 30 dakika uzattı ve sınava başlama saatini 10.45'e çekti. Sınavın ardından durum incelemeye alındı. Sınav merkezindeki yöneticiler ve görevlilerle görüşüldü. Kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları mercek altına alındı. İnceleme sonucunda 107 salonda yaklaşık 5000 adayın sınava girdiği kampüste yer alan 22 salonda kural ihlali tespit edildi. Mevzuata aykırı sınav uygulaması yapılan 392 adayın sınavı iptal edildi. Bu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.
3: Hava sıcaklıklarının düşmesiyle solunum yolu hastalıkları için de riskli döneme giriliyor. Grip aşıları da eczanelere ulaştı. Risk grubundakilerin yani 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşı yaptırması tavsiye ediliyor.
5: Hava sıcaklıkları düştü, sonbahar başladı. Grip mevsiminin gelmesiyle grip aşıları da eczane raflarında yerlerini aldı. Okulların açılmasıyla bulaş riskinin arttığı bu günlerde uzmanlar özellikle risk grubundakileri aşı olması için uyarıyor.
18: Mevsim gereği aşıların tam zamanı Eylül-Ekim, bir de Mart-Nisan ayları bizim için önemli. Çünkü her ikisi de mevsim geçişlerinde bunların daha çok rastlıyoruz bu tip hastalıklara. En önemli grubumuz hamileler. İkinci grup kalp hastası, böbrek hastası, şeker hastası, karaciğer hastası veya immünolojik hastalıkları olan insanlar. Bir de çocuklar var tabii ki. Mutlaka okul çağındaki tüm çocuklara yapılması gerekir.
19: Kalp hastasıyım ben. Ondan dolayı da oluyorum yani.
20: Hiç yaptırmadım. Hiç aklıma bile gelmiyor.
3: Grip aşılarının perakende satış fiyatı bu yıl 764 liradan başlıyor. 65 yaş üzerindekiler veya kronik rahatsızlığı bulunan risk grubundaki kişiler içinse aşılar ücretsiz.
21: Stoklarda şu anda bir sıkıntı yok eczanelerde. Geçtiğimiz yıla göre değerlendirecek olursak fiyatlarda da %35 bandında bir artış söz konusu. Her yıl grip aşısının içeriği değiştiriliyor. Bu sene de yine farklı suçlarda aşılar geliştirildi ve şu anda eczanelerde mevcut.
20: Kronik hastalığı olan insanların hepsinin olması gerek. Yani ben de şeker hastasıyım ama olmadı.
22: Aşı oluyorum, her sene oluyorum. Benim torunum doktor olduğu için o öneriyor. O şekilde oluyoruz biz.
3: Bilim insanı Canan Dağdeviren bu kez bilim laboratuvarında değil, New York Moda Haftası'ndan çok anlamlı bir mesajla ses getirdi. Dağdeviren defilede podyuma çıktı. Üzerinde ise Anadolu, Yörük ve Türkmen kültüründe kadının şiddet ve haksızlığa karşı sessiz çığlığını simgeleyen mor cepken vardı.
7: Yörük ve Türkmen kültürünün önemli bir parçası olan mor cepken giydi, podyuma çıktı. Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren New York Fashion Week kapsamında özel bir etkinliğe katıldı. Canan Dağdeviren New York Borsası'nın tarihi işlem salonunda düzenlenen Ne Giyiyordun defilesinde podyumdaydı. Dağdeviren üzerinde tasarımcı İkbal Gülinşen Yuva Aktuğ'un tasarladığı çağdaş bir mor cepken taşıdı. Mor cepken, Yörük ve Türkmen kültüründe kadınların yaşadığı şiddet ve haksızlıklara karşı sessiz bir yardım çağrısının sembolü olarak biliniyor. Canan Dağdeviren geceyle ilgili yaptığı paylaşımda suçlanmak yerine inanılmayı hak eden her kadın ve hiçbir kadının mor cepkenine ihtiyaç duymayacağı bir gelecek için yürüyorum ifadesini kullandı. Etkinlik sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen'in öncülüğünde düzenlendi.
3: Yemen'deki Husiler Aden'e doğru ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Mekke hava sahasında bir drone imha edildi ve buna Ankara'dan büyük tepkiler geliyor. Ahmet Örsoğlu NTV muhabiri telefon attığında. Ahmet, Ankara'dan kimden nasıl tepki var?
0: İlk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Seda, İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Yine Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz ifadesi de dikkat çekici. Yine Dışişleri Bakanlığı, bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi açıklamada. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir açıklama var. Seda, Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi Burhanettin Duran. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir diyor Duran. Ve yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır dedi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki var. Seda, Mekke'ye hedef alan insansız hava saldırısını, bu girişimi lanetliyoruz diyorum dedi Ömer Çelik. Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz ifadesini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Seda.
3: Ahmet Örsoğlu anlattı bu da saldırıya verilen tepkileri Ankara'dan. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan Ekim'in başında. 1-3 Ekim ama 2027'de yaşanacak.
1: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
2: 5 kırmızı ışıkla beraber Türkiye'de yarış başlıyor.
3: Yunan müziğinin en önemli yorumcularından olan Antonis Remos kısa süre sonra Demaris Bey'de hayranlarıyla buluşacak. Güçlü sesi ve sahne performansıyla çok sevilen Remos gecede unutulmaz şarkılarını yorumlayacak. Biz de bunun haberiyle NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
5: Yunan müziğinin modern çağdaki en güçlü ve ikonik seslerinden biri. 30 yılı aşkın süredir şarkılarıyla sadece Yunanistan'da değil, tüm dünyada tanındı. Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan sanatçı Antonis Remus, özel bir konseri için Marmaris'e geldi. Sanatçı bu akşam unutulmaz şarkılarıyla Demaris Bey'de hayranlarıyla buluşacak.

Şarkılarındaki derin melankoliyi Akdeniz'in coşkulu ritimleriyle harmanlayan usta sanatçı, özellikle sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
1: Müzik arası.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: NTV Radyo.

0: Selam. Hava durumu. Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek. Hava durumu.
1: Reklam. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
1: Yakın plandan iyi akşamlar. Türkiye'nin gündemi yine oldukça hareketli. Bu akşam yakın planda birbirinden farklı görünen ama Türkiye'nin güvenlik, siyaset

0: Ve dış politika gündeminin önemli başlıklarını masaya yatıracağız. İlk durağımız Kaşif Kozinoğlu soruşturması olacak. Tabii yıllar sonra yeniden açılan dosyada hangi soruların yanıtı aranıyor? Yeni soruşturma ne anlama geliyor? Geçmişte kapanan dosyada bugün hangi noktalar yeniden mercek altında olacak? Bunları konuşacağız. Ve ardından Türkiye'nin en önemli iç politika ve güvenlik başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci. Silah bırakma ve örgütün fesli tartışmaları hangi aşamada? Bundan sonra nasıl bir yol haritası var? Sürecin siyasi, hukuki ve toplumsal boyutunda Türkiye'yi neler bekliyor? Ve tabii son olarak gözümüzü Ege'ye ve Yunanistan'la ilişkilere çevireceğiz. Ankara ile Atina arasında son dönemde yeniden yükselen tansiyonun başlıkları neler? Ege'de enerji, deniz yetki alanları ve güvenlik dengesi nasıl şekilleniyor? Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerilimle diyalog aynı anda nasıl yürütülüyor? Bununla başlayacağız. Tabii başlıklarımız önemli. 3 başlık ve 3 farklı dosya ama hepsinin ortak paydasında da Türkiye'nin güvenliği ve geleceğine ilişkin önemli sorularımız olacak. Bu akşam bütün bu başlıkları, belgeleri, açıklamaları ve perde arkasındaki gelişmeleri yakın planda konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımız var. Siyaset bilimci Elif Şahin bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın
1: Şahin.
0: Hoş bulduk,
1: iyi yayınlar.
0: SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bizlerle birlikte. Sayın Yeşiltaş siz de hoş geldiniz. Ve Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk de bizlerle birlikte. Sayın Öztürk siz de hoş geldiniz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz
2: hoş
0: diyerek
2: bulduk,
0: başlamak
2: hocam.
0: İsterim. Tabii şimdi Kozinoğlu soruşturması Türkiye'de daha sonra kumpas davaları tartışmasının merkezine yerleştiren Oda TV soruşturması kapsamında tutukluydu ve ilk savunmasına kısa süre kala hayatını kaybetti. Şimdi o dönemde yargı ve güvenlik kurumları içerisindeki yapılanmalar daha sonra ortaya çıkmıştı tabii. 2012 yılında verilen takipsizlik kararı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının incelenmesinin ardından da 26 Ağustos 2026'da kaldırıldı ve özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Aradan yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra böyle bir dosyanın tabii yeniden açılmasını nasıl okumalıyız diye stüdyomuzda konuklarımıza soracağız. Ama bir sıcak gelişmeyle başlamış olalım. FED faizi puanı arttırdı. 0,25 puan. Doğru görüyorum herhalde. Evet, şimdi Benel Yalçın Ekonomi NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'dan bu kararın ayrıntılarını dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Benel.
3: Burcu, Amerikan Merkez Bankası FED faizi tam da beklendiği gibi 0,25 puan artırdı. Yani 25 bas puan, çeyrek puan diyebiliriz buna. Şimdi bu neden önemli? Çünkü FED'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te oldu. Yani yaklaşık olarak 3 yıldan sonra FED enflasyonu kontrol altına almak için yeniden faiz artışına gitti. Şimdi ekonomistler, yatırım bankaları, uzmanlar %90'ın üzerinde olasılıkla zaten bu oranda bir artış bekliyordu. O yüzden büyük bir sürpriz değil. Ama önemli. Neden önemli? Çünkü artık enflasyonun kalıcı şekilde yerleşmesini FED, Amerika Birleşik Devletleri'nde istemiyor ve bu yüzden de faizde bir yukarı adım atarak sıkılaşmaya gitti. Peki bunda en önemli belirleyici ne? Elbette savaş ve savaşın getirdiği enerji maliyetleri. Şimdi baktığımız zaman ABD-İsrail-İran savaşı, daha sonra ABD-İran savaşına dönüştü biliyorsun. Beklenenden de epey uzun sürdü. Bir ara anlaşmaya çok yaklaşıldı, petrol fiyatları geriledi ama daha sonra yeniden alevlenmesiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırıların ve açıklamaların şimdi tekrar 100 doları aşan bir petrol fiyatı görüyoruz. Hatta bu hafta 109 doları da geçti. Sonra 103-104'lere geldi ama 100 doların üzerinde. Bu da tüm dünya ekonomileri için daha pahalı petrol, daha pahalı enerji demek. Ve her ülke içinde enflasyonu artıran ve arttığı yerde de kalıcı olmasından korkulan bir noktaya geldi. Şimdi Amerika'da enflasyon hedefi %2 yıllık ama şu anda %3,3 civarında. Yani Merkez Bankası'nın hedefinden çok uzakta. Orta Doğu'daki çatışmaların ne kadar daha devam edeceğini bilmiyoruz. Enerji kaynakları konusunda, bunların taşınması, petrolün taşınması konusunda daha büyük sıkıntılı bir döneme de gidiyoruz. Yani alternatif rotalar da şu anda sıkıntılı, Kızıldeniz gibi. O yüzden bu sürecin ne kadar süreceğini, fiyatların nereye evrileceğini bilmiyoruz ve tüm dünya merkez bankaları da bu aşamada daha sıkı bir para politikası götürüyorlar. Amerika'da dizelin fiyatı 6 doları aştı, rekor kırdı. Bu da tabii bu kararda etkili faktörlerden bir tanesi. Şimdi 3.75-4 aralığına geldi. Bunun etkileri ne olur diye bakalım. Şimdi karar bu ama şimdi birazdan saat 21.30'da Türkiye saatiyle 21.30'da Fed'in başkanı konuşacak, Kevin Warsh. Belki de oradaki açıklamalar karardan da daha önemli. Çünkü karar zaten bekleniyordu ama burada Merkez Bankası Başkanı ne mesaj verecek çok önemli. Yani bir kerelik bu faiz artışı kontrol için yeterli mi, yoksa önümüzdeki süreçte para politikasında sıkılaşma devam edecek mi? Bunu biz başkanın konuşmasındaki aralarda, ipuçlarında, mesajlarda anlamaya çalışacağız. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın koyduğu faiz doların fiyatıdır bir anlamda. Bu karar öncelikle doları küresel olarak daha güçlü hale getirir. Doların daha güçlü olması yüksek faizin karşısındaki enstrümanları düşürür. İşte bunlar nedir? Bir tanesi borsalardır, hisse senedi piyasalarıdır. Diğeri de altın, gümüş gibi emtiadır. O yüzden de biz bu kararın etkilerini biraz daha güçlü bir dolar ve borsalarda ve altın fiyatında gerileme olarak önümüzdeki günlerde izleyebiliriz.
0: Evet, Benel Yalçın aktardı. Aslında yakın plana ekonomiyle başlamış olduk. Hemen detayları bir kez daha paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faizi 0,25 puan artışla %3,75 ile 4 bandı aralığına yükseltti. Önemli bir gelişmeydi. Faizi 0,25 puan artışla %3,75-4 aralığına yükseltmesi. Bununla başlamış olduk yakın plana. Aslında ekonominin başlığı, önemli bir başlığı olarak da bu gecenin gelişmesiydi. Benel Yalçın'dan da, NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'dan da ayrıntıları aldık. Evet, yakın planda birçok başlığımız var dedik. Aslında önce ekonomiyle başladık ama Kaşif Kozinoğlu demişken onunla devam etmek isterim bu dosya. Tabii bu dosyanın yeniden açılmış olması neleri anlatıyor bize? Sayın Şahin, sizinle başlayalım, buyurun.
1: Evet, aslında Kaşif Kozinoğlu dosyası da diğer birçok şaibeli dosya gibi yeniden açılan dosyalardan bir tanesi. Hablemitoğlu dosyası gibi, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası gibi, Hrant Dink dosyası gibi. Burada şunu görüyoruz. FETÖ'nün uluslararası kapasitesini ya da bir terör örgütü olarak çok konvansiyonel savaş tekniklerinden faydalanmadan kurulmuş organizasyon kapasitesini sürecin içerisinde anlamakta bizim zorlanacağımız bir omurga inşa etmiş kendisine. Çünkü örgütün buradaki fonksiyonuna baktığımız zaman aslında daha çok Avrupa'daki Gladio tarzı bir örgüt yapısının olduğunu bugün geriye dönüp baktığımızda daha net görebiliyoruz. Sistemin içinde örgütlenmişler, mekanizmaların içine yerleşmişler. Bildiğimiz bu örgütsel yöntemlerin, tekniklerin dışında kurumsal ve hukuki araçları kullanarak sonuç üreten ve uluslararası bir ekosistemin içerisinde doğrudan bağı olan ve hatta bağımlı hale getirilen bir yapısı varmış. Bu İtalya'da da böyleydi. Gladio görünür olduktan sonra Temiz Eller operasyonunda anlam kazanmaya başlamıştı. Aslında 15 Temmuz bu noktada toplumsal bir kırılma oldu. FETÖ'nün nasıl bir örgüt yapısının olduğuna dair ama bu kadar uzun yıllardır bu kadar kurumsal kapasitenin içerisine yerleşmiş bir örgütle hesaplaşmak her zaman bu kadar kısa sürede olmuyor. İşte geriye dönüp baktığımızda bu dosyaları yeniden açmak durumunda kalıyoruz. Şimdi her birinin de, bu her bir dosyanın, Kaşif Kozinoğlu dosyası başka, Hrant Dink dosyası başka, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası başka. O kadar farklı motivasyonlarla, o kadar farklı eylem türlerinin içerisine girdiğini görüyoruz ki bugün FETÖ'nün. Kiminde öldürülen kişinin öldürülmesinin örgüt lehine bir motivasyonu varmış. Kiminde ise bu ölümün arkasından yaratılacak bu toplumsal tahribat bir çıktı olarak kabul edilmiş. Mesela Hrant Dink dosyasının bambaşka motivasyonları varmış. O yüzden hukuken geçmişe dönük temizlik ne yazık ki hemen gerçekleşmiyor. Ama bu açıdan Türkiye'nin içeride kapattığı güvenlik dosyaları, terör dosyaları işte teröristli Türkiye sürecinden bahsediyoruz bugün. FETÖ'de bu dosyaların içerisinde çok kıymetli, kapanması çok önemli dosyalardan bir tanesiydi. Bu geriye dönük dosyaların açılması ve şeffaflıkla yeniden kapatılması ve Türkiye'nin bu örgütün işlediği bu suikastlerle ve cinayetlerle çarpışması ve yüzleşmesi çok kıymetli. Kaşif Kozunoğlu dosyası da bu dosyalardan bir tanesi.
0: Geçmişiyle hesaplaşmasının bir parçası aslında.
1: Elbette.
0: Öyle değil mi?
1: Bu terör geçmişiyle hesaplaşmasının ve yalnızca yani terör örgütlerinin topraklarımızdan temizlenmesi ya da terör örgütlerinin lağvedilmesinden ibaret değil işte bu dosyalar, bu güvenlik dosyaları. Nerelere sirayet edecek kadar yerleştiler, bunu görmek açısından da çok kıymetli. Kaşif Kozunoğlu dosyasında neler görüyoruz bugün Burcu Hanım? Yani bir gardiyandan tutun, adli evet. tıpa uzanan, çok farklı sistemlerin içerisine yerleşmiş örgüt mensuplarından bahsediyoruz.
0: Sağlık ekibi de dahil.
1: Evet.
0: Birazdan soracağım onları da tabii. Aslında baktığımızda bu dosya 2012'de kapatıldı ve tabii aynı kayıtlar, aynı tanıklar ve büyük ölçüde aynı belgeler yıllardır devletin elindeydi Sayın Yeşiltaş. Şimdi dosyanın yeniden açılması akla en temel soruyu getiriyor. O da şu: gerçekten yeni bir delil mi bulundu, yoksa geçmişte bakılmayan ya da bakılmak istenmeyen delillere bugün mü bakılıyor? Ne dersiniz?
2: Evet, aslında doğru bir çerçeve, doğru bir soru aslında meseleyi anlamak açısından. Çünkü bu konuya 2011'in bilgi koşulları altında bakmamak lazım. O açıdan değerlendirmemek lazım. Çünkü 2011 koşullarında Türkiye'deki denklem oldukça çok farklıydı. Özellikle de FETÖ'nün o dönem 2011 ve sonrasında darbeye doğru kadar giden zaman dilimi içerisindeki ve elbette 2011 öncesinde o süreçlere hazırlık yapması açısından bütün devletin ve toplumun, çünkü bu popüler tarafıyla bir bakıma medyayı da ilgilendiren bir konu. O bakımdan o dönemin bilgileriyle anlamak mevzuyu o dönemde çok mümkün değildi anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü bir kere olgusal açıdan bakıldığında Kozinoğlu'nun eski bir MİT mensubu olması ve önemli bir görevde veya önemli görevlerde bulunmuş olması ve belli bir soruşturma kapsamında o dönem itibariyle tutuklanmış olması bize o dönemde neden tutuklandığı sorusunu sordurmuştu ve o dönemin hukuki siyasi bağlamı bakımından o bağlama oturtulabilmişti çok kolay bir şekilde. Çünkü onu besleyen bir zemin vardı, bir yapı vardı ve kolaylaştıran birçok faktör vardı. Çünkü örgütle bağlantısı konuşulduğu zaman bunu çok daha geniş bir ağa, bir network'e, bir ekosisteme bağlamak lazım. Sadece hukuki bir zemin üzerinden ilerlemiyordu o dönem itibariyle örgütün, FETÖ'nün konumlanışı. Ancak biz 2011 ve sonrasında özellikle de FETÖ meselesini çok daha derin ve farklı boyutlarıyla ele almaya başladığımızda ve elbette darbe sonrası geriye dönük bir soruşturma süreçleri birçok alanda da kendini gösterince yeni bilgiler elde edilmiş olduk. Dolayısıyla bu yeni bilgiler ışığında meseleye artık geriye dönük bir perspektifle bugün sahip olduğumuz onlarca, yüzlerce dosyanın ortaya koyduğu yeni kanıtlarla muhtemelen bakmaya başladık. Bu da temelde sadece neden tutuklandı sorusunu sormak yerine öldürüldü mü sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü Mayıs ayında tutuklanıyor ve Kasım ayında da hayatını kaybediyor. Ama bugünkü sahip olduğumuz bilgiler elbette olgusal açıdan şu anda elimizde soruşturmanın hangi boyutlara ulaştığını bilmiyoruz. Özellikle öldürülüp öldürmediğine, bu işin bir cinayet olup olmadığına yönelik yeni deliller ortaya çıkacak. Bu deliller özellikle de adli tıp incelemesinden sonra çok daha net bir şekilde ortaya çıkmakla birlikte o dönem o sürecin içerisinde yer alan ve kendisinin ölümünde herhangi bir şekilde bir dış müdahale olmadığı raporunu yazan veya o süreçte bir takım kolaylaştırıcı noktalarda görev yapanların da bu operasyonun ve bu soruşturmanın kapsamı dahilinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yeni bilgiler elde etmemiz ve öldürüldü mü sorusuna cevap vermemiz çok mümkün olacak. Tabii bu bize elbette yeni bir mesele olarak bu FETÖ yapılanmasını, eğer öyleyse ve onunla doğrudan bağlantılı bir şekilde ortaya çıkarsa sonuç, ki birçok tartışma o eksende şu anda yürüyor ki büyük olasılıkla da doğru bir tartışma olarak ilerliyor. O da bize bambaşka bir alanı gündeme getirecek. Yani burada özellikle devletin zamanlama açısından ya da yargı kurumlarının eski dosyaların açılmasının bir parçası olarak da görmek lazım. Çünkü eski dosyaların açılması Türkiye'de dosyaların incelendiği, soruşturulduğu dönemde yeterli bilgiye veya yeterli araçlara sahip olunamamasından kaynaklanmıştı. Şimdi ciddi bir adli şeyle, yapıyla bu süreçlerin üzerine gidiliyor ve birçok dosya yeniden açılıyor. Dolayısıyla bu bağlam üzerinden bakmak lazım. Elbette yeni deliller, elbette yeni bir takım ulaşılan hususlar olduğu için bu dosyanın üzerine gidip elde edilen sonuçlarla belki de başka dosyaların açılması ve Türkiye'nin o döneminin daha aydınlatılması, aydınlatılmamış dosyaların da yeniden açılarak Türkiye'de bu bağlamda bir sorun kalmaması hedefleniyor.
0: Evet, Sayın Yeşiltaş, tabii az önce yeni aslında deliller dendi. Basına yansıyan soruşturma kayıtları da var tabii. Baktığımızda ilk acil çağrıyla sağlık ekibinin Kozinoğlu'na ulaşması arasında 29 dakika 36 saniyelik bir süre bulunduğu ileri sürülüyor. Tabii yüksek güvenlikli bir cezaevinde bu kadar uzun bir gecikme basit bir organizasyonun bozukluğuyla açıklanabilir mi? Yoksa müdahalenin bilinçli şekilde geciktirildiği şüphesini doğuruyor diyebilir miyiz?
2: Yani tabii doğru, bu söylediğiniz aslında çok temel düzeyde burada bir sorun olduğunu ortaya koyuyor ve bunun üzerinden gidilmesi lazım. Elbette bu tür şeyler tesadüf değildir. Eğer bazı gecikmeler yaşanıyorsa o muhtemelen o dönemde kendisinin bir şekilde hedef tahtasına koyulması ve sonrasında o hedefin örgüt açısından, FETÖ açısından eğer bağlantısı bu şekilde ise ortadan kaldırılmasını gerektirecek bir düzenek inşa ediliyor. O da birçok anlamda zaten kendisini gösteriyor. Bugün ve dün çeşitli basına yansıyan çeşitli bilgiler de bunu aslında doğrular nitelikte. O bakımdan doğru bir tespit bu.
0: Evet. Sayın Öztürk, size de sormak isterim tabii. Önemli bir dosya, önemli bir dava haline geldi. Kozinoğlu'nun mezarının açılması da tabii bu soruşturma içerisinde en çarpıcı adım oldu aslında. Ancak aradan uzun bir zaman geçti tabii. Adli tıp bugün bir ilaç, zehir veya dış müdahale izi bulabilir mi? Tabii ki bunun adli tıbbı bakıldığında daha belki detaylandırarak, uzmanlık alanı olarak detaylandırmak gerekir ama soruşturmanın en kritik delilleri çoktan kaybolmuş olabilir mi sizce?
4: Şuradan başlayayım izninizle. Akın Gürlek şu anki Adalet Bakanlığı döneminde faali meçhul dosyalarla ilgili bir birim oluşturuldu biliyorsunuz.
0: Evet.
4: O birimin çalışmalarının İlk somut karşılığı Gürcistan 9 soruşturmasında kat edilen mesafeydi. Yani orada biz şununla karşılaştık. Kozinoğlu'ya ondan sonra gelmek istiyorum. Aslında tüm deliller ortadaydı. Yani Gürcistan 9'un ile ilgili soruşturmada ki neredeyse tüm deliller ortadaydı. Ama ne yazık ki valinin oğluna ilgili valiyle birlikte çalışan ilgili kamu görevlilerine ulaşılamamıştı. Yani daha yüksek düzeyde bir adli takip ve bürokratik ve siyasi irade ile aslında bir dosyanın çözüldüğünü ya da önemli ölçüde çözüldüğüne tanıklık ettik. Bu bence çok yüksek bir motivasyon sağladı bu süreçle ilgili. Ha, her dosyada bu sonuç elde edilir mi onu bilmiyorum. Yani o başka bir mesele. Ama işte gerek siyasi nedenlerle gerek Türkiye'nin işte geçmişte yaşadığı karanlık dönemler, işte terör örgütlerinin işte bürokrasi içindeki etkinlikleri nedeniyle kapatılan dosyalar ya da kadın cinayetleri, bu meselelerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve araştırılmasını kıymetli buluyorum. Şu bakımdan da önemli. Biliyorsunuz yargıya güven çok yüksek bir düzeyde değil. Yargıya güvenin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi bağlamında da önemlidir. Bu dosya, bu tür kült meselelerde, bu tür sembolik, simgesel olaylar bakımından kat edecek mesafe. Gelelim Kozinoğlu meselesine. O da büyük bir bağlamın parçası. Ben o bağlamı bir hatırlatayım. Yani Ergenekon yargılamaları denen bir süreç yaşadı Türkiye. Ergenekon'la başlayan yargılamalar. Yani bir ara öyle bir yere geldi ki ülkenin eski genelkurmay başkanı terörist diye tutuklandı. Yani bu koşullar yaşandı. Pek çok kişi sahte kanıtlarla tutuklandı. hedef gösterildi bir takım gazeteler tarafından. Ayrıca çok uzun süreler onların tamamını neredeyse beraat etti. Hapis yattılar boş yere hayatlarının bir kısmında. Bir kısmı hapisten çıkamadı, şüpheli ölümler Kozinoğlu gibi. Ya da hasta olan insanlar yeterince tıbbi tedavi alamadığı için hasta cezaevinde hayatını kaybetti. Devasa insan hakları sorunları yaşandı. Bunun bir parçasıdır aslında Kozinoğlu olayının kendisi. Bir kere yargının aynı zamanda siyasi iradenin bu meseleyle ilgilenmesi çok kıymetli. Aynı zamanda o dönemin sorunlarıyla yüzleşme bakımından. Sorunuzun teknik bir yanı da var tabii ki. Yani yeni kanıt bulunabilir mi? Kolay değil. Bir kere şöyle bir şey var. Burada olağan şüpheli FETÖ tabii. FETÖ yani 17-25 Aralık'tan sonra bir çizgiyi aştı. 15 Temmuz'da artık seçilmiş bir hükümete karşı bir darbeyi örgütlendi. Başka bir çizgiyi açtı. Ve doğrudan cemaatin kendisi FETÖ'ye dönüştü. Kriminal bir vakaya dönüştü. O günden beri de son 10 yılda sayısız yargılama yapıldı aynı zamanda. FETÖ'nün yargı, işte bürokrasi, emniyet bürokrasi ve çeşitli devlet kurumlarındaki ağları ile ilgili. Bunların bir kısmı tabii yurt dışında firari, o Türkiye'de değiller. Yani FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda devletin epey bir mesafe kat ettiği açıkça ortada. Ama her sene, bu sene de öyle, ara ara FETÖ operasyonları da gündeme gelmekte. Dolayısıyla bu sürecin bitmiş bir süreç olmadığı da açıkça ortada. Her durumda yeni kanıtlar ortaya çıkabilir. Ama evet, hani aradan epey bir süre de geçti. Yani yeni bir tanık, yeni bir kanıt olmaksın bu konuyu bir sosyal, toplumsal mesele olarak konuşabiliriz. İşte Kurtlar Vadisi falan bu
0: evet, bahisler üzerinde. Evet, onu da tabii konuşacağız
4: birazdan ama. Onu ayrıca, tamam, evet, onu bahis olarak tekrar açalım. Ama yani hani bir ceza soruşturması da yürütüyoruz ya. Yani evet, o soruşturmada örneğin Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün bir cinayet olup olmadığı noktasında tabii hala kat edecek mesafe var. Savcılık makamına ilgili adli mercilere güvenmek ve süreci kamuoyu olarak da takip etmek gerekiyor.
0: Peki FETÖ yapılanmasının, öldürmesinin nedenleri ne olabilir? Aslında bunun üzerine de konuşalım.
4: Yani o dönem FETÖ ile geriye kalan devlet klikleri arasında ciddi bir güç mücadelesi de vardı. Yani aslında Kozinoğlu işte Atatürkçü kimliğiyle bilinen MİT mensubuydu, aynı zamanda bir askeri personeldi. Yani onun tasfiyesi, yani MİT içinde tasfiyesi, ardından da bir soruşturmada tutuklanması ve girdiği cezaevinden İlk duruşmaya gelmeden, demek ilk duruşmaya gelmesi de istenmemiş. Eğer bu bir cinayetse, yani o duruşmaya gelip bir şeyler söylemesi de istenmemiş. Biliyorsunuz bu Kozinoğlu soruşturması açıldıktan sonra Kozinoğlu'nun notları ile ilgili de yoğun bir tartışma yürütülüyor. Evet. Çeşitli kişilere gönderdiği mektuplar, notlar, bunların bir kısmı kayıp, bir kısmı işte kamuya açık durumda. Yani aslında Kozinoğlu ne biliyordu? O bildiği şey kimleri suçlayacaktı? Belki de hakim karşısında konuşması istenmediği için böyle, ne yazık ki böyle bir sonla karşılaştı. Bu Türk adli tarihi bakımından tabii kara bir lekedir. Sonuçta o kişinin korunulması, can güvenliği de aynı zamanda devletin sorumluluğu altındaydı. Şu an aslında devlet geçmişle yüzleşerek, yani devlet adına hareket edenlerin o yetkileri kötü kullanması, işte FETÖ terör örgütünü kastediyorum, kötü kullanması sonucunda bir insanın, önemli bir devlet adamının kaybına yol açtı. Bununla yüzleşiyoruz. Umarım bir sorumlusu varsa o sorumlular ortaya çıkarır. Ama yani bir sorumlu olmasa bile, hani diyelim ki bu gerçekten bir işte kalp krizi, yine de Kozinoğlu'nun o şekilde tutuklanması, devletten tasfiye edilmesinin ve bir sürü sayısız askeri ve sivil bürokratın da tasfiye edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok fazla zarar verdiğini yıllar sonra işte kestirdik, vakıf olduk. Yani o yıllar aynı zamanda kayıp yıllar olarak da tarihe geçti, siyasi tarihe.
0: Evet. Tabii şimdi baktığımız zaman dosya açıldıktan sonra birçok şey de ortaya çıkıyor. Yani ilk savunmasını yapmasının, Kozinoğlu'nun ilk savunmasını yapmasının yaklaşık 10 gün kala hayatını kaybetmesi. Tabii hedef seçildiği el yazısı ile ilgili notlar var ve mahkemede tabii kimi ve hangi yapı ile ilgili bilgi vereceği de muallak. Bunlar varken tabii hangi ilişkileri açığa çıkaracağı sorusunu da sormamız belki de burada tam da doğru soru olabilir, öyle değil mi Sayın Şahin?
1: Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şöyle özel bir durumu var. Özellikle 1990'ların Orta Asya'sında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra orada ortaya çıkan işte Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türkiye Cumhuriyetler vesaire varken bir güç mücadelesi sahasına dönüyor Orta Asya ve orada Türkiye istihbaratını temsil eden sahada olan isimlerden bir tanesi Kaşif Kozinoğlu. Ve o döneme Türkiye Cumhuriyetler'deki bu FETÖ yapılanmasının okullaşma sürecinin de çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla bir istihbaratçı olarak o bölgede Kaşif Kozinoğlu'nun CIA ile bu FETÖ hareketinin arasındaki bağlantıyı yakalamış olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Hı hı. Dolayısıyla aslında az önce bahsetmeye çalıştığım şey buydu. FETÖ öyle bir yapılanma ki, o yüzden biraz da Gladio'ya benziyor. Her bir cinayetinde ya da her bir dosyasında ya da kripto bir şekilde girdiği her organizasyon yapısında farklı motivasyonlarla eylem yapabilme gücüne ve kapasitesine sahip. Şimdi biz terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelen bu gerilla mücadele yöntemleri ya da konvansiyonel tekniklerden dolayı kafamızdaki bu terör örgütü şablonunun çok dışında ve çok daha tehlikeli bir yapıyla karşılaştığımız için anlamlandırmak noktasında hepimiz biraz zorlandık. O yüzden evet 17-25 Aralık belki bürokratik olarak bu işin kırılma noktalarından bir tanesiydi ama 15 Temmuz hala bir darbe girişimiydi diyemeyeceğimiz kadar şiddetli bir işgal girişimiydi aslında bakarsak. Hepimizin o en büyük toplumsal kırılması 15 Temmuz'dan sonra yaşandı. Neyi gördük biz? Yalnızca askeriyenin emniyetinin içerisinde değil. Yani bütün bürokratik kurumlarda hiç aklımıza gelmeyecek, tahayyül edemeyeceğimiz noktalarda bir istihdam edilmiş FETÖ'cülerle karşılaştık. Mesela bir terör örgütünün klinik psikolog yetiştirerek askeriyedeki erleri ve oradaki askerlerin bilançolarını, psikolojik raporlarını tutarak bunların üzerinden bile şantaj dosyaları hazırlayabilecek kapasitede bu kadar tehlikeli bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun da elbette başka bir motivasyonu vardı. Çünkü Kaşif Kozinoğlu ifadesinden 9 gün önce mahkemeye çıkartılmadan 9 gün önce çok ilginç bir time akışıyla, zaman akışıyla hayatını kaybediyor.
0: Hedef gösterildiğine dair notları da var.
1: Hedef gösterildiğine dair var ve acil butona bastıktan sonra işte gardiyanın radyonun sesini açması, müdahaleyi geciktirmesi, yaklaşık yarım saatte ancak dışarı çıkartılması ve ambulanstan ambulansa aktarılırken yolda hayatını kaybetmesi gibi çok şaibeli bir ölüm hikayesi var Kaşif Kozinoğlu'nun. Ve sonraki süreçte de zaten bu ismi geçenlerin 15 Temmuz'dan sonra kaçanlar, işte KHK'ya tabi tutulanlar gibi zaten örgütle iltisakı da açıkça çıkmış isimler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada vereceği bilgiler tabii ki çok kritikti. Muhtemel ki ve bütün ifade dosyalarından Kozinoğlu'nun ölümünden sonra bağlantılı, Oda TV ile bağlantılı diğer duruşmaya çıkacakların dosyalarından da Kaşif Kozinoğlu ile alakalı iddiaların tamamen kaldırıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani burada tabii o süreçteki yargı mekanizmasının içerisine de sızılmış olduğuna dair ciddi deliller ortaya çıkıyor bu noktada. Muhtemeldir ki CIA ile ya da uluslararası bu network bağlantısını FETÖ'nün ortaya çıkaracak mutlaka bazı bulguları vardı bir istihbaratçı olarak. O yüzden Kaşif Kozinoğlu dosyası çok aydınlatılması hepimiz için çok kıymetli dosyalardan bir tanesi.
0: 4 tutukluluk var değil mi?
1: Evet.
0: 4, evet.
1: Şu an için 4, evet. Şefetika bir kararından sonra ortaya çıkacaktır ama bu noktada da şöyle, az önce bahsettiniz ya, yeni deliller ortaya çıkacak mı? Yeni deliller ortaya çıkmasa dahi aradan geçen bu süre zarfında adli tıp birimlerinin hem içerideki FETÖ'cülerin temizlenmiş olması hem de tabii yani teknolojinin de bir noktada daha gelişmiş olması da belki, çünkü vücut bütünlüğü korunarak çıkarılmış Fetika 1'de. Hı hı. En azından bu zehirlenme vakasının doğru olup olmadığına dair bir bilgiye, bir kanaate varacağımızı düşünüyorum o noktada.
0: Evet. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sonra birlikteyiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu.
6: sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel,

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısacık bir ara verdik ve yayınımıza devam ediyoruz. Konuklarımızı bir kez daha hemen tanıtmak isterim. Siyaset bilimci Elif Şahin, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş ve Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle birlikte. Şimdi Kozinoğlu dosyası ile ilgili aslında son sorularıma geçmek isterim. Şimdi Kurtlar Varisi diye bir dizi ve bu dizide Sayın Yeşiltaş, Kazım Kazinoğlu. Evet, özür dilerim. Toparlayamadım. Karakterini tehdit edildiği bir bölüm var. Tabii Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce yayımlandı. Tabii karakterin enjeksiyonla öldürüldüğü sahne ise gerçek ölümden sonra ekrana geldi. Şimdi burada içeriden alınmış bir bilgi mi, gerçek olayın sonradan senaryoya taşınması mı, yoksa bugün anlam yüklediğimiz bir kurgu benzerliği mi var? Ki bununla ilgili aslında soruşturma da açıldı, ifadeler de alındı. Bu 3 ihtimali nasıl ayıracaktır savcılık? Sayın Yeşiltaş, size sorum.
2: Çok özür dilerim. Çok kolay değil bu ayrıştırmayı yapmak. Çünkü bu kadar benzerlik gerçekten çok fazla. Çünkü dizinin sadece bu meseleye temas etmesi olarak görmemek lazım konuyu. Bu diziyi çok daha geniş bir bağlama oturttuğunuzda Türkiye'nin siyasal hayatındaki, Türkiye'nin istihbarat, diplomasi, dış politika, güvenlik veya iç siyasetteki diğer konular, sivil asker ilişkileri, temas ettiği o kadar çok fazla konu vardı ki aşağı yukarı dizinin daha her bölümünde buradaki anlatılanlar kurgudur ve kişiler gerçek kişileri yansıtmaz demesine rağmen aşağı yukarı vasat bir izleyicinin bile dizide oynayan kimin kimi temsil ettiğini gerçek hayatta aşağı yukarı bilirdi. İkinci konu da dizi Türkiye'nin bir şekilde o dönemki siyasal akışı açısından bir tutarlılıkla gidiyordu. Yani tutarlılıktan kastım şu: Türkiye'nin gündeminde ne varsa o gündemi her hafta kendi senaryosuna taşıyabilen, bunu icra edebilen bir benzerlik söz konusuydu. Aslında ki gerçek kişileri yansıtmamakla birlikte birçok temas noktası vardı. Şimdi bu ikisini birleştirdiğiniz zaman evet, çok süper bir yönetmenimiz var ve süper bir senaristimiz var. Toplumu gözlemliyor, siyaseti gözlemliyor ve buradan hareketle kendisine yeni bir dünya tasvir ediyor. Ve bu dünya tasvirini de mükemmel bir performansla topluma, ekrana yansıtıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman bunu iddia etmek çok mümkün değil. Bunu neden ikna etmek çok mümkün değil? Çünkü bu kadar anlık bir meseleyi, bu kadar stratejik, taktiksel ve operatif seviyedeki bilgilerle bütünleştirmeniz zor, oldukça zor. Yani bir yönetmen olarak veya bir senarist olarak belli ölçülerde toplumu takip edebilirsiniz, siyaseti takip edebilirsiniz, oradan belli ölçülerde ilham alırsınız. Ama ismin dahi, bak siz bile biraz önce filmdeki ismimi söyleyeceksiniz yoksa gerçek hayatını kaybeden kişinin ismini mi söyleyeceksiniz, onu karıştırdınız. Ben bile şu anda unuttum yani. Kozinoğlu, evet. Kaşif, yani dolayısıyla Kazım, orada evet. bunun arkasında o zaman şu var. Yani dizi bir misyonu hedefliyordu. Şimdi dizinin yapımcısını, yönetmenini hayatını kaybetti gerçi yönetmeni. Onları suçlamak adına ve itham altında bırakmak için söylemiyorum. Sadece görünen bir resim var ya da bir bulmaca var. Onun parçalarını birleştirdiğimiz zaman bize bir şey söylüyor. Ama burada tabii tesadüften çok öte bir zamanlama durumu da söz konusu. O zamanlama çok korkunç bir zamanlama. Evet. Yani hem bir taraftan ismi doğrudan kullanıyorsunuz neredeyse. İkincisi orada bir tehdit alıyor hapishanede ve daha sonrasında 2 gün sonra ise hayatını kaybediyor. Aynı zamanda bir plaka ortaya çıkıyor. Bir evet. Mezarlıkta bir Erdoğan göndermesi var. Plaka 2016 15 Temmuz'una doğrudan bir şekilde gönderme yapıyor. Yani 07-16 evet. Aslında tersten okuduğunuz zaman işte 16-07 gibi evet. 34-FG. Şimdi bunlar arkada bir şeylerin olup bittiğini bize gösteriyor. Tabii şimdi örgütün diğer alanlardaki toplumsal mühendislik alanındaki faaliyetleri düşünüldüğünde kendi mecralarında biliyorsunuz başka projeleri de vardı. O projeler içerisinde de birçok diziyi topluma belli bir perspektifi adeta yansıtmak, ama en önemlisi de olup bitenleri bir şekilde toplumda ikna etmek. Yani çünkü popüler kültür söylem ve operasyonun ve istihbaratın en önemli alanlarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burada ne var o zaman? O zaman bunun arkasında şunu bilmemiz lazım. Bir sızdırma, bilgi sızdırma süreci mi vardı o dönemde? Peki olabilir mi sorusuna cevap verebilir miyiz? Olabilir, %100 olabilir. Yani Fethullahçı terör örgütü o dönem itibariyle bu alanı istismar etmek suretiyle, ki bu dizi yapımcısı açısından düşünsenize, yani yaptığınız bir dizi var, Türkiye'nin cari gündemiyle eş zamanlı gidiyor ve elinize jandarmadan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet İstihbaratı'ndan bir takım bilgiler geliyor. Siz de ona göre yeni karakterleri inşa ediyorsunuz, ama önemli olan bu karakterlerin nasıl inşa edileceği. Mesela şeyi hatırlayın, yani çözüm süreci döneminde, ilk çözüm süreci döneminde 2013-15'te Kurtlar Vadisi'ni Türkiye'nin güvenlik merkezli, istihbarat merkezli bir dizisi ve bunun üzerinden izleyenlerin gurur duyduğu bir noktada bir anda PKK'da Muro diye bir karakterin PKK üzerinden PKK'lı olmasına rağmen Muro ismiyle topluma adeta bir şekilde bu karakterin daha iyi bir insan olarak, ya aslında teröristler de insan, onlar da şaka yapıyorlar, gülüyorlar, espri yapıyorlar falan, hayattan zevk alıyorlar gibi, kötü olmakla birlikte bu karakter böyle bir sürecin içerisine girmişti. Dolayısıyla bu dizi meselesi bence çok su kaldıracak bir mesele. Evet, ya evet. İşin tabii teknik hukuki boyutu var. Orada da elbette bir takım ifadeler alındı. O ifadelerde özellikle dönemin yapımcısının bu ilişkiyi ya da bu bağlantıyı kabul etmediğini biliyoruz. Elimizdeki bilgi bu. Ama bu meselenin üstüne biraz daha gidilmiş olması, özellikle bu bilgi sızdırma ve bilgi sızdırarak meseleyi yönlendirme. Yani Fethullahçı terör örgütü kendi gözlüğünden toplum kimi düşman olarak görecek, kimi dost olarak görecek, kimi tehdit olarak görecek, bunu tanımlama operasyonu olabilir. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte bununla birlikte tamamlanırsa, o zaman o biraz önce konuştuğumuz, ilk bölümde konuştuğumuz işin muhtevası daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ve bu dosyanın da bu anlamda daha açılması, belki başka dosyalara büyük katkılar sunması söz konusu olabilir.
1: Evet, aslında Sayın Öztürk, size de aynı soruyu sormak isterim. Yani bu diziyle birlikte çok Sayın Yeşiltaş da söyledi, su kaldıracak bilgiler olabilir şeklinde, ki baktığımızda ekrana da geliyor 34FG76-7061. Tabii tersten okuduğumuzda bununla birlikte aslında dizinin tamamını izleyenler de hayatın içerisinden, az önce Sayın Yeşiltaş'ın verdiği örnekteki gibi, birçok yaşanılan ve yaşanılacak önceden planlanan şeylerin de olduğunu görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz hem bu dizi hem de bu Kozinoğlu dosyası ile ilgili süreci?
3: Kurtlar Vadisi popüler bir dizi. Yaklaşık 10 yıl kadar yayında kaldı. Bu 10 yıllık sürenin uzun bir süresinde, 10 yılın önemli bir kısmında açık ara en fazla izlenen dizi oldu. Ayrıca tekrarları da hala çok izleniyor. Dahası Türk dizileri biliyorsunuz ihraç ediyor, sağda solda da izlenmekte. Mesela Orta Doğu ülkelerinde de Kurtlar Vadisi'nin epey izlendiğine dair epey bir sosyolojik veri de var. Yani bir popülerliği var. Aynı zamanda politik bir dizi, onu da söyleyeyim. Yani neden? Bir kere bazı bölümlerde çok açık politik mesajlar veriyor. Çok açık. Yani Türkiye'nin önemli olaylarının o dizilerde tekrar canlandırıldığını görüyoruz yakın tarihte. Hı. Çoğu kez de bizi belki burada ilgilendiren kısım o, subliminal mesaj veriliyor. Yani aslında orada da bir mesaj veriliyor ama karakterler, senaryonun tercihi, senaryodaki aktörler, karakterlerin konuşma biçimi ve birbirlerine yönelttikleri mesajlar aslında bir alt okumaya tabi olabilir. Bu bize özgü ve Kurtlar Vadisi'ne özgü müdür? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani kitle iletişimi bakımından. Mesela Simpsonlar'da bir şey vardı, çizgi film dizisi vardı. Ona baktığınız zaman mesela pek çok olayın daha önce orada canlandırıldığını gördük ve o sadece ona da özgü değildi. Yani evet, kapitalizm, devlet, olguları belirlemek için algılarınla oynanması ve bunun işte hem meta üretimi için hem de bazı fikirlerin yerleşmesi veya kırılması için kullanılması yeni değil. Yani başka ülkelerde de uygulanıyor. Türkiye'de de belki de Kurtlar Vadisi bunun örneklerinden bir tanesidir. Böyle bir tartışma hattı yürütülebilir. Şimdi gelelim işin daha esaslı kısmına. Kurtlar Vadisi bu 10 yıl içerisinde birkaç esas nedenden eleştirildi. Bir tanesi konuşulmuyor ama onu söyleyeyim. Şiddet kültürü, erkek sosyalleşmesi, milliyetçilik bakımından çok yoğun bir şekilde tartışılmış bir dizidir. Yani her bölümde onlarca insanın öldürüldüğü bir dizi ve öyle bir hat gelişti. Yani mafya dizileri,
1: evet,
3: derin devlet dizileri ve sürekli olarak insanların öldürüldüğü, ölümün çok sık gösterildiği, buna daha yoğun bir tartışma hattı var.
1: Yani milliyetçiliğin onun gençler böyle üzerindeki etkileri de çok fazlaydı Sayın Öztürk o dönemde.
3: Devasa. Yani o yıllarda da tartışıldı. Evet. Bence bu yıllar içinde kıymetli. Çünkü örnekleri de var. Yani onu takip eden. Birinci hat bu. İkinci hat, şöyle bir bakış açısının yerleşmesine çok yardımcı oldu. Şimdi mesela bu senaristler savcılığa çağrıldı. Savcılığın sorularını senaristlerin verdiği yanıt şuydu. Aslında her şeyin tesadüfi olduğunu söylediler. Yani oradaki sorulan şeyleri. Halbuki Kurtlar Vadisi'ni izleyen biri, yani izlemeye de gerek yok. Yani üzerine yapılmış çok fazla tartışma var. Kurtlar Vadisi'nin temel mesajı nedir? Hiçbir şey tesadüfi değil. Ve her şey aslında önceden planlı ve göründüğü gibi de değil. Görünenlerin arkasında başka bir gerçeklik var. Mesela devletin arkasında derin devlet var. Uluslararası sistemin arkasında mesela masonik localar falan var. Tapınak şövalyeleri gibi şeyler. Yani evet, mesela bu bakış açısı, siyaset bilim açısından bu komple teorisidir bu arada. Bu bakış açısının bayağı toplumda kabul görmesinde ciddi bir etkisi vardı bu dizinin. Yani bu kadar popülerleşmesinin bir nedeni de bu. Böyle bir çizgisi de var. Bu arada yani çok güncel meseleleri konuştuğu ve güncel yani yaşayan insanlardan esinlendiği için mesela Süleyman Çakır'ın Alaaddin Çakıcı olduğu, Laz Ziya'nın Dündar Kılıç olduğu, ne bileyim orada bir Aslan Bey diye bir vardı, onun Hiram Abbas olduğu, böyle uzun bir liste var. Yani oradaki karakterlerin aslında toplumdaki bazı karakterlerin kurgusal devamları olduğuna dair bir izlenime de sahibiz. Yani sadece olaylar bakımından değil. Şimdi bizim bu konu, bu soruşturma bakımından şöyle bir şey var ama onu söyleyeyim. Dizinin ki öyle bölümler var ki, öyle sahneler var ki şöyle bir izlenime kapılıyoruz. Sanki devlet içindeki bazı klikler veya Türkiye'deki ya da yurt dışındaki bazı klikler diziyi bir tür, nasıl söyleyelim, mesajlaşma platformu olarak kullanmış. Evet. Yani bir şeyi anlatmak için, yaşanacak bir şeyi açıklamak için veya yaşanmış bir şeyin neden yaşandığını anlatmak için kendi kesimlerine veya başka aktörlere verilen mesajların aslında dizi haline gelmiş biçimiyle de karşı karşıyayız. Böyle bir durum söz konusu, yani bir diziyi aşan bir içeriğe sahip. Son hatırlatma da şu olsun, dizideki ayrıntı düzeyi yani pek çok noktada, bu da Kozinoğlu meselesi de dahildir, senaristlerin bilgisinin üstünde. Yani böyle bir durum da var. Yani olayların anlatılma biçimiyle daha sonra bizim o olaylara dair vakıf olduğumuz gerçekler arasındaki örtüşme, acaba birileri belki mi gönderdi, telkinde mi bulundu suçlamasının yoğun bir şekilde yapılmasına yol açmakta. Bir de tabii bazı karanlık noktalar var. Onlar ayrıntı ama şunu da söyleyeyim. Bu dizinin kurumsal kimliği aslında Osman Sınav'la başlamıştır. Hı hı. Ama daha sonra biliyorsun diziden ayrıldı yönetmen olarak ve ayrılırken de tehdit edildiğini söyledi. Neden tehdit edildiğini, yani kim tarafından tehdit edildiğini söylemedi. Yine orada olan şüpheli FETÖ, ama o sır onunla birlikte mezara gitti. Ve ayrıca o yönetmenden sonra, bu arada Kurtlar Vadisi bu 10 yıl içerisinde değişti de, onu da söyleyeyim. Evet. Yani daha mafyanın ve devletin anlatıldığı bir diziden daha fazla politik mesaj verildiği bir kurgusal kaliteye veya kalitesizliğe doğru değişti. Yani dizinin daha fazla mesaj içeriğinin almasıyla dizi değil kuran kadroların bazılarının diziden tasfiye edilmesi arasında yoğun bir bağlantı var. Bence Türk siyasi tarihi bakımından da ilginç bir olaydır. Bu dizinin toplumda bu kadar kabul görmesi ve aynı zamanda ona mesela o günleri hatırlıyorum ben, bazı siyasi yorumcular gazetelerde şöyle şeyler yazarlardı. Kurtlar Vadisi'nin bu bölümde şu oldu, şu anlatıldı. Demek ki bu olacak. Yani böyle Türkiye'nin başına ne geleceğini diziye bakarak yorumlayan insanlar da vardı. Böyle bir örtüşme söz konusu. Keşke o günlerde dizinin üzerine gidilebilseydi. Yani bu sorular o günlerde yoğun bir şekilde tartışılsaydı ama bir yerden başlamak gerekir. Bunu söylemek
2: istiyorum. Burcu Hanım, burada bir şey eklemek istiyorum.
1: Tabii.
2: Belki tartışmayı açması açısından. Şu açıdan sorumlu. Şimdi yani dizide Kaşifoğlu karakterinin vatana ihanet, istihbari bilgiyi paylaşmak ve birilerine satmaktan dolayı hedef olunduğunu, bunu öldürecek kişilerin de bir taraftan devletin bu şeyini koruyan aktörler olduğu anlatısı var. Ana anlatı bu. Ama sorun şu, henüz yargılanmamış. Yani yargısı tamamlanmamış ve hapishanede olan birisiyle ilgili bu operasyonel bilgiyi popüler bir bilgi haline getiriyorsunuz ve o kişinin dizi üzerinden vatan haini olduğunu da markalamış oluyorsunuz. Şimdi bunu izleyen pasif izleyici açısından bunu sorgulama ihtimali yok zaten. Dolayısıyla dizinin belki etik sorumluluğu, ahlaki sorumluluğu, hatta hukuki sorumluluğu, ki yani bu kişisel haklar açısından çok ciddi de bir problem. Yani yapamaz. Öyle bir dizinin öyle bir hakkı yok yani.
1: Yani bir yönlendirme şeklinde diyorsunuz değil mi?
2: Kuşkusuz. Tabii ki. Yani daha yargılanmamış birisiyle ilgili vatan hainidir. Evet, tamam, o zaman öldürülmesi şeydir. Meşrudur. Evet, öldürdük. Ama şey olarak öldü. İşte akut yetmezlikten falan öldü. Yani bu anormal bir şey. Yani bir dizinin bir olayı çalışması, onu anlatmaya çalışması çok sorun değil topluma. Ama daha henüz yargısı tamamlanmamış birine biz burada gerçek kişileri kullanmıyoruz, bizim kişilerimiz hayal ürünü diyerek operasyonel hale getirdiğiniz zaman pasif izleyici açısından bu çok ciddi bir problem. Yani dizinin hukuki sorumluluğu orada başlaması lazım. Yani hayal kurgusudur demekle bu işin içinden çıkılacak bir nokta değil demek istiyorum sadece.
1: Kesinlikle. Yani hayal kurgusunun üzerinde aslında farklı güçlerin tesiri olduğunu da söylemek mümkün herhalde bu kadar şeyden sonra, öyle
4: ama
1: değil mi?
4: Ama şimdi benzerlikler aslında çok. Tedbirini şöyle almışlar. Bir insanı doğrudan suçlamaktan ziyade onu çağrıştıran hayali bir kahraman yaratmak. Yani Kaşif Kuzinoğlu değil o. İşte Kazım Kaşifoğlu.
1: Zaten
4: mesela
1: hep isimler birbirine, evet, benzeyerek veya
4: ya da işte
1: görüntüler.
4: Savaş Buldan yerine yani mesela Barış Bulmaz gibi. Yani kim
2: ama
4: olduğunu çağrıştıran.
2: Yani çok...
4: Tabii ki. Burada bir, evet, karakter yaratıp onun üzerine zihinsel bir şema inşa etmişler. Evet. Ve dolayısıyla toplumsal bir kabul yaratmışlar. Öncesinde olacak olaylara da toplumsal bir hazırlık yapmışlar.
1: Algı.
4: Yani bu çok tehlikeli bir şey elbette. Şimdi diyoruz ki Kurtlar Vadisi o dönem işte çok reyting rekorları kıran bir diziydi. Ama bunu Kurtlar Vadisi çok seyredildiği için mi tercih edildi? Yoksa tam tersi Kurtlar Vadisi üzerinden verilen mesajlar politik gündemle paralel gittiği için mi bu kadar çok seyredildi Kurtlar Vadisi? Dolayısıyla hakikaten bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki müthiş bir toplumsal mühendislik çalışmasıymış aslında. Bunun da tabii ki yargı kanallarıyla artık bu iddiaların da araştırılmasını bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Çünkü bir kişi üzerinden veya bir yapı üzerinden siz böyle bir anlatı kurabiliyorsanız ve kamuoyunu da bu hukuki süreçler başlamadan ya da ilerlemeden belli bir kabul noktasına getiriyorsanız, bir kanaati satın alıyorsa kamuoyu sizin bu algı çalışmalarınız üzerine, bu da çok tehlikeli bir yapılanma biçimi ve işte aslında kaçırmamamız gereken şey bu. Onun için altını çiziyorum. Konvansiyonel teknikleri kullanmamış ki FETÖ. Yani burada karşımızda polis var. Tek bir dosya üzerinden bakıyoruz. Polis var, savcı var, yargı zinciri var. İçinde işte gardiyanı var, acil servisi var, doktoru var, otopsisini yapan var. Bir de bunun arkasında medya gücü var. Evet. Yani öncesinde kamuoyunu etkilemeye yönelik de bir zemin çalışması yapılmış, tek bir cinayet dosyasında bu kadar geniş bir çerçevede bir hazırlık yapılmış. Dolayısıyla sıradan bir terör örgütünden bahsetmiyoruz. Bu Kaşif Kozinoğlu dosyası çok önemli ama belki geriye dönüp baktığımızda birçok dosyayı yeniden açmamız gerekecek. FETÖ'yü yeterince anlamak, anlamlandırmak için.
1: Peki bu diziye bakıp mı?
2: Ya bu...
1: Buyurun Sayın Yeşiltaş.
2: Ya bu toplum, yani şunu belki komik de olabilir ama ya bu toplum Çakır için gıyabi cenaze, cenaze namazı kıldı.
1: Evet.
2: Yani şimdi yani bu ortada çok ciddi bir mesele var yani.
1: Evet, evet, evet, maalesef öyle.
4: Ve derin devlet anlatısı, derin devlet diye bir şeyin persona haline dönüşmesi bu diziyle oldu. Hı hı. Yani çok ciddi, bence toplumun siyasetle kurduğu ilişki biçiminde bile çok ciddi kırılmalar yaratan bir psikolojik tarafı vardı bu dizinin. Yani yalnızca Kaşif Kozinoğlu'ndan ya da birbirini andıran o isimlerden ziyade şahıslar üzerinden değil, yalnızca toplumsal olarak, kolektif olarak da çok ciddi psikolojik kırılmaları oldu bu dizinin.
1: Evet. Tabii senaristlerin de burada 2,5 saatlik bir aslında ifadeleri var. Yani o ifadelerin bazıları çıktı, bazıları henüz belli değil ama bu onların üstünde bir akıl olduğunu gösteriyor mu? Yani haberlerinin olmaması mümkün mü Sayın Öztürk?
3: Bir kere bu diziler konusunda şunu da hatırlatalım. O Kurtlar Vadisi çok uzun süren bir diziydi. Yani mesela yani bölümler bakımından da uzun sürdü ama yani mesela bir saatlik değil, 2 saat 3 saat süren bir diziydi. Evet. Bir film, her bir bölümü bir film kadar uzundu. Ve genelde diziler geriden çekilerek yapılırlar. Mesela Kozinoğlu'nun öldüğü hafta ki yayınlanan dizinin Kozinoğlu'nun öldüğü hafta çekilmiş olması çok zor. Ondan önce çekilmiş olması gerekir. Tabii. Böyle bir zamanlama durumu da var. Tabii ki yetiştirmeniz gerekiyor o diziyi o haftaya kadar. Bu da ilginç. Yani onların üstünde bir akıl varmış. Ben yani bir önceki konuşmada da şunu söyledim. Bir yerde kesilmiş de olabilir. Yani dizinin mantığı hayatta bir tesadüfün olmadığı üzerineydi. Her şey zaten önceden planlı. Dolayısıyla bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan senaristlerin yaptığı açıklamaları önemli bulmakla beraber kendilerini savunuyorlar. Ama o dizinin mantığının çok da dışında bir şey. Yani bu ayrıntı düzeyi, bu mesajlar. Bir de dizinin bu şekilde yorumlanmasına yol açan aslında o senaryonun yazılma biçimi. Siz her hafta Türkiye'nin başına gelen veya gelebilecek olan olayları Türkiye'deki bazı karakterlerin benzerleriyle aslında ekrana yansıtırsanız bu, dolayısıyla bu dizinin politik bir yorum olarak düşünülmesi ne dair tartışmalar daha da derinleşecektir. Zaten böyle bir durum var. Ama biz ya, tabii şöyle bir şey de var. Biz bu konuyu hani bir iletişim kültürü, siyaset bilimi ile iletişim bilimi arasındaki ilişki bağlamında değil, bir ceza soruşturması nedeniyle konuşuyoruz.
1: Elbette.
3: Ya ceza soruşturması bağlamında yani o kişiler neyle suçlanabilir onu bilmiyorum. Bugün bir takım haberler çıktı. Yani belki siz teyit edersiniz. Yani bu dizinin kendisine yönelik de aslında bir FETÖ soruşturmasının başladığına dair. Bu başka bir yere doğru götürür. Evet, böyle bir şey varsa. Ama hani Kaşif Kozinoğlu'nun ceza soruşturması bakımından Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ne kadar bundan sorumlu tutabilir onu bilmiyorum. Yani ek kanıtlar, ek tanıklara ihtiyaç var. Ama her halükarda belki şuna yarayacak, onu söyleyeyim. Geçmişte bu yaşandı ya bir 10 yıl boyunca. Bugün ve yarın bu tür algı operasyonları ya da algı operasyonu ihtimalin yüksek olduğu bir takım işte görüntüler, konuşmalar ve tartışmalar bağlamında belki Türk toplumunun daha uyanık olduğu

0: durumu.
1: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek.
0: Hava durumu.
2: Yakın plan devam ediyor.
3: Bir tanesi de Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundan yapılan açıklamada kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. Husiler ise saldırıyı reddetti. Bunun üzerine tabii Ankara'dan açıklamalar geldi. Hemen bu açıklamaların ayrıntılarını da verelim. Burhanettin Duran'ın açıklaması vardı. Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremiyeyn-i Şerife'ye yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar diyerek açıklamasını devam ettirdi. Bununla birlikte Ömer Çelik de Mekke'ye hedef alan insansız hava saldırıları girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz dedi. Şimdi ben Sayın Yeşiltaş size sözü vermek isterim. Bu saldırıyı nasıl okumak gerekir?
4: Şimdi tabii bunu sadece yani Mekke'ye yönelik bir saldırı şeklinde okumamak lazım. Çok daha bölgesel ölçekli bir okuma daha faydalı olur. Çünkü bir tarafta İran savaşı devam ediyor. Yani şu anlamda devam ediyor. Evet, savaşın şu anda aktif döneminde değiliz. Ama savaşın nereye doğru gideceği hem İran açısından hem ABD açısından hem de İsrail açısından çok belirsiz bir durumda. Hürmüz Boğazı'nda çok ciddi bir kilitlenme yaşanıyor. Bu tabii hem bölge siyasetinde muazzam bir baskı oluşturuyor ama aynı zamanda uluslararası ölçekte küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskılar oluşturuyor. Öte yandan da Yemen cephesinde savaşın aktif bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii 3 temel katman var belki. Bu Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında bakıldığında birinci katmanda Yemen'i kontrol etme şeklinde anlaşılabilecek bir mesele var orada. Ve Husilerin son dönemdeki özellikle son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde ilerlemiş olması Hürmüz Boğazı'nda kitlenen bölgesel denklemi ki bu jeoekonomik bir denklem aynı zamanda önemli ölçüde Babil el-Mendeb noktasına taşıma gibi bir durum ortaya çıkarıyor, bir risk ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla şu anda Yemen'in içerisinde iki tane aktörün şu anda karşılıklı olarak bir alan kontrolü mücadelesine girdiğini, burada da Husilerin yer yer kritik bölgeleri artık ele geçirmeye başladığını, bunun karşısında da önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ın pozisyonunun ne olacağı, nasıl bir reaksiyon vereceği, bunu durdurup durdurmayacağı veya Husileri geri itip itemeyeceği konusunda ciddi bir şey var. İkinci katman tabii Suudi Arabistan meselesi burada devreye giriyor. Elbette Husiler tıpkı İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e, Körfez'e savaşın maliyetini daha yatay bir şekilde arttırma noktasında uygulamış olduğu stratejinin benzeri.

0: benzerini uyguluyor ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı bir operasyon düzenlemesi karşısında veya ihtimalinde Suudi Arabistan'a maliyeti arttırmak istiyor. Bu maliyeti iki türlü arttırabilir. Bir tanesi Suudi Arabistan'ın kritik tesislerini hedef alma noktasında yapabilir ki bunu da sıklıkla yapıyor. Elindeki envantere bakıldığında bu envanterle Suudi Arabistan'ın çeşitli kritik altyapılarına, petrol tesislerine yönelik saldırıları rahatlıkla yapabileceğini gösteriyor. İkincisi de Suudi Arabistan'a maliyeti arttırmak açısından Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesi, blokajı Suudi Arabistan'ın petrol akışında çok büyük bir sorun ortaya çıkarmamış. Suudi Arabistan Batı tarafından petrolü ihraç etmeye, uluslararası pazarlara göndermeye devam ediyordu. Ancak bu çatışma dinamiğiyle birlikte Suudi Arabistan'ın bu noktadaki yaklaşımı da önemli ölçüde zayıflamış veya risk altına girmiş oldu. Bunu da önemli ölçüde etkilemeye çalışıyor. Tabii ki üçüncü bir katman da aslında bölgesel mesele. Yani burada iki tane boğaz üzerinden yeni bir kaldıraç elde etmeye çalışıyor. Eğer Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla kontrol edecek bir noktaya gelirse Husiler ki buna dair bir takım belirtiler ve veriler söz konusu. O zaman İran bir tarafta Hürmüz Boğazı'nı elbette kontrol edecek ve onu bir stratejik kaldıraç olarak kullanacak. Öte taraftan da Husilerle İran arasındaki yakınlığı ve stratejik ortaklığı düşündüğümüzde elbette tamamıyla İran tarafından yönlendirildiği anlamı çıkmamalı buradan. Çünkü Husiler Yemen içerisinde ve bölgede kendi denklemi olan bir örgütlenme, bir yapı, bir aktör aynı zamanda. Dolayısıyla uluslararası petrol dinamiğini, jeoekonomisini doğrudan etkileyebilecek bir stratejik kaldıraç haline dönüştürecek. Fakat bu üç katmanın üzerine bence oturan ve bakılması gereken asıl konulardan bir tanesi o Mekke Anlaşması'nın bu vesileyle yeniden test ediliyor olması. Şimdi burada Mekke Anlaşması'na yönelik tepkilerin farklı başkentlerden geldiğini biliyoruz ve bu tepkilerin farklı nedenleri var. İran açısından bakıldığında çok karşı duran bir yaklaşım olmamakla birlikte yine de İran'ın Mekke Anlaşması'ndan çok da mutlu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ın daha sert bir şekilde ki hedef alınma bu noktada bugün ve dün ortaya çıkan görüntüler itibariyle bakıldığında çok daha mütecaviz bir yaklaşım olarak görülüyor. Bu da acaba Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının buna bir reaksiyon verip vermeyeceğini ölçmek bir test niteliği taşıyor. Ki burada da operasyonel bir bilgi açısından hemen şunu da eklemek lazım. Yine bugün yansıyan elbette yani doğruluğunu tam olarak bilemeyeceğimiz, kanıtlayamayacağımız bazı kaynaklara dayanılarak verilen ifadelerde de İsrail'in veya Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Muhammed bin Selman'ın CENTCOM yetkilileriyle görüştüğü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın savunulması konusunda hava savunma sisteminin daha da güçlendirilmesi konusunda ama en kritik olanı İsrail'in Suudi Arabistan'a bir istihbarat paylaşımı desteği vermekle birlikte hava savunmasına yardım edecek bir seçenek sunma noktasındaki aldığımız bilgi. Şimdi bu bilgi kritik bir bilgi. Çünkü bir taraftan Husilerle Mekke Anlaşması'nı test edecek bir basınç oluşturuyorsunuz ama bir taraftan da İsrail'i Suudi Arabistan'a yeni bir seçenek sunan bir tartışmayı başlatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu zaten savaş bulutunun içerisinde pozisyonların daha da fazla birbirine girmesini beraberinde getiriyor. O yüzden bu dinamik önümüzdeki günlerde belki de İran'a yönelik yapılabilecek yeni bir operasyonla birlikte birleştiği zaman iki hattın tamamıyla tek bir stratejik bölge haline gelmesinde beraberinde getirebilir ve bizi yeniden bölge olarak riskli bir son derece eskalasyonun, tırmanmanın son derece yüksek olduğu bir döneme itebilir.
1: Evet. Tabii Husiler de Mekke'ye hedef aldıklarını kesin bir dille reddediyorlar ama bu durumda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Ve tabii şunu da sormak isterim. Hedef gerçekten Mekke miydi yoksa saldırının hedefi konusunda henüz netleşmemiş noktalar olabilir mi Sayın Öztürk?
0: Şimdi. Tamam, pardon.
1: Sayın Yeşiltaş lütfen. Önce sizden alayım sonra Sayın Öztürk.
0: Lütfen.
1: Estağfurullah buyurun lütfen.
0: Lütfen. Armağan Hoca devam etsin.
1: Peki buyurun.
2: Şimdi bu İran Savaşı sırasında da defalarca tanıklık ettik. Bazı drone saldırılarının gerçekten o saldırı yapan kesimlerce yapılıp yapılmadığı meselesi biraz tartışmaya açık. Yani İran'ın yaptığı bazı saldırılar ve İran'a yönelik bazı saldırılar bağlamında da bu söz konusu. Husser bunu yapmış olabilir, evet, ama Mekke'nin simgesel bir değeri var aynı zamanda tüm İslam coğrafyası bağlamında. Doğrudan onun hedef alınması tartışmayı başka bir yere doğru götürecektir. Dolayısıyla orada bir soru işareti bırakmak lazım. Ama şu var, şöyle bir gerçeklik var. Suudi Arabistan bu süreçte zorlanıyor. Orası çok açık. Zaten Yemen iç savaşının tarafıydı. Ve Yemen hükümetinin yanında Yemen iç savaşının tarafıydı. O savaşın periyodu içerisinde ki son bir ay içerisinde tekrar şiddetlendi o savaş. İsyancı güçler, Husiler önemli toprak kazanımları elde ettiler ve ülkenin bir kısmını kontrol ediyorlar. Son bir ay içerisinde daha fazla bir kısmını kontrol etmeye başladılar ve o kritik bir aşamaya geldi. Yani Boğaz'ı, Kızıldeniz'in çıkışını kontrol ediyorlar. Bu ne için önemli? Yani bir sürü nedenden dolayı önemli ama zaten Hürmüz nedeniyle Suudi Arabistan petrol satmakta zorlanıyor. Petrol satışı Kızıldeniz üzerinden yapılacak. Eğer Kızıldeniz'de de petrolle ilgili bir sorun olursa bu çok devasa bir petrol arzı hem Suudi Arabistan için hem de tüm dünya için bir ciddi sıkıntı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bu güvenlik açığını nasıl tamamlayacağı bağlamında da bir tartışma yürümekte. Yani bununla doğrulanması gerekiyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a yardım etmediği, bu çatışmaya karışmayacağına dair epey sayıda bilgi ve yorum da gelmekte. O yüzden İsrail'den ve İngiltere'den yardım istenildiğine dair. Aynı zamanda bu sorun sadece Suudi Arabistan'ın sorunu değildir diye Veliaht Prens Mısır'a gitti. Mısır'la bir iletişim kurmaya çalıştı. Çünkü Babül Mendeb'in kapanması aslında Süveyş'in kapanması demek. Yani Kızıldeniz'in başladığı yerin kapanması demek. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir de tabii şu da var, onu da söyleyeyim. Orta Doğu'da mesela Husi saldırıları başladığında, o Suudi Arabistan'a son bir ay için söylüyorum. Aynı zamanda Irak'taki Haçlı Şabilerden de bir takım füzelerin, drone atışlarının filan Suudi Arabistan'daki petrokimya tesislerini hedef aldığına dair pek çok haber okuduk. Yani bu Irak bağlamında da her an tüm Orta Doğu coğrafyasını ilgilendirecek bir bölgesel savaş riskini içinde barındırmakta. Burada belki tek olumlu yan, yanılmıyorsam Emin hocamız da söyledi, Amerika-İran savaşının belli aralıklarla harareti yükselse de nispeten stabil bir düzeyi takip ediyor olması. Yani Amerika-İran savaşı ya da İsrail-Amerika-İran savaşı çok daha yoğun bir düzeyde, yani savaşın ilk bir ayını hatırlayalım, devam etseydi, buna bölgesel risk de eklenince Yemen üzerinde bu Orta Doğu coğrafyasını tehdit edecekti. Son cümlede şunu olsun, bir Mekke anlaşması imzaladık tabii biz. O anlaşma Türkiye'nin politik gücü, işte dış politik yumuşak gücünün, aynı zamanda Türkiye'nin askeri caydırıcılığı bağlamında bir kaldıraç etkisi de yarattı. Bu olumlu bir şey. Yani Türkiye'nin askeri gücü, silah teknolojisi, Pakistan'ın askeri gücü, nükleer gücü, Suudi Arabistan'da mali olanaklarını birleştirdi. Ama o anlaşmanın imzalandığı günde söylemiştim, şimdi tekrar ediyorum. Bu anlaşmadaki bu üç ülkede Suudi Arabistan tabii zayıf halka. Neden? Çünkü saldırıya uğrama ihtimali, ki şu an o gerçek oldu, en önemli ülke durumunda. Bu da tabii yani bu çatışmalar yoğunlaşırsa Mekke anlaşması test mi ediliyor? Türkiye ne yapacak? Pakistan ne yapacak gibi bir takım soruları, bizi de ilgilendiren soruların gündeme gelmesine yol açacaktır.
1: Aslında İslam dünyasının meselesi olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Öyle değil mi? Bu sadece Suudi Arabistan'ın değil.
2: Yani İslam dünyası ile ilgili onu da şunu hatırlatalım. İslam dünyasındaki geleneksel yapılar, İslam Teşkilatı, Arap Birliği filan, bunlar işlemediği için aslında Mekke anlaşması ve benzeri işte çeşitli ülkelerin bir araya geldiği yapılarla karşılaştık. Yani öyle bir durum da var. İslam dünyasının o, ya sorduğunuz sorunun çok daha derin ve uzun bir açıklaması da yapılabilir. Mesela İslam dünyası gerçekten birlik içinde olsaydı İsrail acaba Filistin'de, Gazze'de yaptıklarını yapabilir miydi? Yani
1: Doğru.
2: bu bağlamda İslam dünyasının hem siyasi hem askeri hem de ekonomik bağımsızlığı, İslam ülkelerinin birbirine işbirliği bağlamında bence bir öz eleştiri yapması ve kat edeceği de çok mesafe var bu konuda. Evet, Suudi Arabistan'da bu sorun benim sorunum değil sadece. Bu sorunu Mısır'ın da sorunu, tüm işte başka coğrafyalarında sorunu şeklinde bir argümanla ortaya çıkıyor. Yani ama diğer ülkeler buna katılır mı? Ona tam emin değilim tabii ki.
1: Peki. Sayın Yeşiltaş, sözünüzü kesmiştim. Lütfen tamamlayın. Sonra Sayın Şahin'e söz vereceğim. Buyurun.
0: Ben sorunuzu bana yönelttiğinizi anladım.
1: Olsun, şimdi size de yöneltmiş olayım. Buyurun. Buyurun lütfen.
0: Yani zaten bir önemli oranda söyledim yaklaşımımı. Hani siz soruyu sorunca tekrar bana mı yönelttiniz acaba diye. O yüzden aslında tamamladım. Peki. Ama bu tabii şu boyutu önemli. Yani bunun gerçekten Mekke'yi hedef alan bir saldırı olup olmadığını bilmemiz lazım. Şu andaki yapılan açıklamalar bu argümanın satın alındığını gösteriyor. Ama tabii bu çok tehlikeli ve gerçekten bölgenin içinden geçtiği risk ortamında çok daha büyük maliyetler üretebilecek bir yara açılmasını da beraberinde getirir. Umarız ki öyle bir hedef söz konusu değildir. Evet, Husilerin Suudi Arabistan'ı alması, hedef alması çok normal. Evet. Ama Mekke'nin hedef alınması çok başka bir anlamı ve muhtemel olası sonuçları olacaktır.
1: Evet. Tabii Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği bir olay olarak da okumalıyız ki öyle de açıklamalara bakıldığında. Siz neler söylersiniz Sayın Şahin?
3: Yani Mekke'yi kasten vurmak tabii siyasi olarak son derece maliyetli bir girişim, bir tercih olur Husiler için ama... Şimdi biraz daha geniş çerçeveden baktığımızda aslında 28 Şubat'tan bu yana bölgede tehdit hiyerarşisi değişmeye başladı. İran-Amerika Savaşı'nda İsrail'in motivasyonuyla bölgeye giren Amerika'nın İran'da rejimi değiştirmek ya da İran'da kısa sürede istediği sonucu alarak çıkması bir A planıydı ama bunun olmaması ihtimalindeki B planı bölgedeki bütün bu güç mimarisini ve güvenlik mimarisini yeniden İsrail lehine değiştirmeye yönelik bir senaryo zemini sunuyordu İsrail'e. Bugün işte bunu görüyoruz. Bölgesel güç mimarisinin artık parçalanmaya başladığını, Körfez ülkelerinin güvenlik önceliklerinin yeniden çerçevelenmek zorunda kalacağı yeni saldırıları görüyoruz. Çünkü çok farklı denklemleri, çok farklı hassasiyetleri olan bir bölgeden bahsediyoruz. İşte Yemen dediğimiz zaman farklı bir vekil güç çıkıyor karşımıza. İran dediğimizde farklı bir vekil güç. Zaten Amerika'nın bölgede aktif olarak kullandığı farklı vekil güçleri ve terör unsurları varken... İran da bu savaşın pasif bir tarafı değil elbette. O da maliyet üretmek anlamında tam tersine işte çatışmanın maliyetini bölgeye yayan bir politikası var. Bugün Husilerin de artık Babür Mendeb kartıyla aktörleşmeye çalışması bölgesel bir yani Yemen'in sınırlarından çıkarak bölgesel bir aktör olmaya çalışmasının işte Suudi Arabistan yansımalarını konuşuyoruz. Bu noktada işte ortaya çıkan bu Mekke Anlaşması'nın önemi bir kez daha kıymetlenmeye başladı bence. Yani evet. Böyle bir denklemin içerisinde Türkiye'nin kurduğu yeni bir ittifak mimarisi, yeni bir güvenlik mimarisinin ne kadar kıymetli olduğunu ilerleyen süreçlerde anlayacağız. Görünen o ki.
1: Evet. Tabii şimdi terörsüz Türkiye sürecine de geçmek isterim. Aslında bu konuda bu akşamın başlıkları arasındaydı. Çerçeve yasa 18 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Tabii buna rağmen tahliye, dönüş ve ceza erteleme mekanizmaları da henüz harekete geçmiş görünmüyor. Süreçte revizyon ya da anlaşılamayan bir noktanın olma ihtimali nedir? Sayın Öztürk, size sözü bırakayım.
2: Şimdi çerçeve yasa büyük bir çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ve yasanın çıktığı ay aslında yürütmedeki komisyonda görevine başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanında alt kurullar da oluşturuldu. Silahsızlanma falan çeşitli kurullar. Orada meclisin de bir komisyon kurmasını bekliyoruz ama o ihtimal ki yasama yılı başladıktan sonra olacak. Bazı gelişmeler de yaşandı. Mesela SDK'nin kendini feshetmesi, YPG'nin Suriye ordusuyla entegrasyonu, Suriye'nin bir ulus devlet olarak askeri ve siyasi bütünlüğünü sağlanmasına da yardımcı olan bir şey bizim terörist Türkiye süreci bağlamında da önemli. Irak'da işte Ankara, Erbil, Bağdat hattında bir koordinasyonun oluşması, İşte en son geçen haftaydı herhalde Sincar Dağı'nın boşaltılması. Orada tabii ki sadece PKK değil aynı zamanda oradaki Ezidi birlikleri de önemli. Irak bağlamında da şu var, yani belki de onu da hatırlatmak lazım. Yani mesela Irak'ta da 30 Eylül'e kadar aslında hükümetin bir planı vardı. Yani Irak ordusu dışındaki askeri birliklerin, devlet altı birliklerin silahsızlandırılması. Bunun tam olarak mümkün olmayacağı açıkça ortada. Çünkü Şii birlikler silah bırakmayacak ama bunda belli bir aşamayı, belli bir yoğunluğa ulaşma bağlamında Irak'ın da bir yürüttüğü bir çaba söz konusu. Bu bağlamda bir takım adımlar var. Ama asıl mesele yani... PKK, biz neyi bekliyoruz? Yasa çıktığına göre PKK'nın silah bırakmasını.
1: Evet.
2: Ve bunun da sahada kontrolünü. Bununla ilgili yeterince güçlü bilgi ve yorumla karşılaşmıyoruz. Yani belki program içerisinde açarız. Yani PKK'nın yoğun bir şekilde bireysel olarak silah bıraktığı, işte Süleymaniye'de, Erbil'de, şurada çeşitli noktalarda bu silahların teslim edildiğine dair bir gündemde karşılaşmıyoruz. Ama bunun dışında bu sürece eşlik eden bazı tartışmaların da öne çıktığını görmekteyiz. Mesela çözüm süreci yasasından bir hafta sonraydı. Öcalan'a atfedilen bu İmralı ve Kandil tutanakları. Önceden şunu dedi. Yani bir takım ekleme çıkarmalar var, tam gerçeği yansıtmıyor. Sonra PKK'dan yalanlama geldi. En son Öcalan'dan yalanlama geldi. Ama işte Öcalan'ın da hani yeni bir siyasi aktör değil, yeni bir aktör değil. Onun yaptığı açıklamaların da bir tarihi var. O ayrıntı düzeyinde bir uydurma nasıl mümkün olabilir tam kestiremiyorum. Mesela o açıklamalar bazı alt tartışmaları yoğun bir şekilde ön plana çıkardı. Yani mesela bir Yavuz Sultan Selim işte İdris'i Bitlis'i ittifakı. Yani Kürtlerin ve Türk devletinin Sünnilik üzerinden ittifakı. Bu neye yol açtı? Ya takip edenler biliyordur. Muhalif kesim içerisinde bir Alevilik Kürtlük tartışmasına yol açtı. Mesela Alevi aydınları bir bildiri yayınladı. Biz bunu kabul etmiyoruz şeklinde. Sonra mesela bugün ihtimal ki bugündü Öcalan'dan ya da bugün basına yansıdı. Öcalan aslında bu işte böyle bir şeyin olmadığını, Alevileriyle Kürtlerin ortak mücadele içerisinde, demokratik cumhuriyet bağlamında ortak bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi. Ama bu yara, bu şüphe, kaygı yani çözüm sürecinin bir yerine oturdu. Bir başka tartışma bu konut meselesi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, Öcalan'ın gölgesi çözüm sürecinin en başından beri var. Çünkü Öcalan o sürecin aktörlerinden biri. Bahçeli'nin bu sürecin resmen başlatan o ünlü çıkışında bile gerekirse tüm süreçlerin sonunda Öcalan'a umut hakkı verilebilir dedi. Gelsin mecliste konuşsun dedi. O günden bugüne. Şimdi ama Öcalan tartışmasının her açıldığı anda biliyorsunuz ara ara Öcalan'a statü tartışması da açılıyor. Tabii bunun MHP'nin açmasıyla demin açması arasında fark var, onu söyleyeyim. MHP Öcalan'ın statüsü meselesini PKK'nın silahsızlandırılmasının kolaylaşması anlamında açıyor. Yani örgüt ancak Öcalan'ın sözünü dinler, dolayısıyla Öcalan'ın statü verelim. Ama demin yasal ve yasa dışı Kürt hareketinin tavrı başka. Onlar Öcalan'ı bir simge olarak görüyorlar, önderlik gibi bir şey. Öcalan'a statü verilmesi aslında Kürt kimlik taleplerinin karşılanması demek onlara göre. Ama en nihayetinde bir statü tartışması hala devam etmekte. Bu bazen ilginç görünümlere yol açıyor. Mesela Bahçeli'nin yaptığı görüşme sonucunda yani bu konut meselesi. Hani Öcalan için bir konut yapıldı. Bunun için de işte villa denildi. İYİ Parti'nin bir videosu var bu aralar işte kamuoyu tarafından izleniyor. Yani bu konut tartışma sonra Sayın Bahçeli öyle demediğini aslında bir çalışma ofisinin kurulduğunu söyledi. İktidarın organik aydınları ve iktidarın genel görüşü de bu yönde. Yani daha önce bu Adalet Bakanlığı da sorulmuştu. Yani o bölgedeki yerleşkeye bazı eklemeler yapılıyor şeklinde. Ama şimdi şunu açık konuşmak lazım. Öcalan'la ilgili tartışmalar süreci sürekli olarak geriye çekiyor. Çünkü Öcalan'ı bir yerde konuşmak, savunmak, onunla bir şey yürütmek çok kolay değil. Yani çözüm sürecine bir toplumsal destek var ama bu kırılgan da bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla Öcalan'a bir ofis açılıyor, bir villa yapılıyor meselesinin yani bir alt gündem aslında. Yani bu terörist Türkiye çok devasa bir şey. Evet. Onu perdelemesine de izin vermemek lazım. Ama yani önemli de bir husus. Bu bağlamda şunu söylemek lazım. PKK'nın silah bırakma süreciyle dair yeterince bilgiye sahip değiliz hala. Yani aradan da biraz süre geçti yasanın çıkması üzerinden. İkincisi, bu belki geciktiği için biz başka şeyleri çok konuşmaya başladık. Bu da sürecin üzerine olumsuz değerlendirmeleri arttırdı. Mesela şunu söyleyerek bitireyim. Taziye çadırları kuruldu DEM tarafından. Ölen PKK'lı militanlar ya da teröristler için. Mesela bu çok yoğun bir şekilde tepkiyle karşılaştı. Yani herkesin belki de barış dilini, buna dair söylemi kurarken dikkatli olması lazım. Ben nazik bir aşamadan geçtiğimizi düşünüyorum sürecin ilerleyişi bakımından.
1: Peki tam da statü ve konut meselesine girmişken Sayın Öztürk, size de sormak isterim Sayın Yeşiltaş. Tabii Devlet Bahçeli İmralı Cezaevi Yerleşkesi'nde Öcalan'ın görüşmeler yapması, az önce Sayın Öztürk de söyledi, mesajlarını aktarması ve gerektiğinde de gazetecilerle buluşması için 250 metrekarelik bir konut hazırlandığını açıkladı. Tabii bu yalnızca süreci yürütebilmek için oluşturulan teknik bir görüşme alanı mı denilebilir, yoksa Öcalan'a Sayın Öztürk'ün az önce aslında konuyu biraz daha detaylandırdı, fiilen sürece dair bir statü verilebilir mi?
0: Yani fiilen statü verilebilir mi? Onu açmak lazım tabii. Neyi kastediyoruz burada? Statünün iki tane çerçevesi var. Bir tanesi bu nihayetinde bu süreci koordinasyonu açısından Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu yaklaşım, örgütün kendisini tasfiye etmesi ve silahsızlanmanın başlaması açısından son derece kritikti. Örgütün zaten bu anlamda Öcalan'ın kararı dışında başka bir opsiyonu olmadığı ve artık silah bırakmanın da stratejik bir karar olduğu çok net. Yani silah bırakma artık örgüt hem toplumsal zeminde, hem siyasal zeminde, hem askeri teknik düzeyde, hem Irak'taki yeni bağlam şartları içerisinde, hem Suriye'deki şartlar içerisinde, hem İmralı örgütün üzerindeki etkisi bağlamında silah bırakmıştır. Burada bir sorun yok. Dolayısıyla bütün bu süreci bir şekilde yönetmek, yürütmek ve koordine etmek açısından Öcalan'ın İmralı'da bulunduğu yerden bu sürece bir şekilde vaziyet etmesini ifade eden bir statü meselesi var. Hı hı. Zaten bunun aksini beklemek de çok büyük bir problem teşkil etmemesi lazım. Tabii ki bunun toplumsal ve siyasal anlamı açısından çok farklı bir durum söz konusu. Bu Türk toplumu açısından problemli bir durum aslında, ama bunu işte tam da topluma anlatma noktasında belki de daha çok açık davranmak lazım. Yani bunun ne anlama geldiği.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu yaklaşımdaki bu statü meselesi koordinasyonla ilgili bir durum. Yani süreci kurulun vaziyet edeceği şekilde ve örgüte direktiflerini farklı noktalarda ulaştırabilecek ölçüde bir hareket serbestliğini sağlamak anlamına geliyor. Bu zaten silahsızlanmanın mantığı, silahsızlanmanın protokol açısından da gerekli bir durum. Dolayısıyla örgütle Öcalan arasında belli ölçülerde, belli bağlamda bir temasın olması son derece doğal bir durum olarak kabul etmek lazım. Çünkü çok büyük bir meseleden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada bu meselenin büyüklüğü içerisinde bu statü, koordinasyonluk bağlamındaki statünün taktiksel bir mesele olduğunu söylemek lazım. Fakat ikinci bağlamdaki statü meselesi demin ortaya koyduğu ve Kürt siyasal aktörlerinin, Kürt elitlerinin bir şekilde ortaya koyduğu bir yaklaşım. İşte burada Kandil'in bir yaklaşımı var. O Öcalan'ın serbest bırakılması noktasına gidecek ve hareket serbestliğini kazanacak ölçüde bir statüden bahsederken DEM Partisi'nde buna benzer bir yaklaşımın olduğunu görebiliyoruz. Belki Abdullah Öcalan kendisi açısından böyle bir talebinin olmadığını bile söyleyebiliriz. Yani çıkıp hapishane koşullarından bu sürecin tamamıyla başarıya ulaşması durumunda böyle bir durumu kendisinin isteyip istemeyeceğinden emin değilim. Veya toplumun böyle bir beklentisi olduğundan da emin değilim. Orada çünkü toplumsal dinamikler açısından da bu meselenin çok daha farklı boyutlarına bakıldığını söylemek lazım. Yani burada Öcalan'a indirgenmiş bir tartışma son derece sağlıksız bir tartışma ve bu tartışmadan hızlı bir şekilde kopmak lazım. Şunu da tabii görülmesi gerekiyor. Öcalan silahsızlanmanın muhatabı. Silahsızlanma süreci tamamlandıktan sonra Türkiye'de yeni bir siyasal ve toplumsal düzen, hukuki, anayasal bağlama oturacak bir meseleyi konuşacaksak onun muhatabı başka bir denklem. Onun muhatabı meclis, onun muhatabı siyaset. Evet. Dolayısıyla biz burada örgütün feshedilmesi, silahların bırakılması, Öcalan'ın statüsünün hukukiliği meselesi, yani Umut Hakkı'nın zaten teorik olarak yasal bir zemini var. Bunu kullandırılıp kullandırılmayacağı ayrı bir mesele. Ama hukuki statünün üzerinde ona siyasal bir statü, yeni bir aktörlük statüsünün ortaya koyulması elbette sürecin yol haritasında atılması gereken adımlar açısından şu anda olduğumuz yerde değiliz. Sürece bir bütün olarak, bir uzun bir yol olarak bakmak lazım ve silahsızlanmanın teyit edilmesi, doğrulanması, bunun MGK kararına dönüşmesi anlamında da daha çok olayın başındayız. Sahada bunun karşılığını görüyor muyuz? Yani bu noktada bilgi yoksunu muyuz? Çok da aslında bilgi yoksunu değiliz. Zaten süreç başladığından beri PKK birçok alandan çekildi, birçok mağarayı boşalttı ve önümüzdeki dönemlerde de şu anda devam eden bir biçimde silahlarını bırakmaya devam ediyor. Ancak bunun tabii ne kadar süreceği, çünkü envanterin büyüklüğü düşünüldüğünde açıkçası bu kamuoyunun şu anda tam olarak bilmediği bir bilgi. Bu bilgi yoksunluğu tabii meseleye yönelik şüpheleri de önemli ölçüde arttırıyor ve en önemlisi de bizi süreç açısından asıl noktadan uzaklaştırıyor. Bu sürecin üzerindeki temel risklerden bir tanesi. Yani hedefimiz şu anda PKK'nın silahsızlanma sürecinin adım adım her gün yapılıyor olması. Bu yapılmadığı takdirde, yavaşladığı takdirde veya ertelendiği takdirde o zaman meselenin siyasallığı ve toplumsallığı daha ön plana çıktığı zaman ve Abdullah Öcalan da yapmış olduğu açıklamalarla veya yapmış olduğu açıklamaların manipüle edilmesiyle, ki o manipülasyon neden yapılıyor? Çünkü süreçten memnun olmayan Kürt aktörleri var. Avrupa'da bu meseleyi yasal çerçeveden tatmin olmayan veya PKK'nın içerisinde yasal çerçeveden tatmin olmayan, toplumsal zeminde Kürt meselesinin bu yasanın içerisinde hiçbir şekilde yer almadığından hayıflanan, bunu eleştiren ve bu eleştirilerini de PKK'ya, Öcalan'a deme yönelten bir kesim var. Dolayısıyla süreç içerisinde silahsızlanma aşamasını bir bilgi olarak, bir görüntü olarak, somut bir adım olarak görmedikçe sürecin üzerindeki toplumsal ve siyasal konuşma baskısı ve bunun üzerinden de sürecin sulandırılması çok büyük bir risk olarak ortaya çıkıyor. Ama yine de şunu söylemek lazım, son not. Ya burada acele ettirmek de çok doğru değil. Yani hızla, sürecin hızıyla, sürecin ortaya çıkarabileceği hızdan mütevellit maliyetleri kontrol etmek sorun olabilir. Süreç çok hızlı oluşur ama çok hızlı adım attığınız zaman ortaya çıkacak bir takım maliyetler var. Zaten önümüzde çok kritik bir süreç var. Asıl mesele silahların bırakılmasından sonra başlıyor. Asıl mesele PKK'ların nasıl geri döneceği, hangi şartlarda geri döneceği, topluma nasıl entegre olacağı, nasıl uyum sağlayacağı, bunun Türkiye'de batıyla, doğu, kuzeyle, güney arasında nasıl sosyolojik, siyasal bir denklem oluşturacağı meselesi. Dolayısıyla bütün bunlar bağlamında silahsızlanmanın hem görünür bir şekilde toplumun bilgi alabilmesi açısından bir gelişmeye ihtiyacımız var ki süreç yeniden tempo kazansın.
1: Evet. Peki Sayın Şahin, tabii Sayın Yeşiltaş da, Sayın Öztürk de bahsetti. Öcalan'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Son açıklamasında silah bırakmak, siyaset ve karşılıklı somut adımlar üzerinde duruldu. Tabii bu silahsızlanmanın hızlandırılmasını sağlayabilecek bir etkisi olacak mıdır bu açıklamalarının?
3: Yani elbette. Şimdi hocalarım da bahsettiler. Türkiye'nin 40 senedir, 50 senedir sırtında taşıdığı en büyük yükü atmaya bu kadar yakın olduğu çok hassas bir sürecin son virajındayız artık. Çok kez denedik bunu. Çözüm süreciyle de denedik, öncesinde de denedik. Yani 10 yıllardır biriken deneyimlerimizin bir sonucunda geldik buraya ama Bugün terörsüz Türkiye süreci önceki çözüm süreçlerinden bir yerde ayrışıyor. Çünkü bu sadece yalnızca yürütmenin ya da emniyet güçlerinin ya da istihbaratın inisiyatifinde yürüyen bir süreç değil ilk kez. Bütün bürokratik kurumlar bu sürecin içerisinde, meclis devreye girdi, kanun çıkarıldı, farklı partiler oy verdi. Güvenlik doğrulaması ve MGK teyidini bekliyoruz şu an sahada. Bütün güvenlik bürokrasisi işte bu denetimleri sağlıyor. O yüzden 468 oy dediğimiz yalnızca sayıdan ibaret bir eşik değildi bizim için. Bunu artık siyasi bir mesele ya da bir partinin siyasi ajandası olmaktan çıkartan çok önemli bir eşikti. Şimdi Öcalan'da bu süreçte bu sürecin bir öznesi değil aslına bakarsak. Örgütün tasfiyesinde kullanılan muhataplardan bir tanesi. Ve evet burada bir eşik oldu. Bu anlamda da istismara açık bir alana dönüştü ne yazık ki toplumsal olarak. Çünkü sürecin çok önemli bir makro çerçevesi var ve bu çerçeve her gün mikro yeni tartışmalara hapsedilerek ne yazık ki sabote edilmeye çalışılıyor. Hı hı. Halbuki yasanın somut mimarisi ortada ve devlet bu meseleyi bir politik hassasiyetle yürütüyor. Her birimize yani yalnızca siyasi bir mesele olmaktan çıkartarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bu meselenin ne kadar hassas olduğuna dair bu bilinç her birimizin sorumluluğuna dönüştü artık. Konut meselesiymiş, statü meselesiymiş, devletin bütün erkleriyle sahada olduğu, bütün bürokratik kurumlarıyla sahada olduğu bu süreçte biraz devlete güven temeliyle yürütmemiz gereken bir süreç var. Çünkü süreç bundan ibaret değil. Bakın silahsızlanma dedik, PKK silah bıraktı dedik. Çok kısa bir süre sonra Suriye'de yeni bir gelişmeye dönüştü. Bugün Irak'ta yeni bir gelişmeye dönüştü. Belki birkaç ay sonra İran'da başka bir meseleyi konuşuyor olacağız. PKK yalnızca PKK'dan ibaret değildi. Üç harfli bir sürü kombinasyondan oluşan, bir sürü farklı uzantısı olan bir vekil güçtü. Ve bugün neyi konuşuyoruz? Husileri konuşuyoruz. Bölgedeki diğer vekil güçleri konuşuyoruz. Bu kadar köklü, bu kadar 10 yıllardır farklı uluslararası ekosistemlerde de kendine yer bulmuş bu kadar büyük bir vekil dosyasını kapatırken Türkiye elbette manipülasyona çok açık. Bu şekilde sabote edilmeye çok açık bir dosya. Ama bu kadar yaklaşmışken kapanmasına çok açık bir noktada böyle sebep vermemek lazım.
4: Evet. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sonra devam edelim.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Son bölümdeyiz. Siyaset bilimci Elif Şahin bizlerle birlikte. Tabii diğer konuklarımı da hemen aktarayım. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk de bizlerle birlikte. Birçok başlığımız var demiştik aslında yakın plana başlarken. Şimdi Yunanistan gerilimini de konuşmak isterim. Miçotakis Meis'teki anma törenlerine katılmakla kalmadı. Askeri karakolları gezdi. Tabii askerlerle görüntü verdi. Atina ise ziyaretin güncel gerilimle bağlantılı olmadığını savunuyor. Şimdi sormak isterim. Bu gezi gerçekten rutin bir anma ziyareti miydi, yoksa seçilen rota ve verilen fotoğraflarla Ankara'ya en uç noktada da sahadayım mesajı mı gönderildi? Sayın Öztürk, ne dersiniz?
2: Şüphesiz ki ikincisi bence gerçekliği ifade ediyor. 2027 yılının Mayıs ayında Yunanistan'da seçim var. Ben bunu Yunan iç siyaseti bakımından seçim kampanyasının bir parçası olarak da yorumluyorum. Yani Türk düşmanlığını, işte Türkiye tehdidini kendilerince abartma, işte politik söylemi bunun üzerine kurmaya dair bir tür iç politik gündeminde bir parçası. Tabii Yunanistan tartışması İsrail ile birlikte veya bölge coğrafyası ile birlikte de ele alınması lazım. Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması var. Bunun gereği olarak da bir askeri birlik konuşlanması söz konusu oldu. Bu arada Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında da var. Onu da söyleyeyim. Yani NATO içerisinden Fransa, NATO dışından da İsrail'in aslında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a askeri istihbarati destek vererek Türkiye'yi çevreleme politikasına yardımcı oldukları açıkça ortada, ayrı ayrı gerekçelerle. Bir de Mavi Vatan tartışmalarından bugüne Doğu Akdeniz'le ilgili bir Ege Denizi'ne de doğru da geçen bir egemenlik tartışması, bir bölgedeki işte güç mücadelesinin bir parçası olarak bunu okumak da mümkün. Tabii şu da var, İsrail'in son adımı Yunanistan'a hava savunma sistemi satması ve bu satışın alt tartışmaları, yani Yunanistan içinde de epey kesin buna itiraz etti. Çünkü kaynak kodları vermiyor. Kaynak kodları vermeyince o satılan silah, bu da yüksek teknoloji bir hava savunma sistemi, aslında Yunanistan için bir sorun aynı zamanda. Özellikle savaş zamanında İsrail'e olan istihbarati bağımlılığın daha da artması anlamına geliyor. Bir de ziyaret edilen yerler bakımından da bir şey hatırlatmak istiyorum. Lozan Anlaşması ve Paris Anlaşması açıkça ortada. Yani Ege Adaları Yunanistan tarafından Lozan ve Paris anlaşmalarına karşı bir şekilde silahlandırıldı. Bu hava savunma sistemleri ve buna dair teknolojik işte füze bataryalarının adalara yerleştirilmesi durumunda, yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki Yunanistan tarafından yoğun bir şekilde teşvik edilen, motive edilen gerilimin daha da artması söz konusu. Halbuki yani Yunanistan-Türkiye ilişkileri tam olarak hiçbir zaman düzelmese de, yani eski gerilimi atlattığımız, aradaki ticari işte siyasi işbirliğinin yoğunlaştığı dönemleri yaşadık. Bir de tabii Türkiye'nin şu anki rolüyle ilgili bir hatırlatmada bulunalım. Türkiye kuzeyindeki, doğusundaki, batısındaki, güneyindeki gerilimleri azaltmaya, bölgedeki çatışmalara karşı işbirliğini, bir arada yaşamayı, işte ticaret yapmayı, siyasi işbirlikleri teşvik eden bir yumuşak güç olarak da aslında sahada. Yani bu böyleyken Yunanistan'ın aslında Türkiye tehdidi var şeklinde aşırı bir silahlanma kampanyası düzenlemesini ben manidar buluyorum. Biraz iç siyasetle ilgili, biraz da hem Fransa hem de İsrail bakımından bazı bölgesel güçlerin Yunanistan'ı bir tür aktör olarak o bölge Türkiye'ye karşı kullanma isteği ve Yunan siyasi elitlerinde buna rıza göstermesiyle ilgili bir durumu yaşıyoruz. Umarım bu Ege'de yeni bir tırmanışa yol açmaz Yunan Başbakanı'nın bu işte militarist üslubu.
1: Evet. Tabii Sayın Yeşiltaş, bu tür ziyaretlerin dış politika kadar iç politikaya da hitap ettiği biliniyor. Sayın Öztürk de aslında çok detaylı bir şekilde aktardı. Sizce Miçotakis'in bu fotoğraflardaki asıl muhatabı Ankara mıydı, yoksa Yunan seçmeni mi? Aynı ziyaret iki farklı kitleye iki farklı mesaj taşıyor olabilir mi?
3: Hepsi bir arada aslında. Sadece iç siyasete indirgemek belki çok doğru olmayabilir. Hatta belkiden de öte çok da doğru değil. Yani bunu bir yapısal trend olarak görmek lazım. O ziyaret bunun sadece bir semptomu. Türkiye'yi tahrik mi ediyor, iç siyasi malzeme olarak mı kullanıyor? Bu çok bir, mesela benim analizim açısından çok geçerli bir şey değil, düzey değil. Oraya çok bakmama çok ihtiyaç yok. Ben daha yapısal unsurlara baktığım zaman başka bir şey görüyorum. Çünkü bu bir trend. Ve bu trend sadece zaten Yunanistan'la da sınırlı değil. Yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın içine girdiği yeni güvenlik mimarisi ve savunma tartışmaları, bugün Ursula von der Leyen yapmış olduğu konuşmada da artık kendisini iyice göstermiş olan bir askerileşme, militerleşme de diyebilirsiniz bunu. İkisi aynı şey değil kavramsal olarak. Fakat bu küresel ölçekli bir mevzu ama Avrupa sathında kendisini çok daha net bir biçimde gösteriyor. Ve Yunanistan'da bu dalganın içerisinde kendi sörfünü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Burada tehdit algıları açısından Türkiye birincil tehdit mi? Evet, birincil tehdit. Ama bunu bir fırsat olarak görüyor. Ve ama problem olan belki de kritik noktalardan bir tanesi bunu yeni bir stratejik düşünceyle birleştiriyor olmaları. Buna bakmak lazım. Yoksa seneye evet seçime gidecek ve seçimde iki uç belki de iki yaklaşım bu anlamda birbiriyle rakip olacak ve bu iki rakibin de ana gündemlerinden bir tanesi büyük olasılıkla bu olacak. Fakat bu yapısal unsurların devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Eskiden belki Avrupa ile Türkiye'yi sınırlandırmaya veya dengelemeye çalışan bir Yunanistan vardı. Daha çok siyasal araçları kullanmayı tercih ediyordu. Ancak Türkiye'nin askeri kalibrasyonu Yunanistan'da başka bir stratejik düşüncenin ve stratejik tartışmanın ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Acaba Türkiye ile diyalog Yunanistan'ın işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bir kanat bunun işe yaramadığını söylüyor. Yumuşatmanın tıpkı geçmişteki analojilerde olduğu gibi Yunanistan'ın işine çok fazla yaramayacağını düşünüyorlar. Bunların temel argümanlarından bir tanesi de Türkiye'nin askeri güç projeksiyonunda ve postüründe arayı çok ciddi anlamda açması ve ciddi bir asimetri oluşturması. Bunu neyle dengeleyecek? Bunun için Yunanistan'ın İsrail'le yapmış olduğu savunma anlaşması bir tehdit oluşturabilir. Henüz daha gerçekleşmemekte. Ama Fransa'yla yaptığı anlaşma İsrail'le yaptığı anlaşmadan çok daha ağır bir anlaşma, çok daha sert bir anlaşma, çok daha dışlayıcı bir anlaşma. Çünkü ortak savunma ve bir savaş durumunda Fransa'nın Yunanistan'a yardımından bahsediyor. Şimdi üçü de NATO ülkesi ve birinin doğrudan tehdit olarak algıladığı ülke başka bir NATO üyesi ülkesi. Yani dolayısıyla Fransa'yla yapmış olduğu anlaşma çok daha sert. Bunu çeşitli yollarla yapıyor. Dolayısıyla Miçotakis Dışişleri Bakanı çizgisi açısından bakıldığında hem Türkiye ile diyaloğun hem caydırıcılık kapasitesinin Yunanistan'ın arttırılmasının hem de dış çevreyle stratejik bir ittifak yapmak suretiyle Türkiye tırnak içerisinde tehdidini dengelemeye çalışan yeni bir stratejik söylem var Yunanistan'da. Amerika ile yapmış oldukları veya almaya çalıştıkları F-35 projesi bunun en kritik unsurlarından bir tanesi. Fransa ile yapmış oldukları hem deniz gücü açısından hem hava gücü açısından Yunanistan'ın bunlardan bir tanesi. İsrail ile yapacak oldukları anlaşma ise biraz kritik bir mesele. Çünkü İsrail'in kuracağı hava savunma sistemi, katmanlı hava savunma sistemi aynı zamanda Türkiye'nin özellikle istihbari açıdan birçok noktada ortaya sıkıntılar çıkarabilecek ve Yunanistan'ın da İsrail-Türkiye çekişmesinde doğrudan taraf olabileceği bir noktaya taşıyor. Şu anda bunu tartışmıyorlar. Bu çok marjinal bir tartışma. Çünkü İsrail ile Türkiye arasındaki bir krizde ve bu krizin kinetik bir askeri karşılaşmaya döndüğü durumda Yunanistan, Türkiye-İsrail çatışmasının doğrudan cephesi haline gelmiş olacak. Bunu söyleyenler var Yunanistan'da. Türkiye'nin söylediği, bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın ifade ettiği konuların başında da bu geliyor. Oradaki uyarı Yunanistan'ın bu İsrail-Türkiye çekişmesinde doğrudan bu işin tarafı olacak. Ve Yunanistan'ın da Levant bölgesindeki Suriye eksenli, Doğu Akdeniz eksenli bir askeri konfrontasyonda parçası olması haline gelmesine neden olacak. Türkiye bu anlamda gerekli uyarıları yaptığını görüyoruz. Ancak bu uyarı Yunanistan'ı bu süreçten vazgeçirecek mi? Kanaatimce geçirmeyecek. Çünkü bu bir yapısal trend. Çünkü burada artık Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin kritik eklemlerinden bir tanesi İsrail haline geldi. Ve bunu hem Güney Kıbrıs üzerinden yapıyor, hem de Yunanistan üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu devam edecek. Diplomasi, belki diyalog, Türkiye'nin de tercih ettiği temel birincil konulardan bir tanesi. Fakat diplomasi bunu çözecek mi? Çözmeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde göreceğimiz şey, Türkiye'nin de aynı ölçekte ve daha fazla ölçekte kendi kabiliyetlerini artırması ve bu yönde daha fazla askeri güç unsurlarını devreye sokması olacak. Bugünün sonunda bir güvenlik ikilemi ister istemez oluşturacak. Bundan kaçınmak şu bölgesel konjonktürde ve küresel konjonktürde pek mümkün gözükmüyor. Her iki taraf da bu meseleyi bir çatışmadan uzak bir denklemde nasıl yöneteceğini düşünüyor. Ankara açısından da ciddi bir meydan okuma olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani askeri ve diplomatik bir mekanizma gibi kurulabilir mi peki?
3: Kurulabilir, fakat buradaki mesele şu. Aşil kalkanı projesi basit bir proje değil, basit bir kabiliyet değil. Evet, kodlar verilecek mi verilmeyecek mi tartışması var. Fakat onun Yunanistan'a sağlayacağı kapasite, onun İsrail'e sağlayacağı başka bir kapasite, onun Türkiye'ye oluşturacağı başka bir askeri tehdit var. Bunu gördüğünüz zaman, kağıdı önünüze aldığınız zaman, simüle ettiğiniz zaman, harp oyununu oynadığınız zaman Ankara'da başka bir resim çıkar karşınıza.
1: Evet.
3: Bu resmi de sadece siyasetle okuyamazsınız. Bu resim son derece askeri bir, istihbari bir yaklaşımla okunması gereken bir resimdir ve mukabele edilecekse onun da alternatifleri vardır. Yani Türkiye'nin tercihleri var, opsiyonları var. Çok da fazla opsiyonları var. Ama mesele bunun, yani bu rekabeti yönetebilirsiniz. Fakat bu askeri denklemi, askeri rekabeti bazen kazar ortaya çıkabilen bir durumla yönetemeyebilirsiniz. Türkiye meselenin bu noktaya gelmemesi, Yunanistan'ın da İsrail'in Türkiye'ye karşı kullanabileceği kartların enstrümanı haline gelmemesi noktasında yapmış olduğu bir uyarı. Yoksa elinde opsiyon olmaması meselesi değildir. Ama bu bir çıkmazdır, bu bir meydan okumadır. Bunu işte nasıl yönetilecek? Bu önümüzdeki günlerde biraz Yunanistan'daki tartışmalar, Türkiye-Yunanistan hattının diyaloğunun devam edip etmeyeceği. Çünkü 3 yıldır hakikaten güzel bir diyalog söz konusuydu. Ama bir şekilde bu diyalog ortamı yeni parametrelerle biraz diyalogdan daha farklı bir noktaya evrilebilir.
1: Evet. Şimdi Sayın Yeşiltaş, bu bir meydan okuma olarak da okunabilir dedi ama sizin de yorumunuzu merak ediyorum Sayın Şahin.
4: Şimdi neticede yani Meis Yunanistan anakarasına 580 kilometre mesafede, Türkiye anakarasına 2 kilometre mesafede, evet, ve toplamda 9 kilometre karelik gayri askeri statüsü olan bir yer. Dolayısıyla Miçotakis'in burada verdiği askeri donanmayla beraber verdiği fotoğrafları Türkiye'ye bir mesaj olmak dışında okuyabileceğimiz bir senaryo görünmüyor önümüzde. Bugün Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz cümlesi bence önemliydi. Çünkü Yunanistan'da da şimdi yaklaşan seçimler üzerinden okuyoruz ama yani Yunanistan'da da İsrail'de de Türkiye'ye karşı olan pozisyonunu yalnızca iç kamuoyunu konsolide etmek üzerinden, yalnızca bir seçim propagandası üzerinden okumamak da lazım artık. Her iki ülke içinde bu artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumda. Şimdi İsrail'in Avrupa kamuoyunda bu kadar dışlandığı bir süreçte Yunanistan'ın bu kadar yakın bir müttefiklik ilişkisine girmesini, kendi iç kamuoyuna da yalnızca Türkiye aleyhinde açıklayabildiği bir süreçten geçiyor. Yunanistan'da da yapılan araştırmalar, kamuoyu araştırmaları İsrail karşılığının %60'lara vardığını, ki bunun gençlerde daha da yüksek olduğunu söylüyor. Bunu dengelemek için de karşılarına koydukları tek kart Türkiye aleyhsarlı kart. Şimdi Türkiye'nin diplomasi stratejisine bakıyorsunuz. Hem küresel ölçekte hem bölgesel ölçekte yalnızca diplomasi kapasitesiyle inşa ettiği yeni bir güç prototipi var Türkiye'nin. Savaştan yana olmadığı, tam tersi çok uzun yıllara yayılan Rusya-Ukrayna savaşı gibi savaşlarda dahi, aşağıda İran-Amerika savaşında dahi ara buluculuk yapmak ve barış masaları kurmak üzerine kendine inşa ettiği bir güç modeli varken Türkiye'nin yalnızca askeri kapasitesinin Yunanistan için bu kadar ciddi bir savaş tehdidi gibi algılanmasının da çok patolojik ve tarihi sebepleri var. İşte İsrail'de hep söylüyoruz arz-ı mevut, işte Yunanistan'da da diyoruz ki Megali İdea gibi, işte saplantılı bir Türkiye karşılığından beslenen bir güç trafiği var. Burada tabii önemli olan Yani Yunanistan'ın da Avrupa Birliği ülkelerinin de kendi müstakil güç mimarilerini kurmaya çalıştığı bu süreçte orta vadeli kalkınma planlarında dahi o 10 sene sonra varabilecekleri noktanın çok ötesinde bir askeri ve savunma sanayi envanterine sahip bir Türkiye var. Neticede bu tarz girişimlerde mütekabiliyet esasıyla da kendisini savunabilecek bir Türkiye var. Ama burada İsrail'in Yunanistan'ı ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'i bir askeri yığınak olarak, bir istihbarat sahası olarak görüyor olması ve işte bu Aşil Kalkanı dediğimiz bu savunma sanayilerinin de, bu savunma yatırımlarının da tamamının kontrolünü Yunanistan'a vermeyecek olmasının da İsrail tarafından çok kullanışlı yeni jeopolitik sahalara dönüştüğü denklemde farklı tehdit hiyerarşileri ortaya çıkıyor neticede. Türkiye'de bu noktada elbette bütün diplomatik yolları, bütün barışçıl yolları deneyerek ilerliyor şu an.
5: Peki Türkiye, Yunanistan-İsrail yakınlaşması tabii Türkiye'nin ortak paydasında buluşuyor olmasını nasıl okumak gerekiyor?
4: İşte Doğu Akdeniz'de bu Türkiye için yeni bir saha açıyor. Şimdi Murat Hoca da bahsetti. Evet. Yani Fransa'nın da denkleme girdiği ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlayıcı birçok yeni girişim olmuştu ki Türkiye bunu işte Libya ile yaptı, deniz anlaşmasıyla aşarak. Yine diplomatik kanallarla kendisine yeni alanlar açmıştı. Şimdi ilerleyen süreçte meclis açıldıktan sonra Mavi Vatan doktrininin mesela yasalaşacağı bir süreçten bahsediyoruz. Bunların her biri Yunanistan'la açılacak yeni gerilim hatlarına dönüşecek ilerleyen günlerde. Ve İsrail'in de tabii bölgede bu kadar savunma yatırımlarıyla var olması Türkiye için yeni bir başlık. Göreceğiz ilerleyen süreçte.
5: Evet. Ben tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci Elif Şahin bizlerle birlikteydi. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, size de çok teşekkür ediyorum. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk. Birçok konu başlığımız vardı. Bu başlıkları aslında konuşma fırsatı bulduk bu akşam. Biraz aslında Amerika'nın FED kararının açıklamasıyla başladık. Ekonomiyle başladık ama birçok başlığı da masaya yatırmış olduk. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Yakın planı noktalıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarım kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Ama gelin önce gecenin manşetini sizlerle paylaşalım günün son saat diliminde. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayla tekrar gündemimizde. Hafta başında dizinin senaristleri ifade vermişti hatırlayacaksınız. Şimdi de o diziyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide FG plakalı yani Fethullah Gülen'in baş harflerinin bulunduğu FG plakalı araca yer verilmesi incelenecek bu defa. Başsavcılık bununla ilgili bilirkişi heyeti oluşturduğunu duyurdu. Dizi baştan sona incelenecek, tek tek izlenecek. Ayrıntıları birazdan bugün yarın da sizlere aktaracağız efendim. Başlamadan önce akışımızda başka neler var? Gelin paylaşalım.

Yemenli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan peş peşe sert tepki geldi. O saldırı girişimine dair ayrıntıları ve siyasilerin açıklamalarını birazdan aktaracağız efendim. Ve Amerikan Merkez Bankası FED politika faizini 25 baz puan arttırdı. Böylece FED 3 yıl aşkın sürenin ardından ilk kez faiz arttırımına gitti. Piyasalar bu karara nasıl tepki verdi, buna da bakacağız. Ve ekonomiden bir madde daha aktaracağız efendim. Borsa İstanbul gün içinde değer kaybetti. BIST 100 endeksinde düşüş

%6'yı buldu. Diğer yandan Orta Doğu'da gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatında artışlar devam ediyor. Finansal piyasalardaki bu gelişmeler nedeniyle Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanacak. Ayrıntılar bugün yarın da olacak. Ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle solunum yolu hastalıkları için de riskli bir döneme giriliyor. Grip aşıları da eczanelere ulaştı. Risk grubundakilerin yani 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşı yaptırması tavsiye ediliyor. Uzmanların görüşleri birazdan bültenimizde olacak. Öne çıkanları teker teker aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Kutsal şehir Mekke'ye yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen son saldırı girişimi ise Ankara'nın tepkisini çekti.
1: Yemenli Husilerin kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.
2: Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: Saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
3: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi.
4: Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetine hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırıya tepki gösteren isimler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
0: Evet, Ankara'nın tepkisini aktardık. Şimdi bu sıralarda bölgede neler yaşanıyor, hemen bunu alalım, ayrıntıları öğrenelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali merhaba. Mekke saldırı girişimiyle alakalı Husilerden bir açıklama geldi mi? Bölgede neler yaşandı? Seni dinleyeceğiz şimdi.
6: Husi saldırı öncesinde tabii Mekke dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın birçok şehrinde sirenler gün boyu çalmıştı. Telefonlara da mesajlar gönderilmişti. Uyarı mesajlarıydı bunlar ve açıkçası Suudi Arabistan vatandaşları ve medyası Mekke-i Mükerreme'ye yönelik bir saldırı beklentisi içerisindeydiler. Ve akşam saatlerinde de bir saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiği yönünde ilk bilgiler paylaşılmıştı. Ve Suudi Arabistan yönetimi de Mekke'ye yönelik bu İHA'lı saldırıyı hava savunma sistemleriyle engelledikleri bilgisini paylaştı ve Husileri suçlamıştı. Yemen'de ise Husi cephesinden gelen açıklamada biz yapmadık denildi. Mekke'ye yönelik herhangi bir saldırımız olmadı. Kutsal mekanları hedef alma gibi bir planımız, tasarımımız yoktur şeklinde bir yalanlama geldi. Ancak bu saldırının da bir taraftan gerçekleştiğini söylüyor Riyad yönetimi. Hatırlatalım, Doğu Batı petrol boru hattına yönelik geçtiğimiz günlerde Irak topraklarından bir saldırı gerçekleşmişti. Bu da dikkat çekiyor ve Yemen Husiler sadece askeri tesislere ve saldırıların yapıldığı üslere yönelik karşı saldırılar yaptıklarını duyurmuş oldular.
0: Peki son saldırılarda durum ne, bölgede neler yaşanıyor, bir de bunu dinleyelim senden.
6: İki önemli gelişme oldu aslında gün içerisinde. Yine ilki Husiler Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru ve bir kez daha Suudi Aramco şirketini hedef alan balistik füze ve İHA'larla bir saldırı gerçekleştirdiler ve açıklama Husilere bağlı silahlı kuvvetlerden geldi ve bu açıklamada Yanbu'da bulunan Suudi Aramco şirketinin balistik füzeler ve İHA'larla hedef alındığı, ek olarak Hamis Mushayt hava üssünün de yine hedef alındığı bildirildi, açıklandı ve ek olarak bu açıklamanın sonunda bir uyarı da paylaşıldı. Ablukanın sona erdirilmesi Yemen'e yönelik uygulanan ve her bir saldırıya da karşılık olarak saldırıları sürdürecekleri şeklinde bir mesaj da verildi. Ve Suudi Arabistan'ın derinliklerine yönelik bu saldırıların sürdürüleceği de belirtildi. İkinci bir açıklamada ise yine Yemen silahlı kuvvetlerinden bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü şeklinde oldu. Ve bir hava savunma sisteminden ateşlenen füzeyle F-15 savaş uçağının düşürüldüğü anlara dair de Husiler bazı görüntüler paylaşıldı. Suudi Arabistan içerisinde de uçuşlar bir taraftan askıya alınıyor. Cidde kentinde bugün gün içerisinde yine uçuşlar askıya alınmıştı ve havayolu şirketleri artık Irak hava sahasını kullanmaya başladılar bu sefer.
0: Evet Ali Çabuk'u dinledik. Biraz sonra da dakikalar sonra da konuya bir parantez açacağız. Uzman bir değerlendirme alacağız. Körfez'de neler yaşanıyor? Husiler ne amaçlıyor? Bakacağız efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a yönelik mesajları dikkat çekiciydi. Fidan Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi. Dinleyelim.
7: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
8: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
7: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
8: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
7: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve bir canlı bağlantımız olacak. Amerika'ya uzanalım hemen. Amerikan Merkez Bankası 2023 yılından bu yana ilk kez politika faizinde artışa gitti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Ayrıntıları alacağız çünkü aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Tüm dünya ekonomisini bir yerde dolar endeksli olması dolayısıyla etkiliyor. Şimdi ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden dinleyeceğiz. Begüm, Fed bu kararla nasıl bir mesaj vermiş oldu? Tepkiler neler?
9: Bu ABD Merkez Bankası'nın aslında faiz artırma kararı beklenen bir karardı. Sürpriz yok o açıdan. Son 3 yıl içerisindeki de ilk faiz oranı artışı kararı olmuş oldu. Bir yandan da tabii Orta Doğu'daki savaşla birlikte şekillenen ekonomi açısından da keskin olarak nitelendirilebilecek bir politika değişikliği. Bu kararla Fed'in iki amaç güttüğünü söylemek mümkün. Bir tanesi harcamaları kontrol altına almak bir miktar. İkincisi de enflasyonun daha da kök salmasını engelleyebilmek. Fed Başkanı Kevin Warsh düzenlediği basın toplantısında ABD Merkez Bankası'nın gıda olsun ya da petrol fiyatları olsun tek tek bu fiyatları etkileme kabiliyetinin olmadığını söyledi. Ancak sadece bu fiyat artışlarının daha da genişlememesine yardımcı olabiliriz dedi. Şöyle bir ifade kullandı. Yazdan bu yana gelen enflasyon verileri bana altta yatan trendlerde anlamlı bir iyileşme olduğunu söylemiyor ifadesini kullandı. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin Fed'in almış olduğu bu kararda etkili olduğunu söylemek mümkün. Peki karar ne anlama geliyor, nasıl yorumlanıyor? Bir kere Amerikalılar açısından daha yüksek borçlanma maliyeti demek. Çünkü Amerika'da zaten Mart ayından bu yana ev alımı daha da zorlaşmış durumda. Mortgage oranları yüksek seyrediyor. Son bir yılın en yüksek seviyesinde. Dolayısıyla öngörülebilir gelecekte mortgage'ın yine yüksek seyredeceği anlamına geliyor Fed'in faiz kararı. İkincisi ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh'u bizzat seçmişti. Faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında da bulunmuştu defalarca. Dolayısıyla Fed'in yeni dönemde yeni başkan göreve geldikten sonra ilk büyük hamlesini de bu şekilde yapmış oldu. Bir anlamda meydan okumuş oldu Trump'a. biraz daha görüş farklılığına yol açabilir mi? Hatta Trump'ın olası tepkisi soruldu Fed Başkanı Kevin Warsh'a. Kevin Warsh da başkanla görüşmeler konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Zaten ben de Wall Street bülteni değilim dedi ve Fed'in siyasi aktörlerden bağımsızlığına vurgu yaptı. Şimdi bundan sonraki süreçte asıl soru Fed acaba bir faiz artırımı döngüsüne mi girecek? Fed Başkanı bunun bir ipucunu vermedi ama diğer Fed yetkilileri ve yatırımcılar önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan yine bir faiz oranı artışı bekliyor. 27-28 Ekim'de Fed diğer toplantısını yapacak ve o zamana kadar gelecek olan ekonomik veriler değerlendirilecek.
0: Begüm Dönmezler söz aktardı. Fed'in bu kararı öncesi de bugün Borsa İstanbul değer kaybetti. BIST 100 endeksinde düşüş %6'yı buldu. Endeks 13.500 puana kadar geriledi. Borsa Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Birçok hisse %10 düşerek taban oldu. Endekste yaşanan kayıplar sonrası devre kesici çalıştı ve işlemlere ara verildi. Borsada haftalık kayıp ise %10'a yakın. Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yarın piyasa açılmadan sabah saat 8'de Finansal İstikrar Komitesi toplanacak efendim. Biz de dakikalar sonra yaşanan bu finansal gelişmeleri uzman konuğumuzla konuşacağız yine. Ve gündemdeki en önemli konulardan biri aslında başlarken de aktardık. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Pazartesi günü senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında dizide FG plakalı araca yer verilmesinin de inceleneceği belirtildi. Başsavcılık incelemeyle ilgili bir bilirkişi heyetinin de oluşturulduğunu duyurdu.
10: Öldürmek mi istiyorsun savcı hanım?
11: Kazım Kaşifoğlu karakteri FG harfli araç plakası. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi sahneleri mercek altına alındı.
10: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
11: İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Dizi sahnelerinin alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizi sahnelerinde damarına hava enjekte edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinde ölümü kalp krizi olarak anlatıldı. Senaryoyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği araştırılacak. Bazı sahnelerde FG harfli araç plakasına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları da incelenecek.
12: Konuşmak ister misiniz efendim?
11: Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Raci Şaşmaz ifadesinde senaryo için kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını anlatmıştı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat iç çalışmalarını anlatmak için yaratıldığını, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin olmadığını iddia etmişti. Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Savunma yapmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yanıt bekleyen birçok soru var. Şüpheli ölüm üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. MHP lideri villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar, villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
8: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
7: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde üç hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak "Şimdi geriye üçüncü hilal kaldı" ifadesini kullandı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu 1 emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada Gülistan Doku'nun hayatını kaybettiği belirtilen araçtaki numuneler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilerek incelemeye alındı. Şanlıurfa'da kamu personeli sınavına 392 adayla ilgili mevzuata aykırılık belirlendi. Adaylar yeniden sınava girecek. Karar neden alındı? Sınav günü ne yaşandı? Şimdi gelin bu konunun ayrıntılarını izleyelim.
11: 6 Eylül'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavı esnasında Şanlıurfa'daki bir merkezde usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıştı. ÖSYM iddialara ilişkin incelemesini tamamladı. Mevzuata aykırılıktan 392 adayın sınavı iptal edildi. Adaylar yeniden sınava girecek. Sınav sonrası Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde bazı adayların sınav binasına saat 10'dan sonra alındığı, 10.15'te başlaması gereken sınavın 10.45'te başladığı öne sürülmüştü. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kampüste bağlantılı yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtildi. Bu durum Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınav günü masasına bildirildi. Bunun üzerine ÖSYM mağduriyeti engellemek adına kampüsteki sınav binalarına girişi 30 dakika uzattı ve sınava başlama saatini 10.45'e çekti. Sınavın ardından durum incelemeye alındı. Sınav merkezindeki yöneticiler ve görevlilerle görüşüldü. Kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları mercek altına alındı. İnceleme sonucunda 107 salonda yaklaşık 5000 adayın sınava girdiği kampüste yer alan 22 salonda kural idari tespit edildi. Mevzuata aykırı sınav uygulaması yapılan 392 adayın sınavı iptal edildi. Bu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.
0: Yemenli Husilerin kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA'lı saldırı girişimine dair haberlerimizi başlarken aktardık. Canlı bağlantıyla güncel bilgileri öğrendik. Şimdi konuya dair bir parantez açacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek karşımızda şu anda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Hoş bulduk Buse Hanım, iyi geceler. İyi
0: teşekkürler. Şimdi Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve Mekke'ye hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirtti. Ve işte kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini de ifade etti. Ama Ankara'dan yine büyük bir tepki geldi bu İHA saldırısına dair. Her ne kadar kutsal mekanlar bir şekilde hedef alınmamış olsa dahi ne anlatıyor bu saldırı bize? Buralarda hedef alınır mı? Önemi nedir?
13: Ya açıkçası Husilerin mantıksal düzeyde Mekke ve Medine gibi yani Müslümanlar için kutsal sayılan yerleri hedef almasını açıkçası çok beklemiyorum. Çünkü Husilerin uluslararası anlamda da Müslümanlar nezdinde de bir prestije ihtiyacı var. Ama biliyorsunuz savaş koşullarında bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Yani kendi ifadeleri üzerinden de aslında ben en azından kendi ifadelerine bu bağlamda inanıyorum. Yani bilinçli bir şekilde Mekke'yi vurduklarına dair senaryoyu açıkçası çok da ihtimal vermiyorum. Çünkü bu Medine'ye saldırmanın veya Mekke'ye saldırmanın Husilere katacağı ekstra bir fayda yok ve zarar var. Dolayısıyla böyle bir sürece girişeceklerini düşünmüyorum. Hani böyle can havli diye bir durumları olsa, çok sıkışsalar, işte Suudi Arabistan'ın canını yakmak isteseler diyeceğim de ama Husiler şu anda Yemen'de oldukça o avantajlı bir durumda ve istedikleri alan kontrolünü bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Mekke'yi vuracaklarına bu bağlamda çok ihtimal vermiyorum.
0: Peki bu saldırı o zaman neye tekabül geliyor aslında? Bu bir gölge saldırı mı ya da işte bir provokasyon başka biri tarafından Husiler tam olarak odak nokta olsun. Şimşekleri o yöne çekmek adına başka bir ülkenin yapmış olabileceği bir saldırı mıdır?
13: Bu senaryo her zaman Ortadoğu koşulları olduğunda bu tarz mesajların her zaman verilebileceğini gördük. Dolayısıyla bu tarz gelişmelerin sonraki süreçlerde daha çok açığa çıktığını görüyoruz veya aslında bir şekilde de açığa çıkmıyor. Bahsettiğiniz ihtimal var mı? Elbette var. Ancak biz hani görünen tabloda böyle bir şeyin çok yani anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Husiler Yemen'in neredeyse %30'unu kontrol ediyorlar ama nüfusun %70'inin yaşadığı bölgeyi kontrol ediyorlar. Neredeyse dağlık ve çorak alanlar dışında bütün Yemen aşağı yukarı neredeyse Husilerin elinde. Yani Husilerin böyle bir senaryoya cidden mantıklı şeyde ihtiyacı yok. Peki böyle bir komplo olabilir mi? Elbette olabilir ancak komployu uygulayan ülkenin de mesela diyelim ki Husileri karşısına almak istediniz. Yani Husilere ne yapabilirsiniz ki? Husilerin Yemen'deki dağlık avantajı çok güçlü. Ben hani ilerleyen süreçte yine konuşuruz da. Yani ben Husilerin ilerleyen süreçlerde Taliban örneği bir şeye dönüşeceğini ve ABD tarafından da kabul görüleceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Öyle mi? Peki şu anda amaç nedir? Yani Yemen'i tamamen ele geçirmek mi ya da işte iktidarı devirmek mi? Amerika ile birlikte nasıl bir işbirliği içinde olabilirler?
13: Şimdi şöyle düşünün, Husilerin normalde istihbari desteği ve askeri desteğini bir şekilde Hizbullah ve İran üzerinden aldıklarını biliyoruz. Sadece şu ayrımı yapmak lazım. Evet, Husiler İran'la ciddi anlamda irtibatlı ama emir komuta zinciri şeklinde işleyen bir süreç yok. Evet, çok yakınlar mı? Çok yakınlar. Fakat İran Hizbullah örneğindeki bir denklem veya İran'la Haçlı Şabi örneğindeki bir denklem İran'la Husiler arasında yok. Husilerin belli koşullarda esnek davranabildiğini, kendi senaryolarını gerçekleştirebileceğini defaatle gördük ve bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Husilerin yapmak istediği şey alan tahkimi ve Suudi Arabistan'ın bir şekilde ilerlemesine müsaade etmiyorlar. Bu Babil Mendebi kontrol ederler mi? Ben açıkçası ona da çok ihtimal vermiyorum. Çünkü sadece orada Suudi Arabistan'ın özellikle Perim Adası dışındaki kontrolü değil, karşısında Cibuti var. Cibuti'de Amerika'nın üssü var, Çin'in üssü var, Japonya'nın üssü var, İngiltere'nin üssü var, Fransa'nın üssü var. Dolayısıyla Babil Mendebi, yani Husiler hani tekrar söyleyeyim can havli durumunda olmadığı sürece Babil Mendebi bu kadar etkili bir şekilde kontrol edeceklerini de düşünmüyorum ve olası bir senaryoda ABD ile anlaşma ihtimallerini de açıkçası yüksek görüyorum.
0: Nasıl bir anlaşma söz konusu olur burada ve tam olarak Körfez'de neler yaşanıyor?
13: Şimdi şöyle düşünün, normalde ABD bir şekilde Suudi Arabistan'ı kaybetmek istemiyor. Bir kere Riyad'ı korumak istiyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz çünkü İsrail'in bölgede meşrulaştırılması için İbrahim anlaşmalarını daha bir üst seviyeye çekmesi için bir kere şeye ihtiyacı var. Suudi Arabistan'a ihtiyacı var ve Suudi Arabistan'ı korumak istiyor. İkinci arzusu Hürmüz'de yaşadığı krizi Babil Mendeb'de yaşamak istemiyor. Çünkü Hürmüz artı Babil Mendeb'in kapanması neredeyse dünya enerji hattının %25 ile 30'unun kapatılması anlamına gelir. Zaten Trump ekonomik anlamda kendi seçmeniz tarafından ABD'de bayağı bir dayak yiyor yani ve bir şekilde bu maliyeti artırabilecek şeylere girişeceğini düşünmüyorum. Yani Hürmüz'ün kontrolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de Husileri hiçbir, pardon Hürmüz dedim, Babil Mendebi, bir de Yemen'i bir şekilde masada tutmak istiyor. Yani evet böyle bir dengeli düşmanlık var ama yarın öbür gün Husilerle bir atmosferde veya bir ortamda oluşabilecek koşulları da şimdiden yok etmek istemiyor açıkçası.
0: Bu yaşananların İran-Amerika savaşıyla bağlantısını ve en çok da aslında geleceğine dair, bu savaşın geleceğine dair etkisini nasıl yorumlarsınız?
13: Böyle düşünün, yani İran Hürmüz meselesiyle hayatta kaldı. Yani Hürmüz olmasaydı biz bugün İran diye bir devletten veya İran rejimi diye bir devletten bahsetmiyorduk. Hürmüz o kadar etkili bir şekilde kullandı ki İran, hem Hürmüz'ü tutarak Körfez üzerinden mesaj vermeye çalıştı, hem Hürmüz üzerinden ABD orta sınıfına ve alt sınıfına bir şekilde mesaj göndererek Trump'ı cezalandırdı ve Babil Mendeb kartını da hep köşede tuttu. Yarın öbür gün can havli durumunda Babil Mendeb'i kullanabilmek için İran'ın bu etkende doğrudan Babil Mendeb'in kapatılmasından doğrudan bir fayda göreceğini düşünmüyorum. Çünkü İran ABD arasında böyle kronik bir şekilde şey başladı. Yani bir şekilde birbirlerini vurmama süreci başladı. Muhtemelen de seçime kadar en azından bu böyle devam edecek. Bence bir denge hali devam edecek. Ama seçimden sonra ben ABD-İran savaşının tekrar devam edeceğini zaten düşünüyorum açıkçası.
0: Trump da zaten benzer açıklamaları yapıyor. Evet, seçime kadar bitebilir ama seçim sonrası da bitebilir diyerek bu kapıyı zaten açık bırakıyor son açıklamalarında da. Peki Husiler tarafına geri dönecek olursak, şimdi Amerika-İran savaşını bıraktık. Çatışmalar düşük yoğunluklu geçiyor ama Husileri gündeme aldık. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ya da işte Körfez'deki diğer ülkeler, Suudi Arabistan gibi ülkeler gerçekten Babil Mendeb konusunda bir risk oluşturacağını düşünerek savaş açabilirler mi? Daha büyük bir savaş söz konusu olur mu? Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya gidebilirler dediniz. Ama aksi bir yöntemi de tercih eder mi Amerika Husileri tamamen ortadan kaldırmak ya da işte biraz daha geri püskürtmek gibi bir strateji izlenir mi?
13: Şimdi şöyle bir şey, ABD yaklaşık 20 yıl boyunca Taliban'la savaştıktan sonra bir şekilde sonuç elde edemediğini gördü ve Afganistan'ı bir şekilde Taliban'a bırakmak durumunda kaldı. Çünkü bütün göstergeler bir şekilde bunu gösteriyordu. Biz Husilerin 2004'ten beri, yani Ensarullah hareketi olarak başladığı süreçten günümüze gelene kadar süreçte bir şekilde Yemen'de oldukça güçlü olduklarını ve bölge kontrolünü çok ciddi anlamda yaptıklarını görüyoruz. Yani sanki ABD'yi bu süreç mecburen buna götürecek. Bakın, seçim olmasaydı belki ABD böyle bir sürece girişebilirdi ama bunun da şöyle bir maliyeti var. Şimdi siz küresel bir güçsünüz. Bir yandan füze stoğunuzu önemli ölçüde Hürmüz Boğazı, İran meselesinde harcadınız. Şimdi ikinci bir eşik açılacak ve siz bunu Babil Mendeb'de kullanmak zorundasınız. Bir de üçüncü bir eşik var. Zaten Ukrayna'ya belli füze şeyini gönderiyorsunuz, desteğini gönderiyorsunuz. Yani bunların tamamını yaptığınızda yarın öbür gün rezervlerde olası bir Çin çatışmasını destekleyebileceğiniz füze stoğunuz yok. Dolayısıyla küresel hegemonya olmanın biraz da maliyeti bu. Yani bütün kulvarlarda ölçülü bir şekilde füze stoğuna sahip olmanız lazım. Babil Mendeb'e de girdiğiniz an bu stokların ciddi anlamda erime ihtimali doğurur. Yani böyle bir ihtimal açıkçası çok rasyonel görünmüyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Husilerin Mekke'ye İHA saldırısını değerlendirdi Doktor Muhammed Berdibek efendim. Biz bir reklam arasına girelim ama çok kısa bir süre sonra karşınızdayız. Gündemdeki haberleri aktaracağız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
16: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
17: İsrail ne yapmaya çalışıyor?
15: doğrudan Türkiye'ye hedef alınıyor. Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
16: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
15: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
16: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
15: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
16: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
15: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
16: Cuma saat 16.

0: Aranın ardından karşınızdayız ve devam ediyoruz efendim. Operasyonlarla devam edeceğiz şimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı yaş, sebze ve meyve sektörüne ilişkin iki kapsamlı raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirildi. Bazı üreticiler adına da ürün satılmadığı halde makbuzlar kesildi. Çok daha fazla ayrıntı var. Bakalım.
1: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi. Makbuz da 28 lira yazıldı. Markette 31,82 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş, sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyattan makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bloomberg HT yayınında konuşan Bakan Şimşek, memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti. Daha esnek kur rejimine geçilebilir ama henüz şartlar oluşmadı açıklaması da dikkat çekti.
2: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil sisteminin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Şimşek ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
2: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
1: Bakan Şimşek kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
2: Aslında ideal olarak yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
1: Şimşek, önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altına çizdi.
0: Ekonomideki gelişmeleri bir parantez açma zamanı şimdi de. Fed'in faiz arttırma kararını bültenimizin başında yine aktardık. Sıcak bir gelişme olarak şimdi değerlendireceğiz. Aracı Kurum Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Fed'den 2023'ten bu yana ilk faiz artışı geldi bu akşam. Neden buna ihtiyaç duyuldu, bekleniyor muydu, nasıl bir etki yaratacak?
3: Evet, yani son zamanlarda tüm dünyada enflasyonist etkileri çok net bir şekilde hissetmeye başladık. Özellikle bu Amerika-İran savaşından sonra artan petrol fiyatları, enerji fiyatları ciddi manada enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Aslında savaş başladıktan sonra örneğin Avrupa Merkez Bankası birini ilk başladığı dönemde, birini de geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz haftalarda yaparak iki defa faiz artışı yaptı. Yine Japonya tarafında faiz artışlarını gördük ve Fed'de de Amerika tarafında da beklentilerden uzaklaşan enflasyon rakamlarıyla karşı karşıyaydık. Bu nedenle bir faiz artışı beklentisi piyasada kuvvetliydi. Hatta %95'lere yakın bir oranda faiz artışının geleceğine yönelik piyasa beklentisi vardı ve beklenen gerçekleşti. Yalnız gerçekleşmenin yanında biraz daha Fed'in geleceğe yönelik de enflasyon endişelerinin ön plana çıktığı bir toplantı gördük. Enflasyonun çok uzun sürede hedeflerin üzerinde olduğu vurgusu çok net bir şekilde dikkat çekti başkanın yaptığı açıklamada. Yine baktığımızda 18 Fed yetkilisinin 16'sının 2026 içinde bir kez daha faiz artışı beklediğini gördük. Yani bu da piyasanın beklentilerinin biraz daha üzerinde bir beklentiydi faiz tarafında. Bununla birlikte tekrar tek haneli daha doğrusu %2 hedefine ulaşılması yönündeki yılda tahmin yılı da 2029'a ötelendi. Yani uzun süre Amerika'da enflasyonun yüksek kalacağı, yani hedeflerin üzerinde kalacağı vurgusu ön plana çıkmış oldu. Bu tabloya baktığımızda bu yıl bir faiz artışı daha gelebilir beklentisi kuvvetleniyor. Bu piyasa beklentilerinin üzerinde bir sıkı duruş olarak söylenebilir. İkincisi de tek hane %2 hedefine ulaşma enflasyonda hedefi 2029'a ötelendi. Bu da enflasyon uzun süre yüksek duracağı ve 2027 yılı içerisinde bir faiz indiriminin olma ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda evet, faiz artışı piyasaların beklentisi dahilindeydi. Ama verilen mesajlar ve projeksiyonlar bence piyasanın beklediğinden daha şahin diyebileceğimiz bir taraftaydı.
0: Peki tüm bu kararlar dünya ekonomilerine ve tabii ki Türkiye'yi nasıl etkileyecektir?
3: Şöyle, aslına bakarsanız hani dünyada finansman maliyetlerinin artıyor olması Türkiye gibi ülkelerde de dış kaynağa erişimin maliyetini arttıracak unsurlardan bir tanesi. Bu açıdan kaynak maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor olacak. Diğer taraftan artan faizler elbette bir süre bu doların değerlenmesini destekleyecek bir unsur olacak. Nitekim Euro dolar paritesine baktığımızda 1.1465'e kadar gerilemiş durumda şu an itibariyle. Değerlenen dolarında dolarla fiyatlanan bu emtialarda, özellikle değerli metallerde bir baskı oluşturması söz konusu olabilir. Nitekim bugün altın fiyatlarında karar sonrası bir düşüş gördük. Yine hisse senetleri tarafında da alternatif getirinin artmış olması, indirgeme oranının yükselecek olması bir miktar hisse senetleri tarafında da sınırlı da olsa baskı oluşturabilir önümüzdeki günlerde.
0: Peki şimdi emtiaların da tabii etkileneceğini söylediniz. Bu noktada altın biraz daha konuşulması gereken konulardan biri sanıyorum ve bir faiz arttırımı daha bekleniyor ifadesini kullandınız. Bu kararlarla birliktenizden böyle bir mesaj algılandı piyasada. Peki bu nasıl etkileyecektir 2026 sonu, 2027 içinde eğer bir indirim söz konusu olmazsa, beklentilerin dışında bir durum mu söz konusu?
3: Şöyle söyleyeyim, en azından Kasım ayındaki seçimlere kadar, ki Trump buradan güçlü çıkacak mı çıkmayacak mı bu önemli olacak, ama en azından seçim dönemine kadar doların güçlü kalma ihtimali kuvvetli. Yani Kasım'da seçim olacak, muhtemelen Aralık ayında da Fed'in bir kez daha faiz arttırdığını görme ihtimalimiz var. Bu ikisini üst üste koyduğumuzda yılın geri kalanında doların güçlü kalmaya, hatta daha da güçlenme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Dolar eğer güçlenecekse bu da özellikle dediğim gibi dolarla fiyatlanan değerli metaller tarafında baskının devam etmesi demek oluyor. Ben açık söylemek gerekirse en azından bu Kasım ayına kadar Amerika'daki seçim sonuçlarını görene kadar ki Aralık ayındaki toplantı yönelik Fed beklentileri de daha da netleşmiş olur Kasım ayı içerisinde. Bu döneme kadar doların biraz daha güçlü kalmasını ve bunun da altın gibi emtiaları baskılamasını bekliyorum. Yani teknik Peki. olarak da bir baskı süreci var. Yani o açıdan biraz orada dikkatli olmakta fayda var.
0: Şimdi tam bu konuyu konuşurken bir son dakika gelişmesi ekranlara da yansıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama var. Bugün Fed'in yaptığı açıklamanın ardından. Faiz %1 veya düşük olmalı diyor. Hatta Amerika için faiz oranlarını düşüren hem de süratle gibi bir ifade kullanıyor. Trump niçin böyle bir açıklama yapıyor? Yani aslında Fed Başkanı'nın getirilmesiyle bağlantısını da sizden dinleyerek alalım mı bu yorumu?
3: Ben Trump biraz hayal aleminde yaşıyor gibi geliyor bana. Yani %1 faizin getireceği enflasyonu herhalde çok umursamıyor. Genellikle hükümetlerle merkez bankalar arasında bir çatışma da vardır bu faiz konusunda. Çünkü hükümetlerin görevi ekonomik büyümeyi sağlamak. Bunun için de düşük faizi savunmak ama merkez bankalarının görevi de fiyat istikrarını sağlamak. Bu da çoğu zaman yüksek faizli oluyor. Yani ikisinin hedeflerini gidecek faiz oranı arasında bir çatışma söz konusu olabiliyor. Yani Trump çok farklı bir ekonomik politika model konuşuyor ve uygulamasını da geçtiğimiz dönemlerde gördük. Ama dediğim gibi biraz gerçeklerden kopuk, belki seçime yönelik biraz daha mesaj niteliği taşıyan bir ifade olarak görmek. %1 veya daha düşük bir faiz oranının Amerika'daki ekonomideki ısınmayı ne aşamaya getireceği ve bunun nasıl bir enflasyona sebebiyet vereceğini aslında Trump da biliyordur tahminim ama bana biraz sanki seçim öncesi popülist bir söylem gibi geliyor.
0: Peki Trump'ın bu açıklamaları, bu baskıcı açıklamaları ekonomi üstündeki, ekonomi yönetimi üstündeki bunlar fiyat dengelerini değiştiriyor mu dolar üstünde Amerika Birleşik Devletleri'nde?
3: Yani geçmişte etkileri oluyordu ama şu an ben piyasanın Trump'ın açıklamalarını çok ciddi aldığı kanaatinde değilim. Yani bu açıklamanın da çok büyük bir yankı oluşturup piyasa fiyatlamaları üzerinde belirgin bir etki oluşturacağını düşünmüyorum. Trump açık söylemek gerekirse hem savaş sürecindeki söylemleri hem ekonomi politikalarındaki söylemleri inandırıcılığı biraz daha kayboldu piyasalar nezdinde. O nedenle ben piyasaların hani Trump'ı çok ciddi alarak bu beklenti dahilinde bir fiyatlama eğilimine gideceği kanaatinde değilim. Ki piyasa bunu ciddi alacak olsa piyasa faizlerinde bir düşüş görürüz ama bu söylem piyasa faizlerini daha da arttırıcı bir etki oluşturur en fazla. Yani o açıdan çok hani gelip geçer sözlerinden biri olarak değerlendirmek gerekir.
0: Peki şimdi uluslararası arenada hangi gelişmeler yaşanırsa ekonomik olarak dünya biraz daha rahatlar?
3: Savaşların bitmesi kesinlikle, yani başta Körfez'deki savaşların bitmesi, hem Amerika İran arasındaki gerilimin hem bu Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim, ikisi de petrol fiyattan ciddi manada etkiliyor. Ama bu savaşların bitmesi için önce İsrail Filistin arasındaki sürecin bitmesi gerekiyor. Yani İsrail'in bölgedeki gerilimci politikasının bir normalleşmesi ve ardından bu barış halkalarının diğer ülkelere yayılması gerekiyor. Yani İsrail dizginlenmeden maalesef bu dediğimiz savaşların da çok ben kolay bitebileceği kanaatinde değilim. İkincisi de Rusya-Ukrayna savaşı. Bu da gıda arzı ve enerji fiyatları açısından yine kritik konu. Yani bu iki bölgede bir sükunet sağlanabilecek olursa elbette bu küresel ekonomi tarafında çok ciddi manada bir ivme kazanılmasına sebebiyet verebilir. Hem enflasyonlarda hızlı düşüş hem de büyümede ivmelenme getirebilir. Yani iki taraflı hedefe de ciddi katkısı olabilir. Şu anda tüm piyasanın yani genel anlamda ekonomik büyüme anlamında izlediği gelişmeler buralar. Bununla ilgili pozitif gelişmeler görürsek kalıcı iyileşme için de bir sinyal oluşmuş olur.
0: Peki şimdi elbette ki ülkeler içindeki bu seçimleri de sizler izliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Mesela İsrail'de de önümüzdeki aylarda bir seçim var. Hatta önümüzdeki ay Ekim ayında gerçekleşecek. Netanyahu'nun gidip gitmeyeceği konuşuluyor. Hemen arkasından gelebilecek bir ismin daha şahin olup olmaması ya da işte politika değiştirip değiştirmemesi gibi durumlar ölçekleniyor mu şu an sizce?
3: Yani elbette piyasa takip ediyor bunları ama İsrail tarafına baktığımızda hangisi daha kötü ona karar vermek gerekiyor. Yani o tarafta biraz daha gerilimci politikalar daha çok prim yapıyor gibi bir izlenim söz konusu. O açıdan hani İsrail seçimlerinin çok bölgedeki politika değişikliğine sebebiyet vereceği kanaatinde değilim ama Amerika seçimleri aslında bölgeyi de etkileyecek şekilde politika değişimlerine sebebiyet verebilir. Yani Trump'ın seçimi güçlü
0: mesela kongrede biraz destek kaybetmesi, güç kaybetmesi Trump'ın İsrail'in bölgedeki etkisini düşürebilir mi?
3: Yani şöyle Trump'ın güç kaybetmesi, Trump buna bir mutlaka sorumlu arayacaktır böyle bir senaryoda ve sorumlu olmaya aday en önemli kişi de burada Netanyahu ve İsrail olur. Yani o açıdan o tarafla da bir gerilim süreci olabilir. Güç kazanması durumunda da daha farklı aksiyonlar, örneğin İran'a karşı daha saldırgan ya da daha ısrarcı politikaları benimseme ihtimali olabilir.
0: Siz
3: yani
0: o açıdan bekliyorsunuz?
3: Yani açıkçası Amerikan seçimlerine yönelik bir tahminim yok ama okuduklarımdan anladığım Amerikan halkında da evet yani Amerikan halkının da seçmen konusunda taraftar ruhuyla hareket ettiği yönünde. Yani o nedenle çok büyük değişimler olması beklenmiyor. Yani belki Trump bir iki sandalye kazanıp kaybetme durumu olabilir ama çok majör bir değişim olmaması yönünde. Yani orada da dediğim gibi hani ekonomik, siyasi vesaire ya da politik duruştan ziyade biraz daha taraftarlık ön planda gibi gözüküyor Amerika tarafında da. O nedenle çok büyük bir değişim olması yönünde bir beklentim yok. Ya da en azından okuduklarından çıkarttığım sonuç bu yönde diyebilirim.
0: Peki son olarak da petrol fiyatlarını sormak istiyorum. Çünkü epey artış var. Şimdi savaş bugün bitse petrol fiyatları düşer mi? Yoksa önümüzde uzun bir süre var mı? Çünkü petrol fiyatları da ekonomileri etkiliyor. Lojistiği etkiliyor. Elbette ki elektriği etkiliyor. Bu markette aldığımız ürüne ya da işte aldığımız uçak biletine kadar büyük bir silsile halinde aslında günlük yaşamımıza etki ediyor. Bu noktada petrol fiyatları ne olacaktır? Bunu da dinleyelim.
3: Yani savaş biter ve piyasa da bu savaşın kesin olarak bittiğine ikna olursa, çünkü daha öncekine nazaran hani biraz halk arasında sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bundan sonraki barış görüşmelerine ve savaşın bittiği söylemlerine piyasa biraz daha temkinli yaklaşacaktır muhtemelen. Ama savaş biterse petrol fiyatları çok hızlı geriler. Yani petrol fiyatlarının normal ekonomik aktiviteleri dikkate aldığımızda 60 doların üzerindeki fiyatları bile yüksek diyebileceğimiz rakamlarda. Ama bu savaş olmadığı koşuluyla. Çünkü bizim projeksiyonlarına baktığımızda savaş başlamadan önceki ya da bu endişeler başlamadan önce 60 dolar civarında olan projeksiyonlar gelecek yıl için 60 doların altı rakamları ifade ediyordu. Ama savaşla beraber arzın kısılması, maliyetlerin artmış olması petrol fiyatlarını buraya kadar getirdi. O nedenle savaş biterse geri çekilme yine de hızlı olur. Yani her ne kadar piyasa ikna almak için biraz bekleyecek olsa bile geri çekilmeler hızlı olur. Ama savaş biraz daha hızlanacak ve bölgede gerilim artacak olursa ve daha önce test ettiğimiz bu savaşla beraber ilk test ettiğimiz 120 doların üzerindeki rakamlar görülmeye başlayacak olursa o zaman en kötü senaryo gerçekleşecek olur. Yeni bir panik dalgası, yeni bir şok dalgası petrol fiyatlarında 120 doların üzerinde görebiliriz. Bu da karşılaşmak istemediğimiz en kötü senaryo.
0: Bunu sormak istiyorum.
3: Şöyle 120 doların üzerinde bir petrol fiyatı birincisi dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama getirir. Yani bu birinci unsur. İkincisi enflasyon tarafında ciddi bir artış getirir. Bu merkez bankalarının istemeyeceği en önemli şey ekonomik yavaşlama ve artan enflasyon. Buna politika geliştirmek gerçekten çok zor. Üçüncüsü de bizim gibi ülkelerde enflasyonun yanında büyümeyi yavaşlatmanın yanında cari açığı ve dolayısıyla hani ilaveten bütçe açığını da arttırabilecek etkiler oluşturur. Yani o açıdan baktığımızda tüm ekonomik dinamikleri ciddi manada olumsuz besleyebilecek bir tabloyla karşılaşabiliriz. 120 dolara kadar piyasaların bağışıklığı var. İlk orayı test etmiştik çünkü. Ama 120 doların üzerinde burada dediğim gibi karşılaşmak istemediğimiz kötümser senaryoyla karşılaşmış oluruz.
0: Şimdi 100 doların üzerinde neler yaşadığımızı şu anda işte hep birlikte görüyoruz. Ama 120 dolarda biz nasıl etkileneceğiz bundan vatandaş olarak? Kısa bir cevap alalım son olarak.
3: Yani en basiti pompa fiyatlarına, benzin, mazot gibi fiyatlara net bir şekilde yansıyacaktır. Özellikle mazota yansıması tükettiğimiz hemen hemen her şeyin fiyatlarında yeni bir artış dalgası demektir. Yani o nedenle Türkiye'de enflasyon tarafında biraz daha belki yukarıyı ya da beklenen dezenflasyonun gecikmesi olarak yorumlanacaktır. Elbette yüksek enflasyonda gelir adaleti vesaire gibi birçok konuyu beraberinde getiriyor, sorunları beraberinde getiriyor. O açıdan mevcut durumu biraz daha kötü tarafa taşıyacaktır öyle bir senaryo.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi efendim. Kendisi de işte durumun değişmesi durumunda özellikle petrolün 120 doları test etmesi durumunda motorinin yine büyük bir zamma uğrayacağını ve bunun da hayatımızı etkileyeceğini söyledi ki oraya kalmadan 100 doların üstünde de zaten fiyatlamaları sürekli aktarıyoruz, dalgalanmayı paylaşıyoruz. Motorine bu gece yarısı 5 liraya yakın zam gelecek. Litre fiyatı 100 lirayı geçecek. Sektör yetkililerinden elde edilen bilgiye göre motorinde bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Zam sonrası motorin ilk kez 3 haneye çıkacak. Motorinin litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi, hatırlayacaksınız. Uygulanan özel tüketim vergisi indirimlerine rağmen 6,5 ayda 32 lira zam yansıtılmış oldu. Efendim, bu zam haberiyle noktalayacağız. Biz bugün yarının ilk dilimini ama saat başına, yani dakikalar sonra karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
5: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
4: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
6: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Perşembe günü İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba efendim. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde efendim. Sıcak gelişmeleri aktaracağız hemen sizlere. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Körfez'de hareketli dakikalar, hareketli saatler, günler yaşanıyor. Kutsal şehir Mekke'ye yönelik insansız hava araçlarıyla bir saldırı gerçekleştirildi Husiler tarafından ve bu son saldırıda Ankara'nın tepkisini çekti.
2: Yemenli Husilerin kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.
3: Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
2: Saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
4: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi.
5: Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetine hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
2: Saldırıya tepki gösteren isimler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
6: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi. İslam aleminin ortak mukaddesatını hedef alan bu hain saldırı açık bir provokasyondur dedi.

0: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıçsa, gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır ifadesini kullandı.
1: Değerli izleyenler, Suudi Arabistan, İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı yeni alternatif Kızıldeniz rotasını devreye almıştı. Bu sayede önemli miktarda petrol savaşı satışı yapabildi. Husilerin saldırıları bu rotayı da zora soktu. Avrupa'ya yapılacak bazı sevkiyatlar iptal edildi.
2: Husiler saldırılarını artırdı. Suudi Arabistan bazı petrol sevkiyatını iptal etti. Küresel enerji krizi giderek büyüyor. İran savaşı başladığında Suudiler Yanbu Limanı sayesinde Hürmüz Boğazı'nı bypass etmişti. Doğu-Batı boru hattı sayesinde sevkiyat yapılabiliyordu.
3: 4 milyon varil petrol Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendiriliyordu. Genel olarak baktığımızda küresel petrol arzının %4'üne tekabül ediyor. Yani küresel petrol arzının yaklaşık %4'ünün piyasadan çekilmesi anlamına denk geldiğini söylememiz mümkün.
2: İran savaşı öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyon varil petrol geçiyordu. Savaşın ardından boğaz geçişlere kapatıldı. Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'den sevkiyat yaptığı alternatif hattını kullanmaya başladı. Bu da şok etkisini azalttı. Ancak Husiler hem gemileri ve limanları hem de boru hattını hedef alıyor. Suudiler bu nedenle bazı Avrupa sevkiyatını iptal etti. Dünyada enerji arzı düşüyor, maliyeti artıyor.
3: Göstergeler içerisinde Almanya'da ülkede en yangın kullanılan benzinin litre fiyatı dün itibariyle tüm zamanların rekoruna ulaştı. 2.30 avroya ulaştı. Yine dizelde de benzer bir şekilde Nisan ayındaki o 2.44 seviyesindeki o tarihi rekorlara iyice fiyatların yaklaşmış olduğunu gördük.
2: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde.
1: Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Trump karara tepki gösterdi. Fed politika faizini 25 baz puan yükselterek %3,754 aralığına çıkardı. Karar üyelerin oy birliğiyle alındı. Banka üyeleri ayrıca yılın geri kalanında bir faiz artırımı daha öngördü. Fed Başkanı Kevin Warsh yaptığı basın açıklamasında enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerini de değerlendirdik dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise faizlerin %1'in altında olması gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos'ta yıllık 3,4 seviyesine çıkmıştı. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gökalp İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri Gökalp'in evinde arama yaptı. Hedef Holding'den de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Hedef Holding ve iştiraklerinin soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmadığı duyuruldu. Gökalp'in ise bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiği belirtildi. Holdingin tüm faaliyetlerinin olağan seyrinde kesintisiz olarak devam ettiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğiyle terörle mücadele gündemindeydi. Kalın Kazakistan'da da Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'na katıldı.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan ve Kazakistan'a iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyarette Kalın, Kabil ve Kandahar'da Afganistan yönetimiyle temaslarda bulundu. İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'ın yanı sıra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar, Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü. İbrahim Kalın'ın temaslarında Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Kalın'ın bir diğer durağı ise Kazakistan oldu. Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'nın 28. toplantısında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın istihbarat yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda bölgesel güvenlik, sınır güvenliği ve terörle mücadele başlıkları ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın burada yaptığı konuşmada terörizmle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalın, siber alan ve yapay zeka gibi yeni nesil tehditlere karşı çok alanlı bir güvenlik mimarisinin inşasının önemine değindi. Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, haklarının korunması ve çok taraflı platformlarda temsiliyetine destek olunması gerektiğini belirtti.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı Eskanlar Momeni ile Ankara'da bir araya geldi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. PKK'nın bölgedeki tüm uzantılarının tasfiyesini hassasiyetle izliyoruz dedi. İranlı bakan da PKK'nın tüm kodlarıyla silah bırakması gerektiğini söyleyerek sürece destek verdi.
4: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde örgütün Irak ve Suriye yapılanmasının tasfiyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Örgütün İran yapılanması PJAK'ın da sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi bu mesajları İranlı mevkidaşı ve beraberindeki heyeti kabulünde verdi. İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni de terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini belirtti. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra düzensiz göç, organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele başlıklarının da değerlendirildiği öğrenildi.
1: Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören bir bina çöktü. 12'si çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin güneybatısında Es-Sina bölgesindeki binanın çökmesiyle en az 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kaldığı düşünülen 100 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2000 bina barınacak yeri olmayan Filistinliler tarafından kullanılıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le 7 Arap ülkesini geçen hafta Almanya'da gizli bir toplantıda bir araya getirdiğini yazdı. Washington'dan CENTCOM komutanı ile Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantıda İsrail ile Arap ülkeleri arasında güvenlik konusunda işbirliği imkanları ele alındı.
5: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arap ülkelerinin genelkurmay başkanları gizlice buluştu. Geçen hafta Almanya'da yapılan gizli toplantıda İran savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı. Axios haber sitesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı görüşme Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca doğrulandı. CENTCOM, 8 ülkenin askeri liderlerinin Almanya'da bir konferansa katıldığını ifade etti. Genelkurmay başkanlarının Orta Doğu'daki güvenlik işbirliği imkanlarını tartıştığı belirtildi. Toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail Genelkurmay başkanlarıyla CENTCOM komutanı Brett Cooper katıldı. Geçmişte de benzer toplantılar yapılsa da 8 ülke Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan sonra ilk kez bir araya geldi. Axios'a göre Cooper bölge ülkelerine İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına rağmen Amerikan ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair güvence verdi. Toplantı Yemen'de İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırdığı ve Babil Mendeb Boğazı'nda hakimiyet sağladığı bir dönemde gerçekleşti. Axios'un konuştuğu kaynağa göre İsrail ile Riyad, İsrail'in Suudi Arabistan'ın Husilere karşı askeri operasyonlarını nasıl destekleyebileceğini görüştü. İsrail'in Birleşik Arap Emirliği örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a da istihbarat desteği verebileceği belirtiliyor. İran Savaşı'nda İsrail hem savunma hem saldırı operasyonlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etti. Emirliklere demir kubbe füze savunma sistemi kuran İsrail, gerçek zamanlı istihbarat, keşif ve gözetleme desteği verdi. Suudi Arabistan'a askeri istihbarat desteği İsrail basınına da yansıdı. Jerusalem Post gazetesinde İsrail'in bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan bir makale yayımlandı. Gazete, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesinin İsrail'in de çıkarına olduğuna dikkat çekti. Riyad'a desteğin hemen politik ilişki getirmese de iki ülkeyi yakınlaştıracağı yorumu yapıldı. İbrahim anlaşmalarına atıfta bulunularak, diplomasi çoğu zaman törenlerle resmileştirilmeden önce ortak çıkarlar temelinde inşa edilir denildi.
1: Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Kosova'da protestolarla karşılandı. Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'de savaş suçlarından hüküm giydi. Kosova'da protestolar yükseldi. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun liderliğini yapan Taçi ile beraberindeki yöneticiler savaş suçu işledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Kosova Özel Mahkemesi 1990'larda Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık mücadelesindeki çatışmalardaki suçları soruşturuyordu. Mahkeme Taçi'yi 96 kişinin öldürülmesinden suçlu buldu. Taçi ve birlikte yargılanan yöneticiler de yüzlerce kişinin yasa dışı şekilde alıkonulması, işkence görmesinden sorumlu tutuldu. Ayrıca Kosova Kurtuluş Ordusu'nun yöneticilerinden Yakup Krasniki'ye 25, Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye de 13 yıl hapis cezasına hükmedildi. Avukatlar karara itiraz edeceklerini duyurdu. Mahkeme Kosovalılar tarafından yakından takip edildi. Yüzlerce Kosovalı Lahey'deki mahkemenin önünde davayı protesto etti. Kosova'nın başkenti Priştine'de ise meydanda dev ekran kuruldu. Kimi Kosovalılar kararın açıklanmasını gözyaşlarıyla izledi. Çok sayıda öfkeli protestocu da Priştine'deki Avrupa Birliği'nin hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde toplandı. Ellerinde Kosova Kurtuluş Ordusu bayrağı taşıyan göstericiler binaya taş ve havai fişekler fırlattı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de video mesajıyla kararı eleştirdi. Kurti, mahkemenin sanıklara ilişkin değerlendirmelerinin haksız olduğunu ve kararın yanlış temellere dayandığını savundu. Hükümetin sanıklara temyiz sürecinde destek vereceğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Utanç notuyla dikenli tellerle çevrili Avrupa'yı gösteren bir görsel paylaştı. 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlık bildirisini okuyan Taçi hakkında dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kosova'nın George Washington'ı demişti.
6: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasını yaptı. Daha güçlü ve bağımsız Avrupa artık ortaya çıkıyor diyen von der Leyen, Kanada'yı Avrupa Birliği'ne ortak üye olmaya davet etti.
7: We want to bring the relationship with Canada.
8: Kanada ile olan ilişkimizi mümkün olan en üst düzeye taşımak istiyoruz ve sevgili Mark, ortaklığımızı acilen yeniden ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu nedenle Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasına kapı aralamak için sizinle birlikte çalışmak isterim.
2: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Kanada'yı Avrupa Birliği'ne ortak üye olmaya davet etti. Kanada Başbakanı Mark Carney de genel kurul salonunda von der Leyen'i dinleyenler arasındaydı. Carney dakikalarca ayakta alkışlandı. Von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda yıllık Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasını yaptı. Kendi tabiriyle günümüz dünyasının kırılganlığından bağımsız bir Avrupa inşa etmekten söz etti.
7: In this world,
8: Avrupa bu dünyada kendi yolunu çizmeyi tercih etti. Son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların sonucu olarak artık daha güçlü ve daha bağımsız bir Avrupa ortaya çıkıyor. Bu, refahını güvence altına alan, Rus fosil yakıtlarına olan o zehirli bağımlılıktan kurtulan bir Avrupa'dır. Bu, sosyal modelini korurken sanayi politikasını dönüştüren ve gezegenin en büyük ticaret gücü haline gelen bir Avrupa'dır.
2: Komisyon Başkanı Ukrayna'ya desteğe devam edeceklerini söyledi. Ukrayna ile modüler ortak hava savunma sistemini geliştirmek için Ukraynalı şirketlerde yeni programlar başlatacaklarını ifade etti. Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılmasını savundu. İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme kararını kabul edilemez olarak nitelendi. İki devletli çözüm ateşini canlı tutmak Avrupa'nın görevidir dedi. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olarak davet edilmesi bir süredir gündemdeydi. Carney'den önceki gün Avrupa Birliği'ne üyelik değil benzersiz bir ittifak istiyoruz açıklaması gelmişti.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasına havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. İkisi helikopterde olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. O görüntülere bakalım birlikte.
5: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan iki kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
6: Yapay zeka teknolojisinin yükselişi Amerikan siyasetindeki zıt kutupları bile aynı çizgide buluşturdu bu defa. Sol kanadın sembol ismi Bernie Sanders'a Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon yapay zeka endüstrisine karşı seslerini birlikte yükseltti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde ezeli siyasi rakipler yapay zeka tehdidine karşı ortak cephe aldı. Bağımsız Senatör Bernie Sanders'la Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon Washington'da düzenlenen etkinlikte aynı kürsüden seslendi. İlk uyarı Sanders'tan geldi.
9: Süper yapay zeka, nükleer silahlar gibi topluma tehdittir ve bu şekilde yaklaşılmalıdır.
5: Sanders'ın ardından söz alan Steve Bannon ise tehdidin siyasetin üzerinde olduğunu vurguladı.
10: Senatör Sanders riski çok iyi özetledi. Sanders ve benden daha partizan birilerini bulamazsınız ama karşımızdaki tehdit karşısında bunu aşmalıyız.
5: Bernie Sanders yapay zekanın insan zekasını aşma riskine karşı süper zeka geliştirmeyi tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu. Steve Bannon ise Amerikan siyasetinin konuyu ele alış biçimini sert sözlerle eleştirdi.
10: Bir oligarkın söylediklerine asla güvenemeyiz. Çünkü yaptıkları tek şey samimiyetsiz davranmak ve yalan söylemektir. Bu iş Amerikan halkına kalmalıdır.
6: Avrupa Birliği gençlere ve çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamaları için harekete geçmeye hazırlanıyor. 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini içeren tasarı gençler için başka kısıtlamalar da içeriyor. Avrupa Birliği'nin yeni çocuk yasasının ayrıntılarını NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
11: hazırlanan bir yasal düzenleme var. Buna İngilizce EU Kids Act, yani Türkçe'ye çevirirsek AB Çocuk Yasası adı veriliyor. Dört temel eksen üzerine oturtulmuş bir yasal düzenlemeden, çerçeve yasadan bahsediyoruz ki bunun birinci eksenini 13 yaşının altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi oluşturuluyor. Yani 13 yaşından aşağı olan çocuklar Avrupa Birliği içinde ilki olarak sosyal medya kullanamayacaklar. İkinci olarak 15 yaş altındaki çocuklara ya da gençlere, ergenlere kişisel hesap açma yasağı getiriliyor sosyal medyada ya da getirilecek. Üçüncü olarak 13-15 yaş grubundakiler, bunlar için de ilginç bir uygulama öngörülmekte. Buna mini hesap adı verilecek. Nedir bu mini hesap? Yalnızca anne babalar veya vasiler tarafından açılıp denetlenen özellikleri, yani fonksiyonları sınırlandırılmış ve günlük kullanım süresi sadece 1 saatlik sınırlı olan bir sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Böyle bir mini hesap uygulaması öngörülüyor 15-18 yaş grubundakiler için. Bir de 15-18 yaş aralığında olan gençler için ayrı bir uygulama öngörülmekte. Orada da platformlar, yani sosyal medya platformların için güvenli tasarım oluşturma, geliştirme zorunluluğu getirmek istiyor Avrupa Komisyonu. Tabii dediğim gibi bu bir çerçeve yasal düzenleme. Bu yasal düzenlemenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları tarafından da onaylanması gerekiyor. Eğer kabul görürse üye devletlere bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmeleri için 1 veya 2 yıl kadar bir süre tanınacak. Ülkeler bazında biliyorsunuz çalışmalar var ki bu konuda öncülük yapan ülke Fransa'ydı. Fransa sosyal medyayı gençlere yasaklayan ilk ülke oldu. Daha doğrusu olmak istiyordu. Geçen Temmuz ayında bir yasa geçti biliyorsunuz Fransız parlamentosundan. Ve sosyal medya 15 yaş altı gruba yasaklandı. Gel gelelim kimi parlamenterlerin itirazı üzerine bu yasal düzenleme Fransız Anayasa Konseyi'ne gitti. Ve Fransız Anayasa Konseyi geçen ay sonunda açıkladığı bir kararda Fransız parlamentosundan geçen o sosyal medya yasasının bireysel özgürlüklere yönelik orantısız bir ihlal olduğu gerekçesiyle Fransız Anayasasına aykırı olduğuna hükmetti. Dolayısıyla yasa iptal olmuş durumda.
6: Şimdi yurda döneceğiz efendim. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada bir gelişme var. Cumhuriyet Başsavcılığı okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci yaralandı. Saldırganın babasıyla annesinin tutuklu yargılandığı dava sürerken savcılık yeni bir soruşturma için harekete geçti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı okulun müdürü ve müdür yardımcısıyla bir öğretmen hakkında saldırı sırasında okulu terk ettikleri ve suçu bildirmedikleri gerekçesiyle valilikten soruşturma izni istedi. Başsavcılık rehber öğretmen için de saldırı öncesinde fail hakkında bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Ve Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babanın da olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Divri ilçesinin Gündüren köyünde yaşandı. 5 çocuklu balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra ortadan kayboldu. Baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı da dahil 10 şüpheli gözaltına alındı. Elif Balıkçı kızını babasının öldürüldüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. Ancak annenin gösterdiği yerde bebeğe ait bir iz bulunamadı. Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.
1: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabıiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Dosyadaki HTS baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı ve dikkat çeken ilk nokta Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce Mehmet Çelik isimli ve hocam diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma.
12: Son mesajından 13 dakika sonra kayboldu. Köydeki 3 kişinin ağır bir cismi araca taşıdığı tespit edildi. Arkadaşının ifadeleriyle kayıtların çeliştiği ortaya çıktı. Rojin Kabıiş dosyası genişletildi.
13: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
12: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabıiş'in ölümüne ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda 4 önemli şüpheli noktaya yer verildi. Dikkat çekilen ilk nokta, Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce Mehmet Çelik isimli ve hocam diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma. İncelemede bu isme ait telefonun Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor. Bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli. Yazışmanın hangi Mehmet Çelik'le yapıldığı henüz kesinleştirilemedi. Soruşturma dosyasına da giren rapordaki ikinci şüpheli nokta Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki şüpheli hareketlilik.
14: İkisi erkek ve bir de kadından oluşan 3 kişilik bir grubun beyaz bir araç içerisinde evin içerisine sürüklenmek suretiyle bir cisim, ağır bir cisim evin içerisine koyduklarını tespit ettik.
12: Üçüncü nokta ise Rojin'in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin hareketleri.
14: Rojin'in kaybolduğu gecenin sabahına, yani telefonun bulunduğu sahilde 48 saniye boyunca ileride gelen bir erkek şahıs olmasından dolayı çalılıkların arkasına gizlenmesi durumu bizim için şüpheli bir boyut kazanmıştı.
12: Rapordaki dördüncü önemli nokta da Rojin'in oda arkadaşı ifadesinde saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında bulunduğunu söylemişti. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.
1: Elazığ'da Üykü çiftini öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı Jasat'ın titiz takibiyle yakalanıp tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gasp edilen altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının bu sayede yakalandığı öğrenildi.
5: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Üykü'nün 2 altın bileziği, 1 kolyesi ve 2 küpesi kayıptı. Jasat cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Üykü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jasat'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl Jasat'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Atamalarda bundan sonra hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını belirtti. Liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu bir atama sistemi hayata geçmiş olacak dedi.
2: Hakim ve savcı atama sisteminde değişikliğe gidildi. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla da liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun aldığı kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
15: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
2: Alınan karara göre atamada etkili olacak hizmet puanı, görev yerinde geçirilen fiili hizmet gün sayısının o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek. Katsayı ise görev yerinin tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşul, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanağı ve gelişmişlik durumuna göre belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Savcılığıyla tetkik hakimliği görevleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başsavcı vekillikleriyle mahkeme başkanlığı görevleri puan sıralaması esasından muaf olacak.
6: TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da gecikmedi. Resmi siteleri birebir kopyaladılar. Uzmanların uyarıları var bu konuda. Nelere dikkat etmek gerekiyor kanmamak için bir bakalım.
5: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
16: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
6: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
16: Vatandaşları bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların e-devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
5: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece E-Devlet üzerinden yapılıyor.
6: Ve et ürünlerine yeni standartlar getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı ürünler katılmasını engellediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan et ürünleri tedbiliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenler eklenemeyecek bundan böyle. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı yasaklandı. Dönerle ilgili düzenleme de var. Buna göre üretim şekline bağlı olarak içeriğin yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Uyum için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz dedi. Evet, hava sıcaklıklarının düşmesiyle solunum yolu hastalıkları için de riskli döneme giriliyor. Grip aşıları da eczanelere ulaştı. Risk grubundakilerin yani 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşı yaptırması tavsiye ediliyor.
2: Hava sıcaklıkları düştü, sonbahar başladı. Grip mevsiminin gelmesiyle grip aşıları da eczane raflarında yerlerini aldı. Okulların açılmasıyla bulaş riskinin arttığı bu günlerde uzmanlar özellikle risk grubundakileri aşı olması için uyarıyor.
17: Mevsim gereği aşıların tam zamanı Eylül-Ekim Bir de Mart-Nisan ayları bizim için önemli. Çünkü her ikisi de mevsim geçişlerinde bunların daha çok rastlıyoruz bu tip hastalıklara. En önemli grubumuz hamileler. İkinci grup kalp hastası, böbrek hastası, şeker hastası, karaciğer hastası veya immünolojik hastalıkları olan insanlar. Bir de çocuklar var tabii ki. Mutlaka okul çağındaki tüm çocuklara yapılması gerekir.
18: Kalp hastasıyım ben. Ondan dolayı da oluyorum ya. Yani.
19: Hiç yaptırmadım. Hiç aklıma bile gelmiyor.
20: Grip aşılarının perakende satış fiyatı bu yıl 764 liradan başlıyor. 65 yaş üzerindekiler veya kronik rahatsızlığı bulunan risk grubundaki kişiler içinse aşılar ücretsiz.
21: Stoklarda şu anda bir sıkıntı yok eczanelerde. Geçtiğimiz yıla göre değerlendirecek olursak fiyatlarda da %35 bandında bir artış söz konusu. Her yıl grip aşısının içeriği değiştiriliyor. Bu sene de yine farklı suçlarda aşılar geliştirildi ve şu anda eczanelerde mevcut.
19: Kronik hastalığı olan insanların hepsinin olması gerek. Yani ben de şeker hastasıyım ama olmadı.
22: Aşı oluyorum, her sene oluyorum. Benim torunum doktor olduğu için o öneriyor. O şekilde oluyoruz biz de.
1: Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için hazırlıklar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısına katıldı. Bakan Kurum doğal afetlere karşı erken uyarı sisteminin önemine vurgu yaptı. İklim krizine dairse 1,5 derece hedefi bizim için pusuladır dedi.
23: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.
0: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısına katıldı. Bakan Kurum, doğal afetlere karşı erken uyarı sisteminin önemine vurgu yaptı.
23: Meteoroloji ve iklim bilgisi, afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Bakan Kurum iklim krizine dair de konuştu. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır ifadelerine yer verdi. Murat Kurum toplantının ardından Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi Liderler Diyaloğu programına da katıldı. Kurum konuşmasına Nepal'de yaşanan iklim felaketine dikkat çekerek başladı. Gazze için dayanışma çağrısı yaptı. Biz insani yardımın Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze'nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulu'yla da görüştü. Verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden kurum, Türkiye ile Dünya Meteoroloji Örgütü arasındaki köklü işbirliğini güçlendirdiklerini ve Antalya'ya somut sonuçlarla birlikte yürüyeceklerini vurguladı.
1: Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinde yerleşim yerlerinin yanı sıra kültür varlıkları da zarar gördü. Kenti ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy restorasyon çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. 209 kültür varlığının yeniden kullanıma açılacağını söyledi.
24: 377 kültür varlığı kısmen, orta, ağır veya tamamen olmak üzere hasarlıydı. Bu 377 varlığın 209'u şu ana kadar ihya oldu.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. 11 ilde hasar gören kültür varlıklarının restorasyon süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Ersoy, deprem bölgesinde 678 kültür varlığının incelendiğini söyledi, yatırımları anlattı.
24: Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz şu ana kadar 79 projeyi tamamladı. 17 proje halen yürürlükte devam ediyor. Onlar da inşallah yıl sonuna kadar büyük bir bölümü, kalanları da 2027 başında tamamlamayı hedefliyoruz. 34 milyardan fazla bir kaynağı şu ana kadar harcamış oluyoruz.
25: O kültür varlıklarından biri de Kahramanmaraş'ta bulunan Acemli Camii. Kökeni 17. yüzyıla dayanan cami, restorasyon ve onarım sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.
26: Hayırlı, uğurlu olsun.
2: Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 35 kültür varlığının daha açılacağını duyurdu. yapıların afetlere dirençli hale getirildiğini belirtti.
24: Hasar gören bütün yapılarda öncelikli olarak zemin etüdü yapılıyor. Eğer zeminde sorun varsa zemin güçlendirme çalışmaları öncelikli. Meşakkatli bir süreç ama bir dahaki depreme hazırlıklı olması açısından önemli.
1: Hakkari'de tek odalı bir evde yer minderinde ders çalışarak LGS'ye hazırlanan ikiz kardeşler Fen Lisesi'ni kazandı. Zor şartlarda yaşayan aileye neyse ki yardım eli uzatıldı. Ev 3+1'e dönüştürüldü. Kardeşler kendi odalarına kavuştu. Adana'da da işitme cihazı bozulan iki kardeş için kaymakamlık devreye girdi.
5: Yapımı yarım kalmış bir evde yaşıyorlardı. İkiz kardeşler yer minderinde ders çalışmak zorundaydı. Bu şekilde sınava hazırlanarak Fen Lisesi'ni kazandılar. Ailenin evi baştan aşağı yenilendi. Başarılarıyla örnek olan kardeşler de rahat ders çalışabilecekleri odalarına kavuştu.
3: 5 kişi bir yerde içiyorduk, yiyorduk, uyuyorduk. Eskiden odam yoktu. Şimdi 2 yatağımız var. Kendi yatağım üzerindeyim. Masada çalışabileceğim bir masam var. Kendi gardırobum var.
5: 5 kişilik Karaköy ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyor. Aile yapımı tamamlanamayan evdeki tek odada birlikte kalıyordu. İkiz kardeşler LGS'ye zor şartlarda hazırlandı. Yer minderinde oturup günde 5-6 saat ders çalışan İsa ve Musa sınavda örnek bir başarı gösterdi. İkisi de Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Dünyada Son Umut Derneği Karaköy ailesine yardım eli uzattı. Ailenin evini yeniledi.
3: Bu odanın eski halinin buna dönüşeceğini hiç beklemiyordum.
5: Adana'da da Ayşegül ve Ayfer Şiş kardeşler doğuştan işitme engelli. 3 yıl önce sokakta oynarken Ayşegül'ün biyonik kulağı kırıldı. Geçen yılda ablası Ayfer'in işitme cihazı bozuldu. Yenilerini alamayan aile için Yüreğir Kaymakamlığı devreye girdi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iki kardeşe de işitme cihazlarını teslim etti.
4: Geldi mi sesimiz?
7: Geldi.
4: Adana.
7: Aferin.
4: Annesi sesleri gayet iyi. Duyuyor.
5: Yeniden duymaya başlayan kardeşler büyük mutluluk yaşadı.
1: Antalya'nın Demre ilçesinde sıra dışı bir dostluk yaşanıyor. Dalgıç Sercan Demirkaya'nın Mahmut adını verdiği Yeşil Deniz Kaplumbağası 5 yıldır yanından ayrılmıyor. Demirkaya gönüllü temizlik yapmak için kanosuyla denize açıldığında yanı başında yine Mahmut bulunuyor.
5: Dalgıç Sercan Demirkaya'nın en yakın dostu bir deniz kaplumbağası. Demirkaya ona bir skeçten etkilenerek Mahmut adını verdi. Mahmut tam 5 yıldır dalışlarda onu yalnız bırakmıyor.
8: Bir dönem hatta bir süre 3-4 tane kaplumbağayla beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanoya geliyor.
5: Antalya'nın Demre ilçesine serbest dalış yapan Sercan Demirkaya'nın Yeşil Deniz Kaplumbağası ile karşılaşması özel bir hikayeye dönüştü. Çayağzı Limanı ve çevresinde gönüllü temizlik yapan Demirkaya su altından atık toplarken kaplumbağa ile bir araya geliyor. Mahmut sarı kanoyu görünce hemen yanına gidiyor. Birlikte yüzüyorlar. Zaman zaman yüzgeciyle ona dokunuyor. Geçirdiği bir kaza nedeniyle bir yıl denizden uzak kalan Demirkaya suya girdiğinde yine Mahmut'la karşılaştı.
8: Ben denize girdim. 2-3 dakika geçmedi karşımdaydı. Hani bildiğin önümde Mahmut'u gördüm. Hani ya tesadüf mü yoksa gerçekten mi hayvan hissedip geliyor hiçbir fikrim yok ama ben hissedip geliyor kısmına inanmayı tercih ediyorum.
5: Sercan Demirkaya Mahmut'u göremediği günlerde onun için endişeleniyor. Mahmut her yıl Ekim ayında bölgeden ayrılıyor. Kaplumbağanın dönüşünü onun kadar sosyal medyadaki takipçileri de özlemle bekliyor.
1: Manchester City'nin rekortmen golcüsü Haaland ülkesindeki çiftçilerin de şu sıralar yüzünü güldürüyor değerli izleyenler. Yıldız futbolcunun beslenme alışkanlığı çocuklara ilham kaynağı olunca Norveç'teki havuç satışları ikiye katlandı.
9: Haaland'ın havuç diyeti Norveç'te yeni bir furya başlattı. Yıldız golcünün atıştırmalık olarak tercih ettiği sebze ülkesinde yoğun ilgi gördü. Tesislere girişte hayranlarına imza dağıtırken defalarca havuç yerken görüntülenen Haaland, ülkesindeki çocuklara ışık tuttu. Haaland etkisi olarak adlandırılan bu gelişme Norveç Tarım Bakanlığı'nın raporlarına da yansıdı. İskandinav ülkesindeki havuç tüketiminin bir önceki seneye göre ikiye katlandığı belirtilirken, çocukların havucu Haaland şekeri olarak gördüğünden bahsedildi. Yıldız golcünün başlattığı furyada rol aldığı bir reklam filmi de etkili oldu. Dünya Kupası boyunca dönen bir tarım firması reklamında oynayan Haaland, söz konusu filmde de havuç yedi. Beslenme alışkanlığıyla sık sık gündeme gelen Norveçli golcü, antrenmanlar ve maçlarda sarf ettiği enerjiyi karşılamak için günde 6000 kalorilik yemek yiyor.
6: UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'deki karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. A milli takım ilk kez yer alacağı Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Gelecek hafta Cuma günü oynanacak maçın biletleri 1000 ila 3000 lira arasındaki fiyatlarla satışa çıktı. Karşılaşma Fransa'nın yeni teknik direktör Zidane'ın da görevindeki ilk maçı olacak. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika'yla da karşılaşacak. Altı yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak.
9: İstanbul Park'ta kırmızı ışıkların söneceği tarih açıklandı. Formula 1'in duyurduğu 2027 takviminde Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'e konuldu. 24 yarışlık sezonda 17. yarışa ev sahipliği yapacak İstanbul, 6 yıl sonra dünyanın en hızlı araçlarına sahne olacak. Uzun bekleyişin ardından takvime dönen Türkiye Grand Prix'si, Azerbaycan ve Singapur arasındaki durak olacak. Takvim hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Portekiz ve Türkiye'yi yeniden şampiyonada görmekten ve sprint yarışlarının sayısını 10'a çıkararak taraftarımıza sporumuzu özel kılan daha fazla yoğunluk, drama ve teker tekere mücadele sunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. 14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak serüven, 12 Aralık 2027'de Abu Dhabi'de sona erecek.
6: Değerli izleyenler, Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve yeni bölümüyle tüm kategorilerde yine birinci oldu. Dizinin yeni bölümünde geçen bir sahne sosyal medyada epey gündemi oldu. Bakalım. Ya,
7: bence biz bir süre görüşmemeliyiz.
10: Yeni bölümüyle tüm kategorilerde bir kez daha birinci olan Tuzlu Kahve dizisinde bir sahne sosyal medyada ilgi gördü.
7: Anne, benim bir mentorum vardı eski iş yerinden, Serhat Kılıç diye. O bana demişti, insan biraz geçmişine bakmalı diye.
10: Star'ın ilgiyle izlenen dizisi Tuzlu Kahve'de 5 Eylül'de hayata veda eden Serhat Kılıç anıldı.
11: Kız Özlem, kapat. Bu kız yine bana iş çıkardı. Ne yapıyorsun Aybüke ya?
7: Pierre Özlem, sana da
10: dizide
7: çok...
10: Dizide Aybüke rolüyle ekranlara gelen Ceren Moray, tamam, Hatice Aslan'la yer aldığı sahnede eski rol arkadaşı Serhat Kılıç'tan mentoru, yani akıl hocası olarak söz etti. Sahne sosyal medyada geniş yankı buldu.
7: Anne, benim bir mentorum vardı eski iş yerinden, Serhat Kılıç diye. O bana demişti, insan biraz geçmişine bakmalı diye.
12: Ne oldu? Aklınız başınıza geldi mi?
10: Dizinin bir başka ilgi çeken sahnesinde Özgür Ozan yer aldı.
13: Komiserim, acaba siz Hatun Hanım'a haber verdiniz mi?
12: Hatun kim? Hatun araştırın.
10: Arka Sokaklar dizisinde 20 yıl boyunca Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Tuzlu Kahve dizisine komiser olarak konuk oldu.
12: Yani burada o kadar çok kavga ettiler ki, buranın da bir nizamı var biliyorsunuz, düzeni var. Karakoldaki arkadaş.
6: Değerli izleyenler, bir yanda Gazze'de yaşananları anlatan cesur sanatçılar, diğer yanda kültür endüstrisinin politik ekonomisi. Sinema ve müzik dünyasında gözler Venedik'te ayakta alkışlanan Naza filmi ve Ed Sheeran konserinden çıkarılan rapçi Macklemore'un ardından turneden çekildiğini duyuran diğer sanatçılarda. Sanatçılara İsrail Başbakanı Netanyahu'dan
1: tepki var. Gelin neler yaşanıyor siyasette ve uluslararası kültür sanat camiasında, bir bakalım ve bu haberle de noktalayalım. Saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
10: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı belgeleyen NASA filminin yönetmenlerini hedef aldı.
14: Şu Orpe Festival Venezia.
10: Netanyahu, Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ve jüri özel ödülünü kazanan belgeselin yönetmenlerini küresel antisemitik kışkırtmaya katkıda bulunmakla suçladı.
15: Şimdi iki İsrailli yönetmen, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni savaş suçluları gibi gösteren bir film yaptıkları için Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor. Bu şok edici. Küresel antisemitik kışkırtma ile mücadele ediyoruz ve bu içimizden geldiğinde kabul edilemez.
10: İsrail Kültür Bakanı Netanyahu'nun açıklamasından önce yönetmenleri en kısa zamanda vatandaşlıktan çıkarmak için harekete geçeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine İsrail'de faalet gösteren 43 sivil toplum kuruluşu, Gazze'de sivil katliamı belgeleyen NASA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zora destek verdiğini açıkladı. Grammy ödüllü rapçi Macklemore, konserinde Filistin'e destek konuşması yaptığı için Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri turnesinden çıkarılmıştı.

0: Amerikalı rapçiye destek geldi. Turnede yer alan Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Aaron Rowe, Bioga ve Lucas Graham, Sheeran'ın yaklaşan turne tarihlerinden çekildiklerini açıkladı. Sheeran'ın kararı nedeniyle Instagram hesabında 500 binden fazla takipçisini kaybettiği de söyleniyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Ed Sheeran'a bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Liam Cunningham'dan geldi. Aktör, Ed Sheeran, Filistin'i destekleyen insanların zorbalığa boyun eğmeyeceğini gösterme fırsatına sahipti. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Hepimizin buna karşı sesimizi yükseltmesi gerekiyor, dedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa takvimi. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Manta Günü bugün. Manta vatozu bir balık türü. Köpek balığı ve vatozların yakın akrabası. Kanat açıklığı 7 metreye, ağırlığı 2 tona kadar çıkabilir. Bu devasa boyutlarına rağmen denizdeki mikroskobik canlılarla beslenirler. Tamamen zararsızdır. Bu yüzden dalgıçlar ve şnorkelli yüzücüler arasında oldukça popülerdir. Balıklar arasında en büyük beynin onlara ait olduğu söylenebilir. Merakları ve karmaşık sosyal etkileşimleri de bu iddiayı destekliyor. Aklınızda olsun. Manta vatozunun herhangi bir parçasının insan sağlığına iyi geldiği yönünde hiçbir bulgu yok. Buna rağmen Çin başta olmak üzere Uzak Doğu'da manta vatozu solungacının çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla ticareti sürüyor. İklim krizi, vahşi avlanma ve vahşi turizm de eklenince manta vatozunun nesli tehlikede. Ancak Endonezya, çevrecilerin uyarılarının yanı sıra manta vatozunun ekonomik değerini de fark ederek avlanmasını yasakladı. Artık mantaları koruyorlar. Çünkü onları canlı olarak görmeye gelen turistler kat kat daha fazla gelir getiriyor. Manta vatozunun gebeliğinin bir yıldan fazla sürdüğünü, sonunda tek bir yavru dünyaya getirdiğini, yani yavaş çoğaldığını ekleyelim. Okyanusların gizemli devi, mantaların günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
4: Hava durumu. Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul yine hafif yağmurlu, 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek. Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Eski MİT görevlisi Kevşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Pazartesi günü senaristlerin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında dizide FG plakalı araca yer verilmesinin de inceleneceği belirtildi.
1: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
2: Kazım Kaşifoğlu karakteri FG harfli araç plakası. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi sahneleri mercek altına alındı.
1: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
2: İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Dizi sahnelerinin alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizi sahnelerinde damarına hava enjekte edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatıldı. Senaryoyla Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği araştırılacak. Bazı sahnelerde FG harfli araç plakasına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PYD silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu iddiaları da incelenecek.
3: Konuşmak ister misiniz efendim?
2: Soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Raci Şaşmaz ifadesinde senaryo için kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını anlatmıştı. Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat iç çalışmalarını anlatmak için yaratıldığını, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin olmadığını iddia etmişti. Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Savunma yapmasına 13 gün kala Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yanıt bekleyen birçok soru var. Şüpheli ölüm üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
0: Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı düşürdüklerini duyurdu. İran destekli grup düşürüldüğünü öne sürdüğü uçağın enkazına ilişkin görüntüleri servis etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15'in Marib ili semalarında yerli karadan havaya füzeyle vurulduğunu belirtti. Sözcü Seri, düşen uçağın enkazını aramak için

0: Bölgeye giden diğer F-15 ve Tayfun tipi jetlerin de füzelerle hedef alındığını aktardı. Uçakların bölgeden uzaklaşmaya zorlandıklarını ileri sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'ın da son bir haftada Yemen'e 500'e yakın hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Paylaşılan görüntülerde gece saatlerinde yerden havaya yapılan bir füze saldırısı görülüyor. Görüntülerde yanmış bir uçak enkazında kuyruğunda Suudi Arabistan bayrağı yer alan bir jet de dikkat çekti. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Kutsal şehir Mekke'ye yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen son saldırı girişimi Ankara'nın tepkisini çekti.
1: Yemenli Husilerin kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.
2: Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: Saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
3: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi.
4: Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetine hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırıya tepki gösteren isimler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi. İslam aleminin ortak mukaddesatını hedef alan bu hain saldırı açık bir provokasyondur dedi. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıçsa, gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır ifadesini kullandı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
6: Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli. Son dönemde Yunanistan'ın Ankara-Atina hattını geren adımlarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle tepki gösterdi.
7: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
6: Bakan Fidan, Yunanistan'ın adalardaki silahlanma girişimlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Bunları biliyorlar. Bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için bir tehdit dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarını da değerlendirdi.
7: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta Kuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
6: Dışişleri Bakanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ittifakın genel karargahının kurulmasına ilişkin teknik görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Mekke ittifakını genişletmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra daha somut adımlar atacağız dedi.
0: Evet, savaşlar ekonomiyi her yönden olumsuz bir şekilde etkiliyor. 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınması Marmara'yı bir gemi parkına çevirdi. Demirleme sahaları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere götürülmek istenmeyen gemilerle doldu. İstanbul'da da manzara aynı. Sektör temsilcileri dayanacak güçlerinin kalmadığını söylüyor.
8: Karadeniz'deki ticaret hemen hemen bitme noktasına geldi. İstanbul Boğazı'ndan giriş çıkış yapan gemiler günde maalesef 30 geminin altına düştü.
9: Normal şartlarda kaç gemi giriş çıkış yapıyordu Boğaz'dan Karadeniz'e?
8: 200 geminin üstüne çıkıyordu.
10: Gemiyi vurdular.
3: 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe aldı.
11: Drone çok yakında.
3: Marmara yüzlerce geminin demirlediği dev bir otoparka dönüştü.
9: Zeytinburnu sahilindeyiz. Burada da onlarca gemi demirleme sahasında bekletiliyor ki çoğunluğu kuru yük gemisi. Güvenlik endişeleri olmasaydı Karadeniz'e çıkacaklardı. Sadece burada değil, Tuzla'da, Maltepe'de, Kartal'da, Marmara'daki birçok demirleme sahasında manzara aynı.
8: Ukrayna, Rusya'ya giden gemileri ya da Rusya ile ticaret yapan gemileri oralara gitmemeleri için elinden geleni yapıyor. Tabii Rusya da buna bir karşılık veriyor. Ukrayna limanlarında olsun füzeyle ya da drone'la vurulan bir sürü gemi var. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor, geriye dönüyor. Geriye dönerken bir daha vuruluyor.
3: Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bunlar arasında Türk bayraklılar da var.
12: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
3: Gemiler çalıştırılmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları oluyor.
8: En az 2500-3000 dolardan başlayıp 5-6-7000 dolarlara kadar gidiyor. Siz ister gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek durumundasınız. Bu işin sonunu göremezsek eğer radikal bir karar alıp gemileri bir iskeleye bağlayıp boşaltmayı da tercih edebiliriz.
3: İş insanları Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
0: Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Fed politika faizini 25 baz puan yükselterek %3,754 aralığına çıkardı. Karar üyelerin oy birliğiyle alındı. Banka üyeleri ayrıca yılın geri kalanında bir faiz artırımı daha öngördü. Fed Başkanı Kevin Warsh yaptığı basın açıklamasında enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerini de değerlendirdik dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise faizlerin %1'in altında olması gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos'ta yıllık %3,4 seviyesine çıkmıştı. Ve motorine bu gece yarısı 5 liraya yakın zam geldi. Litre fiyatı 100 lirayı geçti. Sektör yetkililerinden elde edilen bilgilere göre motorinde bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam sonrası motorin ilk kez 3 haneye çıktı. Motorinin litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi. Uygulanan özel tüketim vergisi indirimlerine rağmen 6,5 ayda 32 lira zam yansıtılmış oldu. Değerli izleyenler, biraz önce Fed'in kararını aktardık haberimizde ama o karar öncesinde Borsa İstanbul'da değer kaybetti dün gün içinde. BIST 100 endeksinde düşüş %6'yı buldu. Endeks 13.050 puana kadar geriledi. Borsa Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Birçok hisse %10 düşerek taban oldu ve endekste yaşanan kayıplar sonrası devre kesici çalıştı ve işlemlere ara verildi. Borsada haftalık kayıpsa %10'a yakın. Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bugün piyasa açılmadan sabah saat 8'de Finansal İstikrar Komitesi toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Budapeşte'de düzenlenen finans zirvesinde konuştu. Dünya ekonomilerinin yaşadığı şokları değerlendiren Merkez Bankası Başkanı, küresel altın talebinin hala yüksek olduğunu vurguladı.
6: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte de finans zirvesinde konuştu. Küresel ekonomiyi saran şoklara değindi. Savaş kaynaklı yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon riskini artırdı. Küresel merkez bankaları yeniden faiz artırımlarını gündeme aldı. Yaşanan şokları değerlendiren Fatih Karahan, merkez bankaları bozulmalara alışıklar. Buna ekonominin dışındaki bozulmalar da dahil. Değişiklik yaşanırken ülkelerin ekonomik açıdan bağlılıklarını da iyi bir şekilde okumak gerekir ifadelerini kullandı. Enerji şokları için sıkı önlemlerin etkileri hafifleteceğini söyleyen Merkez Bankası Başkanı, arz şokları ücret ve fiyat etkisi yaratırsa bunların etkisini azaltmak daha zor olur dedi. Fatih Karahan, küresel merkez bankalarının enflasyon etkilerini takip ettiğini belirtirken, altın alımlarına devam ettiklerine dikkat çekti. Doların hala güçlü olduğuna vurgu yapan Karahan, dolar hala dominant bir uzlaşı para birimi. Doların pozisyonu hala ciddi bir etkiye sahip ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı yaş, sebze ve meyve sektörüne ilişkin iki kapsamlı raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirildi. Bazı üreticiler adına da ürün satmadığı halde akbuzlar kesildi.
6: Çiftçi mandalinayı 6-8 liradan verdi, makbuzda 28 lira yazıldı, markette 31,82 liradan satıldı. Üretici yaklaşık 60 ton sarımsağı kilogramı 50 liradan sattı. Ancak aynı üreticinin adına düzenlenen makbuzlara 800 ton sarımsak yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 arasında yaş, sebze ve meyve sektörüne ilişkin bir rapor hazırladı. Kurulun raporlarına göre sistemin ana mekanizması 5 aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyattan makbuz düzenleniyor. Böylece şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor. Soruşturma kapsamında 41 tedarikçi ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Tedarikçilerde üreticinin gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştu. Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalina. Bir üreticinin kilosunu 6-8 lira seviyesinde sattığı ancak makbuzda 28 lira kaydedildiği, marketin ise 31,82 liradan sattığı belirlendi. Belge üzerinde markette sanki kilogram başına yalnızca 3 lira kazanmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Limon üreticilerine dair de çarpıcı tespitler var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında gösterildi. Patates, soğan, elma gibi ürünlerin alış ve satışlarındaki dengesizlikle ilgili çok sayıda örnek yer alıyor. Bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıkları ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı olan 41 şüpheli sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor.
0: Şanlıurfa'da kamu personeli sınavına giren 392 adayla ilgili mevzuata aykırılık belirlendi. Adaylar yeniden sınava girecek. Karar neden alındı, sınav günü ne yaşandı, ona bakacağız şimdi.
11: 6 Eylül'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavı esnasında Şanlıurfa'daki bir merkezde usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıştı. ÖSYM iddialara ilişkin incelemesini tamamladı. Mevzuata aykırılıktan 392 adayın sınavı iptal edildi. Adaylar yeniden sınava girecek. Sınav sonrası Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde bazı adayların sınav binasına saat 10'dan sonra alındığı, 10.15'te başlaması gereken sınavın 10.45'te başladığı öne sürülmüştü. ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kampüste bağlantılı yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarından ulaşımın zorlaştığı belirtildi. Bu durum Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınav günü masasına bildirildi. Bunun üzerine ÖSYM mağduriyeti engellemek adına kampüsteki sınav binalarına girişi 30 dakika uzattı ve sınava başlama saatini 10.45'e çekti. Sınavın ardından durum incelemeye alındı. Sınav merkezindeki yöneticiler ve görevlilerle görüşüldü, kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları mercek altına alındı. İnceleme sonucunda 107 salonda yaklaşık 5000 adayın sınava girdiği kampüste yer alan 22 salonda kural ihlali tespit edildi. Mevzuata aykırı sınav uygulaması yapılan 392 adayın sınavı iptal edildi. Bu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davanın 7. duruşması Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi üzerine hakim avukatların taleplerini dinledi. Sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesini istedi. Duruşma 21 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. İstanbul dahil 15 ilde yapılan ailem güvende operasyonunda fuhuşa aracılık ya da yer temin eden 162 şüpheli gözaltına alındı. Siyasetin gündemine bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldı iddialarına yanıt verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından İmralı'ya villa yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını söyledi. Birileri villa yorumu çıkardılar, villa diye bir şey yok ifadelerini kullandı.
7: Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
6: Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri İmralı sürecine ilişkin, daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkinde 3 hilal benzetmesiyle mesaj verdi. MHP'nin önümüzdeki seçimde adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak şimdi geriye 3. hilal kaldı ifadesini kullandı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyona imza attı. Operasyonda yasa dışı kişisel bilgi sorgulaması sağlayan yazılımı gerçekleştiren bir şirketin sahibiyle 4 çalışanı gözaltına alındı.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi. Siber casusluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen bir bilişim şirketinden 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketiydi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde kişisel bilgilere ilişkin kayıtlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olduğu değerlendirilen NVI'nin kullanıldığı tespit edildi. Bu kısaltmanın verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturmak amacı taşıdığı belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.
0: İstanbul Çemberlitaş'ta cinayetle biten döviz bürosundaki saldırı çatışması ile ilgili yeni görüntü ve ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre döviz bürosu sahibi alacak verecek meselesi için gelen iki kişiyi öldürdü. Sonrasında ise güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştı.
13: Dükkan içine vurdular. Oradan arka kapıdan çıkıp buradan zıpladılar.
1: Döviz bürosuna gelenlere kurşun yağdırdılar. Polis gelince çatıya çıktılar. Oradan da atlayarak olay yerinden kaçtılar. İstanbul Fatih'te döviz bürosunda iki kardeşin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Döviz bürosu sahibi Kenan Eroğlu, Adnan ve Kadir Aksoy kardeşlerin babası birbirlerini tanıyorlardı. İkili daha önce birlikte karıştıkları dolandırıcılık suçundan cezaevinde de yatmıştı. Bir süredir de taraflar arasında alacak verecek meselesinden dolayı gerginlik vardı. Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler de döviz bürosundaydı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre iş yeri sahibi iki kardeşe ateş açtı. Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin hemen kaçmadığı, önce iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını silmeye çalıştıkları, polis sirenlerini duyduklarında ise apar topar kaçtıkları anlaşıldı.
14: Aralarında tetiği çeken şüphelinin de olduğu grup döviz bürosundan çıktıktan sonra iş yerinin çatısına tırmandı. İşte bu kafenin üzerinden diğer tarafa atlarken branda yırtıldı. 4 kişi peş peşe aşağıya düştü ancak durmadılar. Koşarak olay yerinden uzaklaştılar.
1: Polis döviz bürosunda detaylı inceleme yaptı. Yaklaşık 1 milyon 900 bin dolar sahte para ele geçirildi. Güvenlik kamera kayıtlarının da bir kısmının silindiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Kumkapı sahilinden denize attığı silah bulunarak kriminal laboratuvarına gönderildi.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Calvin kendine has istekleri vardır ki akıl hiçbir zaman durduramaz. Kalbinizin sesini duymamak için kulaklarınız tıkabilirsiniz ama onu susturamazsınız. İstediğini hep daha yüksek, daha gür bir sesle hatırlatmaya devam eder. Duymazlıktan gelmek kaybolmak demektir. Çünkü tek yol kalbin yolu.

Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada bir karı koca yaşarlardı. Onların hayatı sakin ve sessiz bir hayata benzer. Ama beraber geçirdikleri her gün onlara bir mucize gibi gelir. Çünkü birbirini çok severlerdi. Onların evi bir tepedeydi. Arkasında aşağı doğru küçük bir bahçeleri vardı. Onun ucunda bir duvar ve duvarın öteki tarafında dev bir bahçe bulunurdu. O dev bahçede yaz, kış daima bin çeşit çiçek, meyve, sebze ve nefis kokulu otlar yetişir. Kuşlar bahçedeki dağlara gelirdi. Kelebekler uzun kıtalar arası yolculuklarında o bahçede durur, dinlenirlerdi. Gün boyu işlerin arasında kadın dinlenmek istediğinde evinin aşağıda bulunan o bahçeye hayal dolu gözlerle bakardı. Kendi bahçeymiş gibi takip ederdi. Erken gelen kayısırları, mevsimin son günleri kadar kızarmaya devam eden kirazları. Ara sıra da canı çekerdi yan taraftan bir meyveyi. Ya da taptaze bir marulu. Ama düşünceyi hemen aklından silerdi. Çünkü bahçenin çok güçlü ve acımasız bir cadıya ait olduğunu söylerlerdi. Hiç kimse onu görmezdi. Hatta bahçede hiçbir zaman bir bahçıvan görünmezdi. Bahçe kendi kendini yetiştiriyordu. Meyveler dallardan toplanıp giderlerdi ama sürekli bahçeyi seyreden kadın bile hiç kimse görmezdi.

Kış geçer, bahar gelir ve kadının göbeği yuvarlandı. Yaz gelir ve günler boyunca pencerede oturup dışarıda yan bahçeyi seyretmeyi başladı. Bir gün bahçede bir kuzu kulağı yatağı fark etti. Taze, çıtır, yeşil yaprakları kadının gözü onu fark ettikten sonra ağzı sulandı ve başka bir şey düşünemez oldu. Tabii önce bu fikir zihninden uzak tutmaya çalıştı. Ama ne kadar onu düşünmemeye çalışırsa o kadar çok canı istemeye başladı. Gün be gün isteği bir tutkuya dönüştü. Artık camları silemez oldu. Ocakta yemek unutup yakıyordu. Normalde mükemmel yaptığı dikiş işlerini yamuk yumuk yaptı. Ve ona dikiş işlerini veren müşterilere şikayet etmeye başladı. Aklındaki tek düşünce kuzu kulağı. Kocası tabii ki fark eder ve endişeli bir sesle her gün karısına dalgınlığın sebebi sorar. Önce cadıdan korkan kadın gizli isteği söylemeyi reddetti. Ama sonra dayanamayıp itiraf etti. Kocacığım, yan bahçede çıkan kuzu kulağı aklımdan çıkmıyor. Bu istek benden güçlüdür, beni benden aldı. Ondan birkaç yaprağı yemezsem kesin ölürüm. Bunu duyan adam kuzu kulağı karısına getirmeyi söz verdi. Yeni ay gecesini bekledi. Ve karanlık gecenin ortasında duvardan atlayıp 10 yaprağı kuzu kulağı çalıp karısına getirdi. Karısının sevincini anlatmak zor olur. Hemen bir salata hazırladı ve onu yedi. Yaprakları hayal ettiğinden bile lezzetliydi. Ve bir an keyiften bayıldı. Ama salata biter bitmez 10 yaprak nedir ki? İsteği geri geldi. Hatta 10 kat daha güçlü geri geldi. Daha önce bu isteği başka işlere yapmaya gücü bırakmıyordu. Şimdi bu isteği ayakta durmaya izin vermemeyi başladı. Karısı öyle çok halsiz gören koca ikinci defa cadının bahçesine gitmeye karar verdi. Tabii bu defa gökte ay vardı. Ama bulutlu bir gece seçip kocası yine duvardan atlayıp cadının bahçesine girip kuzu kulağı çağırmaya gitti. Bu sefer cesaretli olup 10 değil 50 yaprak almış. Onları gören karısı hemen bir salata hazırlayıp yedi. Ama doyar mı hiç? Tabii ki hayır. Doyar mı hiç insan? Tabii yemeğe doyarız. Paraya bile doyarız. Ama keyfe, lezzette, güzelliğe doyar mıyız hiç? Asla. Hayata güzelliği olan açlığımız hep artarak gider. Ancak lezzet tatmayanlar lezzetin yokluğuna dayanır. Kuzu kulağı yedikten sonra bir müddet isteğine direnmeye çalıştı. Ama bir hafta geçmeden kocası onu yatakta ağlayarak buldu. O zaman her şeyi riske atarak o gece duvardan atlamaya karar verdi. O gece yarım ay duruyor gökte. Hiç bulut onun işini saklamıyordu. Duvardan atlayıp artık karısını doyurmak için geri kalan bütün kuzu kulağı almaya niyet ettiği için yanında bir çuval getirdi. Ama ilk yaprağı bile kesemeden kuzu kulağın yatağın yanında cadı görür. Öfkeden cadının gözleri kırmızı olmuş. Kolunu uzatıp adamın saçlarını tutmuş ve olağanüstü bir güç ile adamı saçlarından ayağına kadar sürdü. Demek ki sendin. İlk defa tavşan olduğunu düşündüm. Benim kuzu kulağı yediği için onu öldürdüm. İkinci defa keçi olduğunu düşündüm. Benim kuzu kulağı yediği için onu öldürdüm. Ama tavşan değildi. Hayır, keçi de değildi. Yok, sendin komşu. Sen benim kuzu kulağı çalan, yiyen, yok eden sendin.
O zaman sana ne yapılmalı? Sadece ölmek yetmez. Kuzu kulağım aldın. Tavşanım senin yüzünden öldü. Keçim de öyle. Şimdi senin bir kere değil, iki kere değil, üç kere ölmen lazım. Lütfen yalvarıyorum size. Bir daha yapmayacağım. Kendim için yapmadım, karım için yaptım. Kuzu kulağı gördüğünden beri başka bir şey düşünemiyor. Karım hamile. Hamilelerin istekleri bilirsiniz, kutsaldır. Lütfen, kendim için değil, saf temiz doğacak meleğim için geldim bahçenize. Aman, hamile karın için yaptığın neden daha önce söylemedin? O vakit her şey çok farklı. Tabii, hamile kadın beslemek sevaptır. Daha aramıza gelmeyen bir küçük meleğe şimdiden hayır demek istemeyiz. Madem öyle, istediğin kadar kuzu kulağı alabilirsin. Al, doldur çuvalın. Ve her ihtiyaç duyduğunda artık bahçeme gelebilirsin. Ama bir şartım var. Küçücük bir şey. Çocuk doyunca o benim olacak. Ne de olsa onun istekleri yerine getiren kişi benim. Hiç şüpheniz olmasın. Hayat boyu ona kendi çocuğum gibi bakarım. Bildiğim her şeyi öğretir, ona şefkatle bakarım. Ve söylemeyi unutmayayım. Hayır demeyi kalkarsan hem seni öldürür hem de yine çocuğunu alırım. Hizli düşün, neye karar verirsin? Kocası ne yapsın? Çocuğu vermeye söz ver.

0: İki ay sonra çocuğu doğunca cadı bir rüzgarla geldi ve bebeği alıp götürdü. Cadı yalan söylemedi. İlk dakikadan itibaren bebeği gözü gibi baktı. Ona Kuzu Kulağı ismini vermiş ve onun için hissiz bir yerde ormanın ortasında sihirli bir bahçe yarattı. Çocuğu sağlıklı büyümesi için her çiçeğinden faydalanır. Onu yutmak için lavanta ile bedeni ovar. Saçların güzel ve parlak olsun diye ısırgan otu ile yıkar. Hastalıkları uzakta tutmak için ekinezyadan çay yapar. Büyüyünce cadı ona çiçeklerle konuşmaya öğretir. Yaşamın ve ölümün sırları öğretir. Cadı genç çocuğa hep doğadan ve çiçeklerden bahseder. Ama asla ormanın ötesinde olan dünyadan bahsetmiyordu. Zaman geçince genç kız ormanın ötesini merak etmeyi başlar. O zaman cadı ona ormanın ötesinde çok tehlikeli, mutsuz ve hırslı bir dünya olduğunu anlattı. Bir süre bu hikayeleri genç kız çocuğun merakını durdurdu. Ama az sürdü ve sonra yeniden sormaya başladı. Bir gün dış dünyayı keşfetmek için onu terk edeceğinden korkan cadı bahçenin ortasında büyülü bir kuleyi inşa etti. Kapısız ve tek pencereli olan bu uzun kulede genç kız ve cadı annesi için çok güzel, aydınlık ve rahat bir ev yarattı. Ve içinde yerleştirdikten sonra kuzu bir daha dışarıya gitmedi. Sabahları cadı kuleden çıkmak için kuzu pencereden aşağıya uzun saçlarını bırakır ve cadı onları bir ip tutar gibi aşağı doğru iner. Sonra akşam dönünce aşağıdan çağırır.
1: Kuzu kuzucum kulağını as, geldim ben anneciğim saçlarını as.
0: Bunu duyan kuzu saçlarını aşağı doğru asar ve cadı onları tutunarak eve girer. Günler böyle gelir geçer. Diş dünyayı bilmemesine rağmen annesinin ona öğrettiği sanatlarla günler keyifli geçiyor. Sonuçta özgürlüğünün bilmeyen insanlar, dünyanın genişliği keşfetmeyen ruhlar ne rüzgarı ne yolları özler.

0: gün ormanda kaybolan bir prens güzel bir ses duyar. Şarkı söyleyen sesi takip edince kuleyi keşfeder. Ve pencereyi bakınca hayatında gördüğü en güzel kadını fark etti. Ve hemen aşık oldu. Aşık oldu da kuleye nasıl gireceğini bilmiyor. Bütün gün etrafında gizli bir kapı arar ve akşamüstü tam vazgeçmek üzereyken cadının evi geldiğini görür. Gizlice onu seyredince söylediği şarkı duyar.
1: Kuzu kuzucum kulağını as, geldim ben anneciğim saçlarını as.
0: Ve aşağıya kadar gelen parlak saçları görünce bir sonraki gün şansını denemeyi karar verir. Bir sonraki gün cadı yeterli kadar uzaklaştığını görünce o da
1: kuzucuğum kulağını as, geldim ben anneciğim saçlarını as
0: söylemeye başlar. Hemen kuzu saçlarını aşağıya bırakır ve prens yukarıya doğru çıkar. Onu gören kuzu önce korktu. Ne de olsa hayat boyunca annesinden başka hiç kimse görmemişti. Ama prens onunla öyle tatlı bir dille konuştu ve gözündeki ışık öyle sevgi doluydu ki ilk korku geçti. Ve sonra papatya çayı hazırlayıp beraber sohbet etmeye başladılar. Normalde günleri yalnız geçiren kuzu ilk defa dost sohbetinin eşliğinde zaman ne kadar hızlı geçtiğini keşfetti. Ve birden prens kalkıp kaçmak zorunda kaldı. Bütün gece ona ormanın ötesinde olan dünya ile ilgili anlattıklarını rüyasında gördü. Ve dört gözle bir sonraki günün ziyaretini bekledi. Böyle gelir, böyle geçer. Bir hafta geçmeden bu ikisi aşık oldu ve beraber kaçmak için planlar düşünmeyi başlarlar. Gidebilmek için ama kuzu kulağın bir merdivene ihtiyacı var. Her ziyaretle prens ona ince bir pamuk ipi getirdi ve kuzu kulağı o iple kendini bir merdiven örmeye başladı. Bir ay geçer, iki, üç. Üçüncü ayında bir sabah kuzu kulağın elbisesini kapatamadığını fark edince annesinden yardım ister. Anne, elbisem küçüldü sanırım. Kemerim kapatamıyorum artık deyince cadı bir gözle kızının göbeğini bakar ve olanları tahmin eder. Öfkeden gözü döner. Büyük bir bıçak elinde alıp kuzunun saçlarını tek hamle ile keser. Sonra büyülü bir sözle onu uzak bir diyara gönderir. Elinde saçları tutup bir sonraki gün prense bir tuzak kurdu. Prens gelip her gün gibi şarkısını söyleyince
1: kuzu kuzucum kulağını as, geldim ben anneciğim saçlarını as.
0: Aşağıya doğru kestiği saçları bırakır. Ve prens onlara tutunup kuleye çıkar. Prens çıkar çıkmaz cadı onu sevgilinin uzun saçlarının içine bağlar. Bu dünyada tutkunun varlığının bilmeyen tek bir kadın vardı. Ama sen gelip kalbinde onu sönülmeyecek kıvılcımın yaktın. Huzur içinde yaşamasının izin vermedin. Kendi kendisine yetmesinin izin vermedin. Hayır. Madem hayatıma ışık katan tek insanı benden almışsın, o zaman gözlerin çizilsin, senin hayatında da ışık kalmasın diyerek onu kuleden aşağıya attı. Prens dikenli çalılara düşüp gözleri çizildi ve kör oldu. O günden sonra yolunu bulamayan prens sevdalıyı bulmak için dünyayı gezdi. Tek rehber olarak kulenin yanında bulduğu bir sopa ile köy köy kasaba kasaba dolaştı. Bir sene geçti, prensin ayakkabıların tülden ince, kıyafetleri rüzgardan hafif oldu. ama yürümeye devam ediyor. Bazı köylerde ona acıyanlar sorar. Kör kardeş, evimizde durmaz mısın? Ayakların dinlendirmez misin? Yolcu yoluna gerek. Dost, nereye kadar devam eder yolun? Nereye kadar? Ama prens, aşk buruncaya kadar devam eder. Bütün yolların varış noktası bu değil mi? Deyip devam eder. Ve sonunda bir gün, sokaktan geçince, bir zamanlar kalbini dokunan şarkıyı duydu. Evet, sonunda kuzuyu bulmuştu. Sese doğru yürüdü ve kuzunun önünde durdu. Kuzu onu görür görmez onu tanıdı. Ama ince kıyafetleri, kirli yüzü, kanla yapışık gözlerini görünce ağlamaya başladı. Prenses sarılıp ağladı ve onun gözyaşları prensin gözlerine dokunup onları iyileştirdi. O zaman yeniden gören prens, kuzunun yanındaki ikizleri gördü. Aşkların meyvesi. Ve hep beraber dönüş yollarına düştüler, prensin sarayına doğru. Orada uzun uzun seneler yaşadılar, hatta ölmemişlerse, hala orada şerbet kadar tatlı günler geçiriyorlardır. İşte, masallar ve hayatta, bütün yollar bir istekle başlar, bir acıkma ile. Reddetme, saklanma. İçinde yanan bu kıvılcımı dinle, duy, duy bu fısıltıyı. Ya da yumuşakça dokun ve sor kalbine, var mı bir isteğin?
2: Masal Rüya.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Şırıl şırıl akan bir şelalenin kenarında bir çakıl taşı yaşarmış. Etrafı kocaman gri kayalarla doluymuş. Oradaki en küçük taş oymuş. Sabahtan akşama kadar büyük kayalarının hikayelerini dinlermiş.
3: Efendim, ben çok ama çok uzaklardan geldim. Bu şelaleyle az yol kat etmedim. Bense oldukça yüksek yerlerden geliyorum efendim. Hatta seneler geçse de hala tam buranın havasına alışamadım. Benim ailem efendim bu kocaman dağın en üstünde yaşıyordu. O nedenle soyadımız Zirve zaten.
0: Onların gölgesinde yaşayan küçük çakıl taşı ara sıra da sorardı. Peki sizce biz hala gezebiliyor muyuz?
3: Ben dünyayı çok merak ediyorum.
0: O zaman bütün kayalar kahkaha atıp yüksekten bu küçük yaramaz taşa ders vermeye başlıyorlardı.
3: Burası son durak. Taşlar yukarıdan düşer, aşağıda kalır. Başka gidilecek yer olsa koskoca kaya olarak tabii ki biz çoktan onu bulurduk. Senin gibi küçük bir şeyden ders alacak değiliz.
0: Uzaklaşırsan kaybolursun.
3: Dünya senin gibi küçükler için tehlikelerle doludur. Yutulursun, tutuklanırsın.
0: Günler geçer. Ama çakıl taşı merak etmeye devam eder. Ve bir gün her şeye ve herkese rağmen gezmek için bir yol bulmaya karar verir. Tam da o zaman bir kervan şelaleyi su içmeye uğrar. Çakıl taşı da bütün cesaretini toplayıp üstüne basan bir devenin ayağına takılır ve bir tırnağın arasında ağır ve uzun adımlarla uzaklaşır. İçinde bir heyecan, macera başlıyordu. İki gün sonra kervan yine durdu. Kervanbaşı develerden birinin topalladığını fark ettiği için. Devenin ayağına inceleyip taşı buldu. Onu çıkartıp
4: uzaklara attı. Taş uçtu, uçtu, uçtu ve uyuyan bir dervişin ayakkabısına düştü. Yolculuğa daha yeni başladı. Çakıl taşı çölde kalmak istemiyor. O nedenle ayakkabının ucuna sıkışıp fark edilmemeye çalıştı. Derviş günlerce onu fark etmeden yürüdü. Ama sonunda ayağı yara olunca bir dere kenarında ayaklarını yıkamak için durdu. O zaman fark etti taşı. Onu çıkartıp dereye attı. Taş suya düşer düşmez onu ekmek kırıntısı zanneden dev bir balık tarafından yutuldu.

0: karnında. Her yer karanlıktı. O zaman taş hatırladı kayaların sözlerine. Ve yola çıktığı için çok ama çok üzülmeye başladı. Ama birkaç gün sonra balık bir ağa takıldı ve bir saat sonra bizim çakıl taşı bir mutfakta uyandı. Gözleri parlayan balıkçının karısı heyecanla taşı gösterdi. Bak bak, ne güzel bir taş, ne güzel parlıyor. Aman, hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Ne dersin, yarın onu kuyumcuya götürsem ondan bir yüzük yaptırabilir miyim? O kadar sevilmek, o kadar takdir edilmek çakıl taşının pek hoşuna gitti. Gururla parlamaya başladı. Parladıkça kadın daha daha heyecanlandı. Pazar günü kocası balık satarken kadın tülbentin kenarında sardığı taşı kuyumcuya götürdü. Kuyumcu kardeş, fakir biriyim. Bir balık bana bu taş verdi. Ondan bana ucuz bir yüzük yapar mısın? Kuyumcu tek bir bakışla taşın değerini anladı. Ve genç kadına senin için daha iyisini yaparım bile dedi. Bütün hayatın zaten balık. Bir de senin yüzüğün ondan gelmesin. Gel bir takas yapalım. Sana bu taş karşılığında bu güzel türkuaz yüzüğü veririm. Kadın yüzüğü görünce hemen sevindi ve çakıl taşını kuyumcuya bıraktı. Kuyumcu hemen işi koyuldu. Ve bizim çakıl taşı için kırmızı altından bir yüzük yaptı. Aman aman, işte kayalar haklı çıkmıştı. Tutuklanmıştı. Yüzük onu kelepçe gibi bağlı tutuyordu. Artık macera bitmiş. Yüzük altın bir kafese düşmüştü. Günler sonra zengin bir tüccar yüzüğü beğenip onu satın aldı. Ve bir süre onu etrafındakileri gösterdi. Ama sonra bir kutuya koyup karanlıkta unuttu. Ta ki bir gün bir hırsız gece tüccarın evine girip kutuyu çalıncaya kadar. Oh! Işık tekrar gören çakıl taşı çok sevindi. Ama sonra hırsız onu yüzükten koparıp altını başka bir yere, taşı başka bir yere satmaya karar verdi. Taşı yeleğinin cebine koydu. Bir hafta sonra karısı tozlu yeleği alıp pencereden silkeledi. Ve taş sokağa fırladı. Tam o sırada sokaktan nohut satan biri geçiyordu. Sırtındaki nohut dolu çuvalın içine düştü. Ve bir saat sonra bir kilo nohutla beraber bir kese kağıdında zengin bir eve doğru yola çıktı. Akşam suda bekledi, sabah pişti. Öğlen servis edildi. Ve tam bir kaşıkta efendinin ağzına girer girmez yere tükürüldü. Sonra tabii büyük bir gürültü.
1: Nasıl bir iş bu? Taş mı koydunuz yemeğime? Öldürmeye mi çalışıyorsunuz beni?
0: O gürültünün ortasında taş odanın bir köşesinde yuvarlanıp gitti. Bir an kendisi çok yalnız, çok uzak hissetti. Belki büyük kayaların laflarını dinlemesi gerekirdi. Belki onların gölgesinde kalsaydı. Bunlar olmazdı, kaybolmazdı. Sabah hizmetçi onu başka tozlarla beraber süpürüp bahçeye attı. Toprağa dokunur dokunmaz rahatladı. Güneş onu buldu, ısıttı. O zaman keyiften parlamaya başladı. Etrafta öyle parıldadı ki bahçıvan onu fark etti. Onu aldı, seyretti, sevdi. Ve mırıldandı. Dur küçük taş, ben tam sana göre bir yer bulacağım. Bahçede beraber yürüdüler. Çakıl taşı etrafındaki güzelleri de inanamadı. Uzun yolculuğunda hiç bu kadar güzel çiçekler, ağaçlar, otlar görmemişti. Bahçıvan doğa öyle aşık. Etrafındaki her şeyin güzelliğini öyle güzel fark ediyordu ki. Yaptığı bahçe adeta şarkı söylüyordu.

0: Bahçenin tam kalbinde bir çeşme vardı. Gürül gürül su akıyor. Etrafında arılar çiçekten çiçeğe geziyor. İçinde rengarenk balıklar yüzüyordu. Bahçıvan çeşmenin en üstüne çakıl taşını yerleştirdi. Onu orada koyar koymaz güneş ışığı üstünde parladı ve kendini böyle güzel bir cennette bulan çakıl taşı mutluluktan parlayıp etrafına ışığını saçtı. İşte dedi bahçıvan, işte burası tam sana göre. Bunca yol buraya gelmek içindi. Kolay olmamıştı. Ama her adım onu bu bahçeye yaklaştırmıştı. Yola çıkmayan varamaz.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. İran destekli grup düşürüldüğünü öne sürdüğü uçağın enkazına ilişkin görüntüleri servis etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15'inin Mağrib ili semalarında yerli karadan havaya füzeyle vurulduğunu belirtti. Sözcü Seri, düşen uçağın enkazını aramak için bölgeye giden diğer F-15 ve Tayfun tipi jetlerin de füzelerle hedef alındığını aktardı. Uçakların bölgeden uzaklaşmaya zorlandıklarını ileri sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'ın son bir haftada Yemen'e 500'e yakın hava saldırısı düzenlediğini de açıkladı. Paylaşılan görüntülerde gece saatlerinde yerden havaya yapılan bir füze saldırısı görülüyor. Görüntülerde yanmış bir uçak enkazı da kuyruğunda Suudi Arabistan bayrağı yer alan bir jet de dikkat çekiyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Bu arada kutsal şehir Mekke'ye yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen son saldırı girişimine Ankara'dan tepki var.
1: Yemenli Husilerin kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı.
2: Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: Saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
3: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi.
4: Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetine hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırıya tepki gösteren isimler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
5: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Mekke'ye yönelik saldırı girişimini lanetledi. İslam aleminin ortak mukaddesatını hedef alan bu hain saldırı açık bir provokasyondur dedi. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıçsa, gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır ifadesini kullandı.
0: Suudi Arabistan, İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı yerine alternatif Kızıldeniz rotasını devreye almıştı. Bu sayede önemli miktarda petrol satışı yapabildi. Husilerin saldırıları bu rotayı da zora soktu. Avrupa'ya yapılacak bazı sevkiyatlar iptal edildi.

0: Husiler saldırılarını artırdı. Suudi Arabistan bazı petrol sevkiyatını iptal etti. Küresel enerji krizi giderek büyüyor. İran savaşı başladığında Suudiler Yanbu Limanı sayesinde Hürmüz Boğazı'nı bypass etmişti. Doğu-Batı boru hattı sayesinde sevkiyat yapılabiliyordu.
1: 4 milyon varil petrol Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendiriliyordu. Genel olarak baktığımızda küresel petrol arzının %4'üne tekabül ediyor. Yani küresel petrol arzının yaklaşık %4'ünün piyasadan çekilmesi anlamına denk geldiğini söylememiz mümkün.
0: İran savaşı öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyon varil petrol geçiyordu. Savaşın ardından boğaz geçişlere kapatıldı. Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'den sevkiyat yaptığı alternatif hattını kullanmaya başladı. Bu da şok etkisini azalttı. Ancak Husiler hem gemileri ve limanları hem de boru hattını hedef alıyor. Suudiler bu nedenle bazı Avrupa sevkiyatını iptal etti. Dünyada enerji arzı düşüyor, maliyeti artıyor.
1: Göstergeler içerisinde Almanya'da ülkede en yaygın kullanılan benzinin litre fiyatı dün itibariyle tüm zamanların rekoruna ulaştı. 2.30 avroya ulaştı. Yine dizelde de benzer bir şekilde Nisan ayındaki o 2.44 seviyesindeki o tarihi rekorlara iyice fiyatların yaklaşmış olduğunu gördük.
0: Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde.
2: Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Trump karara tepki gösterdi. Fed politika faizini 25 bas puan yükselterek %3,754 aralığına çıkardı. Karar üyelerin oy birliğiyle alındı. Banka üyeleri ayrıca yılın geri kalanında bir faiz arttırımı daha öngördü. Fed Başkanı Kevin Marsh yaptığı basın açıklamasında enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi. Jeopolitik gelişmelerin de etkilerini değerlendirdik dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise faizlerin %1'in altında olması gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos'ta yıllık %3,4 seviyesine çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bloomberg ET yayınında konuşan Bakan Şimşek memur ve emeklilerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti. Daha esnek kur rejimine geçilebilir ama henüz şartlar oluşmadı açıklaması da dikkat çekti.
3: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik programın sonuç verdiğini ancak savaş etkisiyle çerçevenin uzayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi'nin mazotta yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg ET yayınına katılan Şimşek ücret artışlarına ilişkin de konuştu.
3: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
4: Bakan Şimşek kur rejimine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Zamanlamaya işaret etti.
3: Aslında ideal olarak yani enflasyonun tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
4: Şimşek önümüzdeki süreçte dolaylı ya da doğrudan vergi artışlarına ilişkin bir gündemleri olmadığını da altını çizdi.
2: Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gökalp, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri Gökalp'in evinde arama yaptı. Hedef Holding'den de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Hedef Holding ve iştiraklerinin soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmadığı duyuruldu. Gökalp'in ise bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiği belirtildi. Holding'in tüm faaliyetinin olağan seyrinde kesintisiz olarak devam ettiği açıklandı. Tera Portföy bazı fon katılım payı iadelerinde temerrüt durumu olduğunu açıkladı. Tera Portföy 2 yatırım fonunda temerrüde düştüğünü açıkladı. 6 yatırım fonu içinse çıkış taleplerini 10. iş günü karşılayabileceğini duyurdu. Şirketin kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaya göre gerekli tedbirlerin alındığı ve likidite yönetim sürecinin devam ettiği ifade edildi. Öte yandan şirket 6 yatırım fonunda artık yatırımcı taleplerinin 10. iş gününde karşılanacağını açıkladı. Dün Borsa İstanbul'da likidite sıkışıklığı nedeniyle sert satışlar görülmüştü. Finansal İstikrar Komitesi söz konusu görüşmeleri değerlendirmek üzere bugün saat 8'de toplanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Hedefimiz terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasıdır dedi. Mesajlarını Afyonkarahisar'dan veren Bakan Güler yerli ve milli savunma sanayinin önemine dikkat çekti.
5: Terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır.
6: Merhaba.
7: Sol!
6: Nasılsınız?
7: Sol!
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Afyonkarahisar'daydı. Valilik ve belediyeyi ziyaret etti, esnafla bir araya geldi. Bakan Güler daha sonra AK Parti İl Teşkilatı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefimizle iç cephemizi sağlamlaştırıyoruz ifadesini kullanan Bakan Yaşar Güler, milli savunma sanayisinin önemine dikkat çekti.
5: İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
6: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 5 yıl önce Bitlis'te şehit olan Assubay Şükrü Karadirek'in evini ziyaret etti. Şehidin 6 yaşındaki oğluna hediyeler vererek yakından ilgilendi. Aileye bir kez daha başsağlığı diledi.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğiyle terörle mücadele gündemdeydi. Kalın Kazakistan'da da Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'na katıldı.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan ve Kazakistan'a iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyarette Kalın, Kabil ve Kandahar'da Afganistan yönetimiyle temaslarda bulundu. İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'ın yanı sıra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü. İbrahim Kalın'ın temaslarında Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Kalın'ın bir diğer durağı ise Kazakistan oldu. Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'nın 28. toplantısında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın istihbarat yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda bölgesel güvenlik, sınır güvenliği ve terörle mücadele başlıkları ele alındı. MİT Başkanı İbrahim Kalın burada yaptığı konuşmada terörizmle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kalın, siber alan ve yapay zeka gibi yeni nesil tehditlere karşı çok alanlı bir güvenlik mimarisinin inşasının önemine değindi. Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, haklarının korunması ve çok taraflı platformlarda temsiliyetine destek olunması gerektiğini belirtti.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı Eskandar Momeni ile Ankara'da bir araya geldi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çiftçi, PKK'nın bölgedeki tüm uzantılarının tasfiyesini hassasiyetle izliyoruz dedi. İranlı bakan da PKK'nın tüm kollarıyla silah bırakması gerektiğini söyleyerek sürece destek verdi.
7: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde örgütün Irak ve Suriye yapılanmasının tasfiyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Örgütün İran yapılanması PEJAK'ın da sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi bu mesajları İranlı mevkidaşı ve beraberindeki heyeti kabulünde verdi. İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni de terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini belirtti. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra düzensiz göç, organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele başlıklarının da değerlendirildiği öğrenildi.
2: Amerikan Axios haber sitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le 7 Arap ülkesini geçen hafta Almanya'da gizli bir toplantıda bir araya getirdiğini yazdı. Washington'dan CENTCOM komutanıyla Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantıda İsrail'le Arap ülkeleri arasında güvenlik konusunda işbirliği imkanları ele alındı.
4: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arap ülkelerinin Genelkurmay Başkanları gizlice buluştu. Geçen hafta Almanya'da yapılan gizli toplantıda İran Savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı. Axios haber sitesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı görüşme Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca doğrulandı. CENTCOM, 8 ülkenin askeri liderlerinin Almanya'da bir konferansa katıldığını ifade etti. Genelkurmay başkanlarının Orta Doğu'daki güvenlik işbirliği imkanlarını tartıştığı belirtildi. Toplantıya Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail Genelkurmay başkanlarıyla CENTCOM komutanı Brett Cooper katıldı. Geçmişte de benzer toplantılar yapılsa da 8 ülke Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan sonra ilk kez bir araya geldi. Axios'a göre Cooper bölge ülkelerine İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına rağmen Amerikan ordusunun bölgeden çekilmeyeceğine dair güvence verdi. Toplantı Yemen'de İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırdığı ve Babülmendeb Boğazı'nda hakimiyet sağladığı bir dönemde gerçekleşti. Axios'un konuştuğu kaynağa göre İsrail'le Riyad, İsrail'in Suudi Arabistan'ın Husilere karşı askeri operasyonlarını nasıl destekleyebileceğini görüştü. İsrail'in Birleşik Arap Emirliği örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a da istihbarat desteği verebileceği belirtiliyor. İran Savaşı'nda İsrail hem savunma hem saldırı operasyonlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etti. Emirliklere demir kubbe füze savunma sistemi kuran İsrail, gerçek zamanlı istihbarat, keşif ve gözetleme desteği verdi. Suudi Arabistan'a askeri istihbarat desteği İsrail basınına da yansıdı. Jerusalem Post gazetesinde İsrail'in bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan bir makale yayımlandı. Gazete, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı mücadelesinin İsrail'in de çıkarına olduğuna dikkat çekti. Riyad'a desteğin hemen politik ilişki getirmese de iki ülkeyi yakınlaştıracağı yorumu yapıldı. İbrahim anlaşmalarına atıfta bulunularak, diplomasi çoğu zaman törenlerle resmileştirilmeden önce ortak çıkarlar temelinde inşa edilir denildi.
2: İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NASA belgeseli Tel Aviv'de rahatsızlık yarattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Netanyahu duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. İsrail ordusunun iftiraya uğramaması için harekete geçerek iki yasa tasarısı sunacağını kaydetti. İsrail Başbakanı tasarılardan birinin İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak olacağını belirtti. Diğerinin ise davada talep edilebilecek tazminat tutarının 20 kat arttırılması olduğunu ifade etti. İtalya'da bu yıl 83.sü düzenlenen Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza filmi layık görülmüştü. İsrail Kültür Bakanı 13 Eylül'de belgeselin İsrailli yönetmenlerini vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti. Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Kosova'da protestolarla karşılandı. Taçi'nin yanı sıra 3 eski Kosova Kurtuluş Ordusu yöneticisi de hapis cezasına çarptırıldı.
9: You may be seated.
10: Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'de savaş suçlarından hüküm giydi. Kosova'da protestolar yükseldi. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun liderliğini yapan Taçi ile beraberindeki yöneticiler savaş suçu işledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Kosova Özel Mahkemesi 1990'larda Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık mücadelesindeki çatışmalardaki suçları soruşturuyordu. Mahkeme Taçi'yi 96 kişinin öldürülmesinden suçlu buldu. Taçi ve birlikte yargılanan yöneticiler de yüzlerce kişinin yasa dışı şekilde alıkonulması, işkence görmesinden sorumlu tutuldu. Ayrıca Kosova Kurtuluş Ordusu'nun yöneticilerinden Yakup Krasniki'ye 25, Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye de 13 yıl hapis cezasına hükmedildi. Avukatlar karara itiraz edeceklerini duyurdu. Mahkeme Kosovalılar tarafından yakından takip edildi. Yüzlerce Kosovalı Lahey'deki mahkemenin önünde davayı protesto etti. Kosova'nın başkenti Priştine'de ise meydanda dev ekran kuruldu. Kimi Kosovalılar kararın açıklanmasını gözyaşlarıyla izledi. Çok sayıda öfkeli protestocu da Priştine'deki Avrupa Birliği'nin hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde toplandı. Ellerinde Kosova Kurtuluş Ordusu bayrağı taşıyan göstericiler binaya taş ve havai fişekler fırlattı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de video mesajıyla kararı eleştirdi. Kurti, mahkemenin sanıklara ilişkin değerlendirmelerinin haksız olduğunu ve kararın yanlış temellere dayandığını savundu. Hükümetin sanıklara temyiz sürecinde destek vereceğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Utanç notuyla dikenli tellerle çevrili Avrupa'yı gösteren bir görsel paylaştı. 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlık bildirisini okuyan Taçi hakkında dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kosova'nın George Washington'ı demişti.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin durumu konuşması yaptı. Daha güçlü ve bağımsız Avrupa artık ortaya çıkıyor diyen von der Leyen, Kanada'yı oy birliğine, Avrupa Birliği'ne ortak üye olmaya davet etti.
11: We want to bring the relationship with Canada.
12: Kanada ile olan ilişkimizi mümkün olan en üst düzeye taşımak istiyoruz ve sevgili Mark, ortaklığımızı acilen yeniden ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu nedenle Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasına kapı aralamak için sizinle birlikte çalışmak isterim.
0: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Kanada'yı Avrupa Birliği'ne ortak üye olmaya davet etti. Kanada Başbakanı Mark Carney de genel kurul salonunda von der Leyen'i dinleyenler arasındaydı. Carney dakikalarca ayakta alkışlandı. Von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda yıllık Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasını yaptı. Kendi tabiriyle günümüz dünyasının kırılganlığından bağımsız bir Avrupa inşa etmekten söz etti.
11: In this world,
12: Avrupa bu dünyada kendi yolunu çizmeyi tercih etti. Son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların sonucu olarak artık daha güçlü ve daha bağımsız bir Avrupa ortaya çıkıyor. Bu, refahını güvence altına alan, Rus fosil yakıtlarına olan o zehirli bağımlılıktan kurtulan bir Avrupa'dır. Bu, sosyal modelini korurken sanayi politikasını dönüştüren ve gezegenin en büyük ticaret gücü haline gelen bir Avrupa'dır.
0: Komisyon Başkanı Ukrayna'ya desteğe devam edeceklerini söyledi. Ukrayna ile modüler ortak hava savunma sistemini geliştirmek için Ukraynalı şirketlerde yeni programlar başlatacaklarını ifade etti. Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılmasını savundu. İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme kararını kabul edilemez olarak nitelendirdi. İki devletli çözüm ateşini canlı tutmak Avrupa'nın görevidir dedi. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olarak davet edilmesi bir süredir gündemdeydi. Carney'den önceki gün Avrupa Birliği'ne üyelik değil, benzersiz bir ittifak istiyoruz açıklaması gelmişti.
2: ABD'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. İkisi helikopterde olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
4: Otobüs kazasını görüntülemeye gidiyorlardı. Haber televizyonuna ait helikopter aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Los Angeles'taki bir trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden habercileri taşıyan NBC televizyonunun helikopteri düştü. Konteynerlerin üzerine çakılan helikopter infilak etti. Çıkan yangına onlarca itfaiyeci müdahale etti. Kazada 3 kişinin öldüğü açıklandı. NBC helikopterdeki televizyon muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marcinivin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üçüncü kurbanın olay anında bölgede bulunan bir yaya olduğu bildirildi. İtfaiye yetkilileri kazada ağır yaralanan iki kişinin de hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Düşüşün hemen öncesine ait ses kayıtlarında muhabirin pilota "yükselemiyor musun?" dediği ve mekanik bir sorun algılandığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Amerikan televizyonları polis kovalamacıları ve trafik kazalarını görüntülemek için sık sık helikopter kullanıyor. Ülkede son olarak Aralık 2023'te New Jersey'deki bir haber helikopteri ormanlık alana düşmüş, pilot ve foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
2: Yapay zeka teknolojisinin yükselişi Amerika siyasetindeki zıt kutupları bile aynı çizgide buluşturdu. Sol kanadın sembol ismi Bernie Sanders ile Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, yapay zeka endüstrisine karşı seslerini birlikte yükseltti.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde ezeli siyasi rakipler yapay zeka tehdidine karşı ortak cephe aldı. Bağımsız Senatör Bernie Sanders'la Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon Washington'da düzenlenen etkinlikte aynı kürsüden seslendi. İlk uyarı Sanders'tan geldi.
13: Süper yapay zeka, nükleer silahlar gibi topluma tehdittir ve bu şekilde yaklaşılmalıdır.
4: Sanders'ın ardından söz alan Steve Bannon ise tehdidin siyasetin üzerinde olduğunu vurguladı.
14: Senatör Sanders riski çok iyi özetledi. Sanders ve benden daha partizan birilerini bulamazsınız ama karşımızdaki tehdit karşısında bunu aşmalıyız.
4: Bernie Sanders, yapay zekanın insan zekasını aşma riskine karşı süper zeka geliştirmeyi tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu. Steve Bannon ise Amerikan siyasetinin konuyu ele alış biçimini sert sözlerle eleştirdi.
14: Bir oligarkın söylediklerine asla güvenemeyiz. Çünkü yaptıkları tek şey samimiyetsiz davranmak ve yalan söylemektir. Bu iş Amerikan halkına kalmalıdır.
2: Avrupa Birliği de gençlere ve çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamaları için harekete geçmeye hazırlanıyor. 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini içeren tasarı gençler için başka kısıtlamalar da içeriyor. Avrupa Birliği'nin yeni çocuk yasasının ayrıntılarını NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
15: hazırlanan bir yasal düzenleme var. Buna İngilizce EU Kids Act, yani Türkçe'ye çevirirsek AB Çocuk Yasası adı veriliyor. Dört temel eksen üzerine oturtulmuş bir yasal düzenlemeden, çerçeve yasadan bahsediyoruz ki bunun birinci eksenini 13 yaşının altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi oluşturuluyor. Yani 13 yaşından aşağı olan çocuklar Avrupa Birliği içinde ilki olarak sosyal medya kullanamayacaklar. İkinci olarak 15 yaş altındaki çocuklara ya da gençlere, ergenlere kişisel hesap açma yasağı getiriliyor sosyal medyada ya da getirilecek. Üçüncü olarak 13-15 yaş grubundakiler, bunlar için de ilginç bir uygulama öngörülmekte. Buna mini hesap adı verilecek. Nedir bu mini hesap? Yalnızca anne babalar veya vasiler tarafından açılıp denetlenen özellikleri, yani fonksiyonları sınırlandırılmış ve günlük kullanım süresi sadece 1 saatlik sınırlı olan bir sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Böyle bir mini hesap uygulaması öngörülüyor 15-18 yaş grubundakiler için. Bir de 15-18 yaş aralığında olan gençler için ayrı bir uygulama öngörülmekte. Orada da platformlar, yani sosyal medya platformların için güvenli tasarım oluşturma, geliştirme zorunluluğu getirmek istiyor Avrupa Komisyonu. Tabii dediğim gibi bu bir çerçeve yasal düzenleme. Bu yasal düzenlemenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları tarafından da onaylanması gerekiyor. Eğer kabul görürse üye devletlere bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmeleri için 1 veya 2 yıl kadar bir süre tanınacak. Ülkeler bazında biliyorsunuz çalışmalar var ki bu konuda öncülük yapan ülke Fransa'ydı. Fransa sosyal medyayı gençlere yasaklayan ilk ülke oldu. Daha doğrusu olmak istiyordu. Geçen Temmuz ayında bir yasa geçti biliyorsunuz Fransız parlamentosundan. Ve sosyal medya 15 yaş altı gruba yasaklandı. Gel gelelim kimi parlamenterlerin itirazı üzerine bu yasal düzenleme Fransız Anayasa Konseyi'ne gitti. Ve Fransız Anayasa Konseyi geçen ay sonunda açıkladığı bir kararda Fransız parlamentosundan geçen o sosyal medya yasasının bireysel özgürlüklere yönelik orantısız bir ihlal olduğu gerekçesiyle Fransız Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetti. Dolayısıyla yasa iptal olmuş durumda.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelişme var. Cumhuriyet Başsavcılığı okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Kahramanmaraş'taki Aysar Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci yaralandı. Saldırganın babasıyla annesinin tutuklu yargılandığı dava sürerken savcılık yeni bir soruşturma için harekete geçti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı okulun müdürü ve müdür yardımcısıyla bir öğretmen hakkında saldırı sırasında okulu terk ettikleri ve suçu bildirmedikleri gerekçesiyle valilikten soruşturma izni istedi. Başsavcılık rehberi öğretmen için de saldırı öncesinde fail hakkında bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babanın da olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Divriği ilçesinin Güngören köyünde yaşandı. 5 çocuklu balıkçı ailesinin kızı 11 aylık Büşra ortadan kayboldu. Baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı dahil 10 şüpheli gözaltına alındı. Elif Balıkçı kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. Ancak annenin gösterdiği yerde bebeğe ait bir iz bulunamadı. Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru tutuklanmış, biri serbest kalmıştı. İki başkomiserin de aralarında bulunduğu biri emekli polis memuru olan şüphelilerden ikisinin daha tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada Gülistan Doku'nun hayatını kaybettiği belirtilen araçtaki numuneler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilerek incelemeye alındı. Aksaray'da kum fırtınası etkili oldu. 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Konya'da da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan bir çocuk yaralandı. Yozgat'ta ise dolu araçlara ve ekili arazilere zarar verdi.
8: Ağaçlar kökünden söküldü. Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi. Görüntüler Aksaray-Konya karayolundan. Etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Servis aracı önündeki minibüsü fark edemeyince arkadan çarptı. Daha sonra 5 araç da birbirine girdi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Konya kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Alaaddin Bulvarı'nda bir ağaç tramvay yolunda devrildi. Bu sırada kaçmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk ağacın altında kaldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumu iyi. Beyşehir ilçesinde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmadı. İlçede bazı binaların çatısı da hasar gördü. Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde sağanak yerini doluya bıraktı. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve ekili arazilere zarar verdi.
2: Elazığ'da Ülkü çiftini öldüren ve cinayete yangın süsü veren zanlı JASAT'ın titiz takibiyle yakalanıp tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Gasp edilen altınların havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildiği, zanlının bu sayede yakalandığı öğrenildi.
4: Çifti öldürüp cinayete yangın süsü verdi. Çaldığı ziynet eşyası havalimanındaki X-ray görüntülerinden tespit edildi. Bu sayede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Ülkü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası A ve Hayriye Ülkü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangından öldükleri sanıldı. Ancak otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Bu nedenle cinayet soruşturması açıldı. Jandarma suç araştırma timi devreye girdi. Hayriye Ülkü'nün 2 altın bileziği, 1 kolyesi ve 2 küpesi kayıptı. JASAT cinayete yangın süsü verildiğini ortaya çıkardı. Zanlı ziynet eşyasını çalıp İstanbul'a kaçmış, altınları burada kuyumculara satmaya çalışmıştı. Havalimanındaki X-ray cihazının görüntülerinde kayıp altınlar tespit edildi. Katil zanlısı bu sayede takip edilerek yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Hayriye Ülkü'nün ziynet eşyası zanlının bavulundan çıktı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JASAT'ın bu yıl 12.280 nitelikli olayın 11.808'ini aydınlattığı belirtildi. Yine bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 cinayetin ise tamamının çözüldüğü ifade edildi.
2: Adalet Bakanı Küngürlek hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Atamalarda bundan sonra hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını belirtti. Liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu bir atama sistemi hayata geçmiş olacak dedi.
0: Hakim ve savcı atama sisteminde değişikliğe gidildi. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla da liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun aldığı kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
16: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
0: Alınan karara göre atamada etkili olacak hizmet puanı, görev yerinde geçirilen fiili hizmet gün sayısının o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek. Katsayı ise görev yerinin tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşul, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanağı ve gelişmişlik durumuna göre belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Savcılığı'yla tetkik hakimliği görevleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Başsavcı vekillikleriyle mahkeme başkanlığı görevleri puan sıralaması esasından muaf olacak.
2: TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Dolandırıcılar da gecikmedi ve resmi internet sitelerini birebir kopyaladı. Uzmanların uyarıları var sırada.
4: Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet'in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırlandı.
17: Google reklamları ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla özellikle üst sıralarda çıkartarak bir nevi vatandaşları aslında burada bir tuzağa çekiyorlar. Ve bu sahte sitede vatandaşların hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgilerini kopyalayıp bunları da suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar.
18: Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyorlar. Tıpkı TOKİ'nin sayfasını kopyaladıkları gibi. İşte bu sayfada konutların kiralarına kadar tüm detaylar düşünülmüş. Başvuruya bastığınız zamansa bazı sayfalarda ücret isteniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve ardından da bu sayfaları kapattırıyor.
17: Ya vatandaşları bu başvuruları yaparken Gov.tr uzantılı resmi kanalları kullanmaları, resmi kanallar aracılığıyla bu başvuruları yapmaları oldukça önemli. Özellikle kişilerin, vatandaşların E-Devlet şifrelerini de ele geçirerek kendileri bunları dolandırıcılık işlemlerinde kullanmak adına bu tuzağa çekiyorlar.
4: TOKİ vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Başvurular ücretsiz bir şekilde sadece E-Devlet üzerinden yapılıyor.
2: Samsun'da telefon dolandırıcılığı yapan iki şüpheli kandırdıkları insanlardan topladıkları paralarla İstanbul'da altın almaya çalıştı ancak şüpheliler kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.
8: Dolandırıcılık parasıyla altın almaya çalıştılar, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandılar. İki dolandırıcılık şüphelisi müşteri olarak İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir kuyumcuya geldi. İkili yüz binlerce liralık alışveriş yapacaklarını söyledi.
19: Gram altın alacaklarını belirtiyorlar.
20: Ne kadarlık bir gram altından bahsediyor?
19: Yaklaşık 450 bin TL'lik. Biz gerekli evrakları doldurduktan sonra şahıslara altınları teslim ediyoruz.
8: Şüpheliler parayı IBAN'la kuyumcunun hesabına gönderdiler. Karşılığında da 67 gram altın aldılar. Sonra da kuyumcudan ayrıldılar ama yarım saat geçmeden geri geldiler.
21: Tekrardan bir daha işlem yapmak istedi. Bu duruma istinaden işkillendik. Ben kimlik istedim tekrardan. Yanında bir tane de arkadaş vardı. Onun da kimliğini istedim.
8: Paniklemişler mi?
21: Evet, paniklemişlerdi. Hemen bir telefon trafiğine geçtiler zaten.
8: Dolandırıcıların şüpheli davranışları üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri ikiliyi karakola götürdü. Haklarında şikayet bulunmadığı için serbest kalan şüpheliler bir süre sonra kuyumcuya tekrar gitti.
1: Şüpheliler tam altınlarla birlikte kayıplara karışacaktı ki Samsun Asayişi'nden telefon geldi ve o şüphelilerin dolandırıcı olduğu belirtildi. Bunun üzerine kuyumcu ve çalışanları ikiliyi oyalamaya başladı.
19: Hiçbir şekilde bir teslimat yapmayın diye bizi uyardılar diye biz polis ekiplerine bilgi veriyoruz, buradaki polis ekiplerine. İşte birkaç tane daha belge imzalamanız gerekiyor. İşte doldurulması gereken bir form var, onu da doldurulması gerekiyor diye bu şekilde 5-10 dakika oyalamak zorunda kaldık.
8: Dolandırıcı oldukları anlaşılan şüpheliler ikinci defa gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
19: Benim bildiğim iki kişiyi dolandırıp mağazaya gelmişler. Gerekli savcılık makamlarında gelecek talimata göre paraları mağdurların hesaplarına tekrar aktaracağız.
2: Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da son bir ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. 1 milyona yakında uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucu çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
13: Metamfetamin, skank, kokain, çeşit çeşit yüzlerce kilo uyuşturucu madde ile farklı özelliklerde yüz binlerce hap. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir ayda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ele geçirilen uyuşturucu madde 1,5 tona yaklaştı. Uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe sahip yaklaşık 1 milyon hapla uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de var.
3: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
13: İstanbul'un dört bir yanında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı. Son operasyonlarla birlikte İstanbul'da 9 ayda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde miktarı 12 tona yaklaştı. Yaklaşık 26 milyon adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 6422.
2: Et ürünlerine yeni standartlar getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı ürünler katılmasını engellediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşen eklenemeyecek. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemi veya fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklandı. Dönerle ilgili de düzenleme var. Buna göre üretim şekline bağlı olarak içeriğin yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Uyum için işletmelere 31 Mart 2020'ye kadar süre verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz dedi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle solunum yolu hastalıkları için de riskli döneme giriliyor. Grip aşıları eczanelere ulaştı. Risk grubundakilerin yani 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların aşı yaptırması tavsiye ediliyor.
0: Hava sıcaklıkları düştü, sonbahar başladı. Grip mevsiminin gelmesiyle grip aşıları da eczane raflarında yerlerini aldı. Okulların açılmasıyla bulaş riskinin arttığı bu günlerde uzmanlar özellikle risk grubundakileri aşı olması için uyarıyor.
22: Mevsim gereği aşıların tam zamanı Eylül-Ekim, bir de Mart-Nisan ayları bizim için önemli. Çünkü her ikisi de mevsim geçişlerinde bunların daha çok rastlıyoruz bu tip hastalıklara. En önemli grubumuz hamileler. İkinci grup kalp hastası, böbrek hastası, şeker hastası, karaciğer hastası veya immünolojik hastalıkları olan insanlar. Bir de çocuklar var tabii ki. Mutlaka okul çağındaki tüm çocuklara yapılması gerekiyor.
23: Kalp hastasıyım ben. Ondan dolayı da oluyorum yani.
24: Hiç yaptırmadım, hiç aklıma bile gelmiyor.
5: Grip aşılarının perakende satış fiyatı bu yıl 764 liradan başlıyor. 65 yaş üzerindekiler veya kronik rahatsızlığı bulunan risk grubundaki kişiler içinse aşılar ücretsiz.
6: Stoklara da şu anda bir sıkıntı yok eczanelerde. Geçtiğimiz yıla göre değerlendirecek olursak fiyatlarda da %35 bandında bir artış söz konusu. Her yıl grip aşısının içeriği değiştiriliyor. Bu sene de yine farklı suçlarda aşılar geliştirildi ve şu anda eczanelerde mevcut.
7: Kronik hastalığı olan insanların hepsinin olması gerek. Yani ben de şeker hastasıyım ama olmadı.
9: Aşı oluyorum, her sene oluyorum. Benim torunum doktor olduğu için o öneriyor. O şekilde oluyoruz biz de.
2: Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği Hürkuş ve Hürjet uçaklarının kokpitinde iki önemli isim vardı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran her iki isim de son testlerin parçası olmaktan gurur duyduklarını söylediler.
0: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli olarak üretilen Hürkuş 2 ve Hürjet uçaklarıyla havalandı.
24: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
0: Görüntüler TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinden. Görgün ve Orgeneral Dalkıran önce askeri sertifikasyon sürecini geçtiğimiz günlerde tamamlayarak kabul testlerini geçen Hürkuş 2 uçaklarına bindi. İki isim Ankara semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.
25: İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler, bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur. Bugün kabulü tamamlamışız.
0: Görgün ve Orgeneral Dalkıran ardından jet uçağına uygun uçuş dolumlarını giyerek Hürjetlerle havalandı. Dalkıran'ın kokpitinde yer aldığı Hürjet'in yine milli imkanlarla geliştirilen Murat AESA radarıyla donatılan uçak olduğu belirtildi.
2: Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için hazırlıklar sürerken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısına katıldı. Bakan Kurum doğal afetlere karşı erken uyarı sisteminin önemine vurgu yaptı. İklim krizine dair 1,5 derece hedefi bizim pusulamız dedi.
26: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.
8: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısına katıldı. Bakan Kurum, doğal afetlere karşı erken uyarı sisteminin önemine vurgu yaptı.
26: Meteoroloji ve iklim bilgisi, afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
8: Bakan Kurum iklim krizine dair de konuştu. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır ifadelerine yer verdi. Murat Kurum toplantının ardından Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi Liderler Diyaloğu programına da katıldı. Kurum konuşmasına Nepal'de yaşanan iklim felaketine dikkat çekerek başladı. Gazze için dayanışma çağrısı yaptı. Biz insani yardımın Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze'nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulu ile de görüştü. Verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden kurum, Türkiye ile Dünya Meteoroloji Örgütü arasındaki köklü işbirliğini güçlendirdiklerini ve Antalya'ya somut sonuçlarla birlikte yürüyeceklerini vurguladı.
2: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerleşim yerlerinin yanı sıra kültür varlıkları da zarar gördü. Kenti ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. 209 kültür varlığının yeniden kullanıma açıldığını söyledi.
10: 377 kültür varlığı kısmen, orta, ağır veya tamamen olmak üzere hasarlıydı. Bu 377 varlığın 209'u şu ana kadar ihya oldu.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. 11'inde hasar gören kültür varlıklarının restorasyon süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Ersoy, deprem bölgesinde 678 kültür varlığının incelendiğini söyledi, yatırımları anlattı.
10: Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz şu ana kadar 79 projeyi tamamladı ve 17 proje halen yürürlükte devam ediyor. Onlar da inşallah yıl sonuna kadar büyük bir bölümü, kalanları da 2027 başında tamamlamayı hedefliyor. 34 milyardan fazla bir kaynağı şu ana kadar harcamış oluyoruz.
11: O kültür varlıklarından biri de Kahramanmaraş'ta bulunan Acemli Camii. Kökeni 17. yüzyıla dayanan cami, restorasyon ve onarım sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.
12: Hayırlı, uğurlu olsun.
0: Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 35 kültür varlığının daha açılacağını duyurdu. Yapıların afetlere dirençli hale getirildiğini belirtti.
10: Hasar gören bütün yapılarda öncelikli olarak zemin etüdü yapılıyor. Eğer zeminde sorun varsa zemin güçlendirme çalışmaları öncelikli. Meşakkatli bir süreç ama bir dahaki depreme hazırlıklı olması açısından önemli.
2: Bir yanda Gazze'de yaşananları anlatan cesur sanatçılar, diğer yanda kültür endüstrisinin politik ekonomisi. Sinema ve müzik dünyasında gözler Venedik'te, ayakta alkışlanan NASA filmi ve Ed Sheeran konserlerinden çıkarılan rapçi Macklemore'un ardından turneden çekildiğini duyuran diğer sanatçılarda. Sanatçılara İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da tepki var. Haberimizde ayrıntıları izleyelim.
14: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı belgeleyen NASA filminin yönetmenlerini hedef aldı.
15: Şu Opera Festival Venezia.
14: Netanyahu, Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ve jüri özel ödülünü kazanan belgeselin yönetmenlerini küresel antisemitik kışkırtmaya katkıda bulunmakla suçladı.
16: Şimdi iki İsrailli yönetmen, İsrail savunma kuvvetlerini savaş suçluları gibi gösteren bir film yaptıkları için Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor. Bu şok edici. Küresel antisemitik kışkırtma ile mücadele ediyoruz ve bu içimizden geldiğinde kabul edilemez.
14: İsrail Kültür Bakanı Netanyahu'nun açıklamasından önce yönetmenleri en kısa zamanda vatandaşlıktan çıkarmak için harekete geçeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine İsrail'de faaliyet gösteren 43 sivil toplum kuruluşu, Gazze'de sivil katliamı belgeleyen NASA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zora destek verdiğini açıkladı. Grammy ödüllü rapçi Macklemore konserinde Filistin'e destek konuşması yaptığı için Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri turnesinden çıkarılmıştı.

0: Amerikalı rapçiye destek geldi. Turnede yer alan Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Aaron Rowe, Bioga ve Lucas Graham, Sheeran'ın yaklaşan turne tarihlerinden çekildiklerini açıkladı. Sheeran'ın kararı nedeniyle Instagram hesabında 500 binden fazla takipçisini kaybettiği de söyleniyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Ed Sheeran'a bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Liam Cunningham'dan geldi. Aktör, Ed Sheeran, Filistin'i destekleyen insanların zorbalığa boyun eğmeyeceğini gösterme fırsatına sahipti. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Hepimizin buna karşı sesimizi yükseltmesi gerekiyor, dedi.
1: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul yine hafif yağmurlu 23 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 27 derece ve kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Edirne parçalı bulutlu 26, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Kırşehir, Sivas'a kadar yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Eskişehir 20, Kayseri 27 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Muğla 23 dereceye iniyor, Bodrum'da yağış bekleniyor. Akdeniz'de Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun boyunca yağışlar sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli. Bolu 20, Samsun 23 derece. Doğu kesimlerse Lodos'la hala sıcak. Erzurum 26, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Gaziantep'e Cuma yağış gelecek.
2: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
4: Sürgüne gidiyor Abdülhamit. Evet, sürgüne. Ne kadar tuhaf. Yıllarca o bizim arkadaşımızı sürgüne yolladı. Şimdi biz onu sürgüne yolluyoruz. Hem de nereye biliyor musun? Selanik'e. Evet, bizim Selanik'imize. Çırağan Sarayı'nda kalmak istemiş olmaz demişler. Hemen toparlanmalısınız demişler. Şu anda Yıldız Sarayı'nda bir telaş var ki sorma. Eşyalarını topluyor hanedan. Seyahat bu gece. Bizim de toparlanmamız lazım Şehsuvar.